0: Birini başka başka isimler üzerinden o Kandil'deki lider kadronun söylemlerine çok benzer söylemlerle birileri almaya başladı.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihe geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 4-3-1-2 dizilişi. 4-3-1-2 dizilişi futbolun taktiksel evriminde çok özel bir yere sahiptir. Orta sahayı kalabalık tutarak oyunun merkezini kontrol altına almak, kanatları ikinci plana atarak pas bağlantılarını içeriden kurmak ve ileri uçta çift forvetle ceza sahasında daha çok tehdit yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir yapıdır. Bu sistem özellikle teknik kapasitesi yüksek ve taktiksel disiplini sağlam olan takımlar için çok uygundur. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta genişliğin eksikliğidir. Çünkü bu dizilişte klasik kanat oyuncuları yoktur. Savunma hattı 4 kişiden oluşur. 2 stoper ve 2 bek. Bu noktada bek oyuncularının rolü çok kritiktir. Çünkü sistemde çizgiye yayılan bir kanat oyuncusu olmadığından genişliği sağlamak büyük ölçüde beklerin sorumluluğundadır. Bu da demektir ki 4-3-1-2 sisteminde bekler hem savunmada sağlam durabilmeli hem de hücuma çıkarken etkili ortalar yapabilecek beceriye sahip olmalıdır. Ancak bu ofansif katkı sırasında arkada büyük boşluklar kalabilir. Bu nedenle beklerin zamanlaması takımın dengeyi kaybetmemesi açısından hayati önemdedir. Orta sahada üçlü bir hat bulunur. Bu üçlünün düzeni farklı şekillerde olabilir. Biri defansif orta saha, biri merkezde yönlendirici, bir pas istasyonu, biri de box to box yani iki yönlü oynayan orta saha olabilir. Bu yapıdaki oyuncular birbirini tamamlayacak şekilde yerleştirilir. Ön libero'nun görevi savunma hattının önünde güvenlik duvarı oluşturmak, diğer oyuncuların görevi ise topu ileriye taşımak, pas bağlantılarını sağlamak ve gerektiğinde ceza sahasında koşular yapmaktır. Bu hattın önünde ise dizilişin adını veren özel bir oyuncu vardır. 10 numara ya da Trequesta olarak da bilinen hücum hattıyla orta saha arasında serbest gezinen, yaratıcılığıyla fark yaratan oyun kurucu. Bu oyuncunun görevi çift forveti beslemek, topu rakip ceza sahasına taşımak, duran toplarda sorumluluk almak ve kilit paslarla savunmaları açmaktır. Yani takımın beyni burada yer alır. Bu oyuncunun teknik kapasitesi, görüş yeteneği ve karar verme becerisi çok yüksek olmalıdır. İleri uçta ise iki santrafor yer alır. Bunlardan biri klasik pivot rolünü üstlenebilir, yani sırtı dönük oynayıp topu saklayabilir. Diğeri ise daha çevik, daha hareketli, savunma arkasına sarkabilecek bir golcü olabilir. Bu ikilinin birbirini tamamlaması gerekir çünkü bu diziliş ceza sahasında çoğalmayı ve rakip stoperleri çift oyuncuyla tehdit etmeyi hedefler. Eğer bu ikili uyumlu çalışırsa savunmalara büyük sıkıntılar yaşatabilirler. 4-3-1-2 sisteminin en büyük avantajı merkezdeki yoğunluk sayesinde oyunun temposunu belirleyebilmesidir. Rakip takımlar bu merkez kalabalığına karşı zorlanır. Çünkü pas kanallarının çoğu kapatılır ve oyun içe çekilir. Ayrıca çift forvetle ceza sahası içinde sürekli bir tehdit oluşturur. Oyunun kontrolü genelde bu dizilişi kullanan takımda olur. Ancak zayıf yönleri de yok değildir. En belirgin handikap kanatlardaki genişliğin eksikliğidir. Rakip takımlar bu durumu fark ettiğinde oyunlarını kenara yayar ve beklere ciddi baskı uygular. Eğer bekler yeterince hızlı ve dayanıklı değilse bu bölgeden büyük açıklar verir. Ayrıca top rakipteyken kanat presi yapılamadığı için takım savunması geriye çekilmek zorunda kalır ve orta saha bozulabilir. Bu da 10 numaranın oyundan düşmesine sebep olur. Tarihte bu sistemin en iyi uygulayıcılarından biri Carlo Ancelotti'nin Milan'ıdır. 2000'li yılların başında Milan Pirlo'yu derinde, oyun kurucusu Gattuso'yu savaşçı, orta saha Seedorf'u ise box-to-box olarak kullanmış, onların önünde Kaka'yı serbest 10 numara rolünde oynatarak Inzaghi ve Shevchenko ile ileri ikiliyi kurmuştu. Bu yapı hem Avrupa'da hem de İtalya'da büyük başarılar getirdi. Yakın dönemde ise Juventus özellikle Serie A maçlarında bu dizilişe yakın yapılarla sahaya çıkmıştır. Pogba, Marchisio ve Pirlo üçlüsüyle orta sahayı kontrol eden Juventus, Tevez ve Morato gibi çift forvetle ceza sahasında etkili olmuş, 2015 Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmişti. Türkiye'de bu diziliş doğrudan sık kullanılmasa da bazı büyük takımlar sezon içindeki belli dönemlerde bu yapıya yakın sistemler denemiştir. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların bu yapıya yaklaştığı görülür. Sonuç olarak 4-3-1-2 dizilişi oyunun merkezini kontrol etmek isteyen, çift forvetle sonuca gitmeyi amaçlayan ve yaratıcılığını merkeze yoğunlaştırmak isteyen takımlar için ideal bir formasyondur. Ancak bu sistemin başarılı olabilmesi için beklerin çok çalışması, orta sahadaki üçlünün uyum içinde olması ve 10 numaranın baskı altında kaybolmaması gerekir. Aksi takdirde sistem hem hücumda tıkanır hem savunmada kırılgan hale gelir. Ancak doğru oyuncularla oynandığında bu yapı hem göze hoş gelen hem de oldukça etkili bir oyun anlayışına dönüşebilir. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en sıcak yeri Amerika'daki Ölüm Vadisi'dir. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre bugüne kadar yeryüzünde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı değeri 10 Temmuz 1913'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi'nde 56,7 derece olarak kayıtlara geçti. Etrafı yüksek dağlarla çevrili, dar ve uzun bir havza olan Ölüm Vadisi'nde güneş ışınlarının etkisiyle ısınan yüzeylerden yayılan termal radyasyon uzaya yayılamadan vadi içinde hapsolur. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Eskiler laf lafı açar der ya, bazen bir söz ardında bir devrin ince zekasını, incelik muhabbetini, hatta bir padişahın halkla kurduğu gizli bağ saklar. Bugün dilimize yerleşmiş bir deyimin hikayesini anlatacağız sizlere. Yolunacak kaz. Şimdi bu sözün arkasında ne gibi bir hikmet yatıyor, bir kayıkçıyla padişahın arasında geçen o zihin oyununa doğru kürek çekelim. Osmanlı padişahlarından Sultan II. Mahmut halkın arasında tebili kıyafet dolaşmayı severmiş. Padişah yaz günlerinden birinde yanına iki mabeyincisini alarak Sirkeci'ye gider ve oradan bir sandala binip Beylerbeyi'ne geçmek ister. Sandalın başında ise yılların tecrübesine sahip, kelimeleri dikkatle seçen namı diğer İstanbul kayıkçısı vardır. Padişah sohbet etmek niyetiyle sorar. Baba, 32 ile nasılsın? Kayıkçı gözünü kırpmadan cevap verir. 32'ye 30'a vuruyorum, 15 çıkıyor. Biraz sonra padişah sorar. İşitiyoruz ki şehirde hırsızlar çoğaldı. Senin evine de giren oldu mu? Kayıkçı cevaplar. 2 ay önce biri girdi. Şimdi bir diğeri daha dadandı. Bakalım sonu ne olacak? Padişah sükut eder. Kayıkçı da işine devamdadır. Ancak mabeyinciler konuşulanlardan bir mana çıkarmak için kıvranıp durmaktadırlar. Bu durum padişahın gözünden kaçmaz ve kayık Beylerbeyi iskelesine yanaşmak üzereyken kayıkçıya sorar. Babalık, sana 2 besili kaz göndersem yolabilir misin? Kayıkçı hiç istifini bozmaz. Hay hay efendi, ruhları duymaz. Caz çavlak ederim. Padişah gülümser. Bir kese altını sandala bırakır ve karaya çıkar. Ama işin peşini mabeyinciler bırakmaz. Ertesi gün soluğu Sirkeci'de alırlar. Kayıkçıyı bulup köşeye çeker, olan biteni sorarlar. Kayıkçı biraz nazlansa da altın keseleri görünce çözülüverir. 32 ile nasılsın demek, 32 dişimle geçinmeye çalışıyorum. Ama ay 30 gün, ben 15 gün ancak iş buluyorum. Hırsız sorusuysa evlenen çocuklara gönderme. Sultanımız son aylarda hırsızlar çoğaldı, sana da gelen oldu mu dedi. Yani kaşık hırsızlarını kastederek son günlerde evlenmeler arttı. Senin çocuklarından da evlenen oldu mu demek istedi. Ben de evet, evime bir hırsız girdi. Yani oğlumun biri evlendi. Diğeri için de hazırlıklar var bakalım. Allah kerim dedim. Hünkârın hırsızdan kastı kaşık hırsızı, yani gelindi. Peki ya o 2 besili kaz meselesi? Kayıkçı gözlerini kırpıştırıp onları süzer. Aman efendim, kerem buyurunuz. Padişah efendimiz buyurdular ki 2 besili kaz. Allah ömrünüzü artırsın. İşte sizleri gönderdi. Ve o gün bugündür kolayca kandırılan, avuca düşen insanlar için yolunacak kaz deyimi halk diline yerleşir. Bütün deyimler bir şey söyler bize. Kimi zaman incelikli bir zekayı, kimi zaman halkın dilindeki nükteyi. Bugün yolunacak kaz deyiminin dilimize nasıl yerleştiğini ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1938 Fransa. Yıl 1938'i gösterdiğinde dünya geri dönüşü olmayan karanlık bir tünele, İkinci Dünya Savaşı'na doğru koşar adım ilerliyordu. Futbolsa bu gergin atmosferde babası Jules Rimet'in vatanı Fransa'da büyük yıkımdan önceki son barış provası için sahaya iniyordu. Ancak tankların gölgesi çoktan yeşil sahaya düşmüştü. Turnuva sahadaki rekabetten çok Avrupa'nın üzerine çöken savaş bulutlarının ve sert siyasi gerginliklerin gölgesinde başlıyordu. Turnuva daha başlamadan krizler patlak verdi. FIFA'nın kupayı üst üste ikinci kez Avrupa'ya vermesine öfkelenen Arjantin ve Uruguay, okyanusu geçmeyi reddederek organizasyonu boykot etti. Güney Amerika'yı temsil etme yükü tamamen Brezilya'nın omuzlarına kalırken, Asya'dan ilk kez bir takım Hollanda Doğu Hint adaları, bugünkü adıyla Endonezya, bu dev sahnede boy gösteriyordu. Savaşlar turnuva ağacına boşluklar yaratıyordu. İspanya iç savaş nedeniyle sahada yer alamadı. Turnuva ağacındaki en sarsıcı boşluksa Avusturya'ydı. Eleme turlarını geçen efsanevi Wander Team, Nazi Almanya'sının Avusturya'yı ilhak etmesiyle bir gecede haritadan silindi. Avusturyalı futbolcular Alman forması giymeye zorlanırken, futbolun Mozart'ı lakaplı Matthias Sindelar bu onursuzluğu reddetti ve kısa süre sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Saha artık sadece kramponlarla değil, ideolojilerle de çiğneniyordu. Avusturya'nın en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorlayan Almanlar, iki ülkenin futbol kültürü uyuşmayınca ilk turda İsviçre'ye elendi. Turnuvanın atmosferi ideolojilerin yeşil sahaya açıkça müdahalesiyle şekilleniyordu. 1938 Fransa, ev sahibinin kendi sahasında kupayı kazanamadan elendiği ilk turnuva olarak tarihe geçti. Fransa'yı çeyrek finalde saf dışı bırakan son şampiyon İtalya, sahaya geleneksel mavi forması yerine faşizmin sembolü simsiyah formalarla çıkarak tribünleri ayağa kaldırdı. Tribünlerdeki binlerce taraftar bu görüntüyü ıslıklarla protesto ederken, teknik direktör Vittorio Pozzo geri adım atmadı ve oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdirdi. Saha içi ise futbolun vahşi ama bir o kadar da eğlenceli tarafına sahne oluyordu. Brezilya ve Polonya arasında oynanan 6-5'lik efsanevi maç, tarihin en yüksek skorlu klasikleri arasına girdi. Sahanın çamur deryasına dönmesiyle Brezilyalı yıldız Leonidas'ın kramponu parçalandı. Bir süre çıplak ayakla oynayan Kara Elmas golünü de bu şekilde attı. Leonidas bu turnuvada rövaşata vuruşunu dünya sahnesine tanıtan isim olarak hafızalara kazındı. Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan çeyrek final maçı ise meydan muharebesine döndü. 3 oyuncu oyundan atıldı. Çekoslovakya'nın yıldızı Planişka'nın kolu, Necetlin'in ise bacağı kırıldı. Maç o kadar sertti ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenlerden fazlaydı. İlginç anlar finale giden yolda da devam etti. Yarı finalde İtalya'nın yıldızı Giuseppe Meazza, Brezilya'ya karşı penaltı kullanırken şortunun lastiği koptu. Meazza bir eliyle düşen şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi ve takımını finale taşıdı. Maçtan önce Brezilya o kadar özgüvenliydi ki final şehrine giden uçağın tüm biletlerini önceden almıştı. Maçı kaybedince o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kaldılar. Finalde Paris seyircisinin yoğun protestoları altında İtalya ve Macaristan karşı karşıya geldi. İtalya Macarları 4-2 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanan ilk takım oldu. Vittorio Pozzo bu zaferle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancak bu şampiyonluk kutlaması yaklaşan savaşın sessizliğiyle örtüldü. 1938 yazı sona erdiğinde kupa İtalya'nın ellerinde yükseliyordu ama dünya artık eski dünya değildi. Savaşın patlak vermesiyle kupa tam 12 yıllık zorunlu bir uykuya yatacak, futbol dünyası 1950'ye kadar bir daha buluşamayacaktı. 1938, büyük karanlıktan önceki son turnu olarak tarihe not düşüyordu. Futbolun 2. Dünya Savaşı'ndan önceki son büyük buluşması olan 1938 Fransa, Nazi ilhakından faşist selamlı protestolara kadar tarihin en politik turnuvalarından biriydi. Avusturya'nın haritadan silindiği, Brezilyalı Leonidas'ın çıplak ayakla gol atıp rövaşatayı dünyaya tanıttığı bu kupa, sahadaki vahşi mücadelelerle hafızalara kazındı. İtalya'nın üst üste ikinci kez şampiyonluğuyla sona eren organizasyon, futbolun 12 yıllık zorunlu sessizliğe bürünmeden önceki son gösterişli vedası oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanizi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Ruhsatsız merkezlerde yapılan saç ekimleri, sahte botoks ve dolgu ürünleriyle birleşince hem hasta sağlığı hem de Türkiye'nin sağlık turizmi itibarı ciddi risk altına giriyor. Uzmanlar bu alan için uyarıda bulunuyor. Radyo Sputnik'te yayınlanan Ankara Farkı programında konuyla ilgili İsmet Özçelik'in sorularını yanıtlayan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, Türkiye'nin saç ekiminde dünya lideri konumunda olduğunu vurgulayarak medikal estetik sektörünün hızla büyüdüğünü ancak gerekli düzenlemeler yapılmazsa bu avantajın kaybedilebileceği uyarısında bulundu.
2: Önümüzdeki 10 yılda bu sektörün iki kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Yani 10 milyar dolarlara erişeceği öngörülüyor. Eğer sistem iyi kurgulanmazsa, bir takım önlemler zamanında alınmazsa ciddi anlamda Türkiye için bindi dalı kesmek olacak.
3: Bu önlem alınmak diye kastettiğiniz, şimdi vatandaşlarımız da anlayacağı şekilde yaparsak, yani burada sahtekarlık mı yapılıyor?
2: Kısmen.
3: Yani nedir bu iş?
2: Saç ekimi yeni teknolojilerin gelişmesiyle 15 yılda revaçta olan bir konu ve giderek yaygınlaşıyor. Her şeyden önce saç ekimi bir kozmetik işlem değil. İnvazif cerrahi bir işlem. İnvazif cerrahi bir işlem olduğu için bir kere hekim kontrolünde ve hekim sorumluluğunda, hekimin liderliğinde bir ekiple yapılması gerekiyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla zaten Türkiye son yıllarda bununla ilgili gerekli altyapıyı, mevzuatı, yönetmelikleri gayet güzel çıkardı. Şimdi saç ekim 7-8 saat süren bir işlem. 7-8 saat süren işlemde hekim ve beraberinde yardımcı saç ekim destek personeli olması gerekiyor. 3-4 kişilik bir ekiple ekiliyor. Bu ekimin Sağlık Bakanlığı tarafından altyapı standartları belirlenmiş ve yetki verilmiş, bununla ilgili mevzuat da var, yerlerde yapılması gerekiyor. Bu yerler işte HEPA filtreleriyle, havalandırma sistemleriyle, enfeksiyon kontrol önlemleriyle, sterilizasyon yöntemleriyle gerçekten bu işin ideal plan sağlık kuruluşları. Ve buralar düzenli olarak denetleniyor. Gayet güzel bu anlamda Türkiye'nin altyapısı var, ruhsatlandırma mekanizması var. Buradaki yapılan saç ekimlerinde herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ama 2 milyar dolarlık bir pazar olunca denetlenemeyen yerler türüyor.
3: Çünkü haberleri de görüyoruz bunda. Yabancılara özellikle geliyorlar, kandırıyorlar.
2: Tabii yani sosyal medyadaki reklamlar, işte algı operasyonları, mesela sağlık alanında şu var. Öncesi sonrası reklam yasak. Sadece hastayı bilgilendirme anlamında bir işlem yapabiliyor. Ama sosyal medyada çoğunluğu sağlık personeli bile olmayan,
3: evet,
2: yani hekim demiyorum, personel olmayan insanlar öncesi sonrası şeylerle kendilerini saç ekim uzmanı olarak tanıtıyorlar, lanse ediyorlar. Tabii hasta bu anlamda çok bilmediği için onu saç ekim uzmanı olarak değerlendiriyor ve onun olduğu yere gidip saçını ektiriyor. Sonuç alınabiliyor ama belli oranda komplikasyon riski ruhsatlı yerlere göre çok yüksek.
3: Evet.
2: Her şeyden önce yasal değil. Bu sefer ne oluyor? Bir enfeksiyon oluyor. İşte greft alınan yerde insan hayatında bir kere saçını ektirebilir. Düzgün yapılmadıysa ikinci, evet, şansını kaybediyor. Veya işte çim adam dediğimiz düzgün şekilde saç ekimi gerçekleşmiyor. Sonuçta olumsuz bir tabloya doğru gidiyor. Dolayısıyla buradaki olay, yani toparlayacak olursam, ruhsatsız yerlerde yapılan saç ekimleri sıkıntı. Nereler, evet, buralar? İşte apartmanlarda yapılıyor, kaçak dairelerde. Otel odalarında yapılıyor. Biraz daha ileri gidersek kaçak villalarda yapılıyor. Güvenlikli plazalarda yapılıyor. Güvenlik plazaların seçilmesi, işte aşağıdan bir denetim vesaire gelirse, evet, o binanın sistem gereği yukarıya haber veriliyor, yukarıda önlem alınıyor. Yani dolayısıyla çok ciddi anlamda komplikasyonlarla karşı karşıya kalma ihtimali yüksek. Ve bu sefer bu kişiler ülkelerine döndüklerinde enfeksiyon 72 saatten sonra ortaya çıkıyor. Ülkelerinde enfeksiyon tedavileri görmeye başlıyorlar ve bu sefer ülke aleyhine olumsuz reklam oluyor.
1: Doktor Soydal, Türkiye'de botoks uygulama sayısının milyonlara ulaştığını ancak bu işlemlerin önemli bir bölümünün kayıt dışı gerçekleştiğini belirtti. Kaçak ve sahte ürün kullanımının hem sağlık risklerini artırdığını hem de ciddi bir ekonomik kayba yol açtığını vurgulayan Soydal, sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Buradaki temel faktör toplumun da yanlış bir algı var. Yani yanlış algı da şu: dolgu ve botoks yaptırma estetik bir iş

0: işlem değil.
1: Evet.
0: Tıbbi bir işlem.
1: Yani bunları şöyle görmeyelim. İşte dışarıda ya fark etmez güzel olayım da nasıl olsa olayım diyeceğimiz bir konu değil.
0: Konu değil. Yani
1: tamamen yani, sağlıkla ilgili.
0: Tıbbi bir işlem. Niye tıbbi işlem? Çünkü dolgu ve botoksu ikiye ayırırsak dolgu bir vücuda implante eden yani bir boşluğu dolduran implant maddesi. Yani bunun sağlık mevzuatındaki yeri de tıbbi cihaz.
1: Yani yanağımız kırışıyor. Buraya bir şey enjekte ediyorsunuz ve orayı şişiriyorsunuz.
0: Orayı şişiriyorsunuz. Yani şekil veriyorsunuz. Evet. Yani sonuçta tıbbi karşılığı sizin kemik eklemine bir protez takmanız da implant.
1: Evet.
0: Dolgu da implant.
1: Evet.
0: Sonuçta vücudun olmayan bir yabancı maddesini enjekte ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bu enjekte etme işlemini yapan kişinin vücudun anatomisini bilen bir kişi olması lazım.
1: Yani kalfa yapamaz bu işi.
0: Yani eğer kalfaya diz protez ameliyatı yaptırıyorsanız
1: evet.
0: yaptırabilirsiniz. Bir enjektörü aldınız. Sonuçta birkaç milimlik içerisine bir şeyi enjekte ediyorsunuz. Şimdi enjekte ettiğiniz bölgede bir damar olabilir. Ve o damarın içerisine siz enjekte edebilirsiniz. O damar içerisine enjekte ettiğiniz madde nekroza yol açabilir. Yani vücudun verdiği şey. Bu göze yakın bölgede ise körlüğe kadar gider. Veya nekrotik dokunun getirdiği işte göz düşmeleri vesaireye kadar gidebilir. Enfeksiyon riski vardır. Damar tıkanıklığı yapabilir. Veya asimetri oluşur. Yani çok fazla vermiştir, az vermiştir. Bir de kaçak dolgu kullandıysa şayet hepsinden daha şey.
1: Bu kaçak dolgu nedir bu? Bu iş yani bunun kaçağı nasıl oluyor?
0: Pazar çok büyük olunca ve fiyatta rekabet olunca o ürünlerin taktikleri çıkıyor. Kutunun orijinalliğini aynı yapıyorlar, taktiğini aynı yapıyorlar. Ayrı. Dolayısıyla eğer yetkili bir sağlık kuruluşuysa ve bir hekimse bu riske girmiyor. Ama kaçak yapan kişi zaten kaçak yapıyor. Onun en büyük elindeki koz ucuz yapması.
1: Evet.
0: Sürümden kazanması ister istemez kaçak ürünü ön plana. Botoks biraz daha farklı. Botoks sonuçta bir toksin. Antitoksin. Yani botulinum antitoksini. Esas tıbbi olarak kullanılan bir etken maddesi olan ilaç ruhsatlı bir şey. Bunun kasları felç etme etkisi kozmetiğe kaymış ve ciltlerin işte kırışmasını, çizgilerin oluşmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla botulinum toksinin ilaç ruhsatıyla ithal edildiği için Sağlık Bakanlığı'nın ülkeye ithal izni verdiği ürünlerin ve kayıtlı kullanılması gerekiyor. Onun haricindekilerin hepsi kaçak yolla giriyor. Orada ciddi anlamda ölüm olayları meydana geliyor. Çok ya, ciddi bir pazar.
1: Ben baktığımda yüz felci benzeri tablolar ortaya çıkabilir. Solunum güçlü olabilir deniyor. Damar tıkanıklığına gidebilir diyor. Doku nekrozu olabilir. Görme kaybına yol açabilir diyor. Yani bütün bunlar çok ciddi şeyler.
0: Tabii
1: yani.
0: Veya hiç etki etmeyebilir. Paranız boşa gitmiş olabilir. Ve buradaki sayı da şöyle bir çarpıcı örnek vereyim. Sağlık Bakanlığı'ndan ithal izni olan botoksun ürünleri yani muadil ürünlerin geçen yıl yaklaşık 500 bin civarında ithal edilmiş. Ama dönüp son 5 yıllık veriye baktığınız zaman ithal ürünlerin rakamında ciddi anlamda azalma var. Pazar büyüyor. İthal ürünlerde
1: botoks ve dolguda.
0: Dolguda. Bu da şunu gösteriyor ki kaçak ürünlerin yayılımı giderek artıyor. Toplam Türkiye'de 2 milyona yakın botoks yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü yılda bir kişi iki sefer yaptırıyor. 6 ay civarında etkisi evet. oluyor. Dolayısıyla yani %100'e yakın bir kaçak botoks olayı var. Ve bunun da ekonomik karşılığına baktığınız zaman ithalattaki 300-400 milyon dolarlık bir kaçak pazardan söz ediyoruz. Şimdi bu sahte veya da kaçak botoksta şöyle bir risk var. Aynı aşılarda olduğu gibi soğuk zincirle gitmesi gerekiyor. Şimdi sizin kaçak olarak aldığınız ürün orijinal bile olsa
1: bozulabilir.
0: Soğuk zincir olmadığı için zaten bozuluyor. Şimdi bir de şu vatandaşların konuya dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilaç takip sistemi var. Eczanelerde biliyorsunuz.
1: Hangi ilaç hangi eczanede biliniyor, satılıyor.
0: Artı kime verildi takip ediliyor ve ilaç kutularının üzerinde QR kodları var.
1: Evet.
0: Botoksu ilaç olduğu için QR kodu var. Eczan deposu da sonuçta botoksu sadece Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği yerlerdeki hekimlere çıkışını yapıyor. Takip edildiği için.
1: Evet.
0: Dolayısıyla size hekim dahi yapsa eğer bir güzellik salonunda maalesef bazı meslektaşlarımız yapıyor veya sağlık kuruluşu dışında yapılıyorsa o hekimin de resmi botoks alma şansı yok.
1: O zaman şöyle diyelim, kaçak olan yerlerde yapılan botoksların
0: hepsi kaçak
1: demektir bu.
0: Kaçak. Ha. Bu kaçağı ikiye ayırıyoruz. Ha. Bir orijinal kaçak, sahte kaçak ama sonuçta etki etmiyor.
1: Yani izni olmayan yerde yapılan.
0: İzni olmayan yerde. Yani izni olmayan yerlerde maalesef çok yaygın şekilde bu uygulamalar yapılıyor. Gene maalesef diyorum, bazı meslektaşlarımız bundan hicap duyarak telaffuz ediyorum. Gidip bir takım yerlerde bu işlemleri ekonomik kaygılarla yapmak zorunda kalıyorlar veya yapıyorlar. Ama bunun kabul edilecek bir yönü yok. Çünkü Türk Ceza Kanunu'na göre ve Sağlık Bakanlığı'nın kanunlarına göre bu suç. Yani siz hekim de olsanız, eğer yetkisiz yerde bir sağlık işlemi gerçekleştiriyorsanız 3 yıla kadar hapis cezası var. 2023 yılında yapılan bir düzenlemeyle. Hekimin sadece acil durumlarda sağlık kuruluşu dışında işlem yapma yetkisi var. Yani ben gelip sizin evinizde size botoks yapmış olsam, bir komplikasyon olsa veya bir şikayet olsa, idari ve adli cezayla karşı karşıyayım. Ayrıca gene Türk Ceza Kanunu'na göre botoks işleminin ve dolgu işleminin hekimler tarafından yapılması gereken bir işlem, hekim olmayan kişiler tarafından, sağlık personeli dahi olsa, hekim dışı sağlık personeli yapılıyorsa, Türk Ceza Kanunu'na göre yetkisiz işlem yapma yetkisi olmadığından dolayı 5 yıla kadar hapis cezası var.
1: Yani botoks ve dolguyu sadece hekimler yapabilir.
0: Sadece hekimler yapabiliyor. Hekimler de sadece muayenehane ya da yetkili Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapabiliyor.
2: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Öte yandan botoks ve dolgu pazarında büyüme sürerken ithalatın düşmesi kaçak ve sahte ürün riskini artırıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, kayıt dışı uygulamaların hem ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hem de sağlık turizmi itibarını tehdit ettiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yeni bir araştırmada sızma zeytinyağının bağırsaklar üzerinden beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği aktarıldı. Uzmanlar doğru türün seçilmesinin bilişsel sağlık için önemli olabileceğini söylüyor. Rovira'yı Virgil Üniversitesi bünyesindeki insan beslenmesi birimi öncülüğünde yürütülen çalışmada 55-75 yaş aralığında yüzlerce kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Sonuçlara göre düzenli olarak sızma zeytinyağı tüketenlerin bilişsel performansında artış gözlemlendi. Ayrıca bu kişilerde bağırsaklardaki yararlı bakteri çeşitliliğinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre bu çeşitlilik genel sağlık için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Araştırmacılardan Jia Gini, bu çalışma zeytinyağının bağırsak ve beyin arasındaki ilişki üzerindeki rolünü inceleyen ilk insan çalışması dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa zeytinyağı türleri arasındaki fark oldu. Sızma zeytinyağı tüketenlerde olumlu etkiler görülürken, rafine zeytinyağı kullananlarda bu etkinin zayıf olduğu aktarıldı. Bunun nedeni sızma zeytinyağında bulunan antioksidanlar, vitaminler ve doğal bileşenler olduğu ifade edildi. Araştırmayı yürüten ekipten Jordi Salas Salvado, tüketilen yağın kalitesi en az miktarı kadar önemli değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar özellikle yaşlanmayla birlikte artan hafıza sorunları ve bilişsel gerilemeye karşı beslenme kalitesinin kritik rol oynadığını vurguladı. Bilim insanları zeytinyağı tüketimi ile beyin sağlığı arasında dikkat çekici bir bağlantı buldu. Çalışmada özellikle sızma zeytinyağının bağırsak bakterilerini olumlu yönde değiştirerek beyin fonksiyonlarını destekleyebileceği ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: There are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Kupanın izinde 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya gidiyoruz. Hey! 2010 Dünya Kupası 11 Haziran'la 11 Temmuz arasında Güney Afrika'da oynandı ve turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika kıtasında düzenlenen ilk organizasyonu olarak tarihe geçti. 32 takımın mücadele ettiği kupada 64 maçta 145 gol atıldı. Finalde İspanya Hollanda'yı Iniesta'nın uzatmalarda attığı golle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Ama bu turnuva yalnızca kupayı kazanan takımla değil, atmosferi, tartışmaları ve unutulmaz olaylarıyla hafızalara kazındı. Güney Afrika 2010'un en önemli yönlerinden biri futbolun küresel bir kültürel gösteriye dönüşmesiydi. Vuvuzelaların sürekli uğultusu turnuvanın simgesi haline geldi. Kimileri bunu Afrika'nın kültürel imzası olarak gördü. Kimileri ise rahatsız edici buldu. Aynı şekilde Jabulani topu da büyük tartışma yarattı. FIFA tarafından teknolojik bir yenilik olarak tanıtılan top birçok futbolcu ve kaleci tarafından öngörülemez bulundu. Turnuvanın daha grup aşamasında bile büyük hikayeleri vardı. Ev sahibi Güney Afrika'nın Meksika'ya karşı açılış maçında Sipi ve Shabalala'nın attığı gol unutulmaz anlardan biri oldu. Ancak Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında elenen ilk ev sahibi ülke olarak da tarihe geçti. 2010'un en büyük krizlerinden biri Fransa milli takımında yaşandı. Nicolas Anelka'nın teknik direktör Raymond Domenech'le yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılması takımın antrenman boykotuna kadar uzandı ve Fransa turnuvadan dağılmış bir halde ayrıldı. Almanya-İngiltere maçında ise Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması futbol dünyasında büyük tartışma yarattı. Bu olay hakem teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Turnuvanın en dramatik maçı ise Gana ile Uruguay arasında oynandı. Luis Suarez'in son dakikada topu eliyle çizgiden çıkarması, kırmızı kart görmesi ve ardından Asamoah Gyan'ın penaltı kaçırması Afrika'nın ilk yarı final hayalinin sona ermesine neden oldu. Bu maç yıllarca kural mı, ahlak mı tartışmalarının merkezinde kaldı. Saha içindeki en istikrarlı takımsa İspanya'ydı. Turnuvaya İsviçre yenilgisiyle başlamalarına rağmen toparlandılar ve Portekiz, Paraguay, Almanya ile Hollanda'yı ardı ardı 1-0 yenerek kupaya ulaştılar. Böylece tiki-taka futbolu yalnızca estetik değil, aynı zamanda başarı getiren bir oyun anlayışı olarak da kabul gördü. Final ise oldukça sert geçti. Hakem Howard Webb toplam 14 sarı kart gösterdi. Hollandalı John Heitinga kırmızı kart gördü. Son sözü ise Iniesta söyledi ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Turnuvada Diego Forlan altın topu, Thomas Müller altın ayakkabı ve en iyi genç oyuncu ödülünü, İlker Casillas ise altın eldiveni aldı. Kısacası 2010 Dünya Kupası Afrika'da düzenlenen ilk turnuva olmasının yanında Vuvuzela'sıyla, Jabulani tartışmalarıyla, Fransa'nın isyanıyla, Gana-Uruguay dramıyla ve İspanya'nın sabırlı futboluyla futbol tarihinin en unutulmaz organizasyonlarından biri oldu. Bu kupa yalnızca bir şampiyon çıkarmadı. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve duygu tarafında bütün dünyaya aynı anda gösterdi. 2010 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu Afrika'nın ilk Dünya Kupası olmanın tarihi ağırlığını taşıyan sesi Vuvuzela ile topu Jabulani ile vicdanı Gana Uruguay ile siniri Fransa isyanıyla ve futbol aklı İspanya'nın sabırlı oyunuyla hatırlanan turnuvadır. Çok parlak anları da vardı, sinir bozucu anları da. Ama şu kesin, 2010 yalnızca bir şampiyon çıkaran kupa değildi. Futbolun kültür, teknoloji, adalet ve hafıza meselelerini tek ayda birleştiren en güzel yıllardan biriydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Emniyet kemeri takılı mı? Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Uç. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
3: Dinleyicilere sevgiler, selamlar Küba'dan hepinize. Havana'dayım ben şu an. Küba'nın sorunları, sıkıntıları öteden beri süregelen bir ambargo var. Tabii son dönemde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı, Amerika'nın ambargoyu sertleştirmesinden dolayı iyice burada çember daraldı açıkçası. Küba'ya yardım getiren heyetler için Rusya'nın gönderdiği akaryakıt gemileri burada olacak. Sıkıntılar var, ameliyatlar erteleniyor. Gerçekten acil çözüm bekliyor Küba. Gidişat her geçen gün daha kötüye gidiyor. Her geçen gün kriz derinleşiyor.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 4-2-2-2 dizilişi. 4-2-2 dizilişi klasik anlamda bir orta saha kanat hattına sahip olmayan ama merkezde ve ileri uçta sayıca üstünlük kurarak rakip takımı merkezden dağıtmayı hedefleyen modern futbolun dinamiklerinden biri haline gelen bir sistemdir. Bu dizilişin en temel özelliği çift defansif orta saha oyuncusunun önünde iki ofansif orta saha oyuncusu yer alması ve bu oyuncuların klasik 10 numara gibi değil, biraz daha çizgilere yakın ama yine de merkeze yakın pozisyonlar almasıdır. İleri uçta da iki santrafor yer alır. Yani yapı hem merkeze baskı kurar hem de ceza sahasında çift tehdit oluşturur. Kanatlarsa klasik birer çizgi oyuncusu değil, yarım alan diye tabir edilen bölgede konumlanan oyunculardır. En geride 4 kişilik savunma hattı vardır. İki stoper savunmanın omurgasını oluştururken beklerin rolü bu dizilişte özellikle önemlidir. Çünkü orta sahada klasik kanat oyuncusu bulunmadığı için çizgiye inme, genişlik sağlama ve hücuma destek verme görevi doğrudan beklerin omuzuna biner. Yani 4-2-2-2 oynayan bir takımda bekler hem savunmada sağlam durmalı hem de hücumda sürekli ileri çıkabilecek fiziksel dayanıklılığa sahip olmalıdır. Bu dizilişi tercih eden teknik direktörlerin özellikle bek oyuncularında tempo ve dayanıklılığı ön planda tutmasının nedeni de budur. Orta sahada yer alan ikili genellikle savunma yönü güçlü, pozisyon bilgisi yüksek oyunculardan oluşur. Bu oyuncular hem savunma hattının önünü süpürür hem de topu kazandıktan sonra oyun kurma sorumluluğunu taşırlar. Top rakibe geçtiğinde ilk pres hattı yine bu ikilidir. Ancak bu oyuncular klasik ön libero gibi tamamen defansif kalmak yerine aynı zamanda oyunun yönünü değiştirme ve dikine pas atma konusunda da etkili olmalıdır. Yani sadece top kesen değil, aynı zamanda topu olumlu kullanan profiller bu sistem için idealdir. Bu hattın önünde iki ofansif orta saha vardır ama bu oyuncular klasik 10 numaralardan farklı olarak kanat çizgisiyle merkez arasındaki gri bölgede oynarlar. Onlara bazen ters kanat 10 numarası da denir. Bu oyuncular topu ayağında tutabilmeli, hem dikine pas atmalı hem de gerektiğinde şut tehdidi oluşturmalıdır. Bu yapı sahada rakip savunmayı merkezde boğar. Çünkü 4-2-2-2 dizilişi genişliği suni olarak yaratır ama tehlikeyi hep içeriden getirir. Eğer bu iki oyuncu topa hakim ve çevikse rakip savunma bloğu sürekli pozisyon değiştirmek zorunda kalır. İleri uçtaki iki santraforsa klasik anlamda ikili forvet modelini yansıtır. Bunlardan biri güçlü, sırtı dönük oynayabilen bir hedef oyuncu olabilirken, diğeri daha hızlı, derine inebilen, savunma arkasına koşular yapabilen bir tamamlayıcı olabilir. Bu çiftli yapı sayesinde ceza sahası içindeki tehdit katlanır. Rakip savunmanın dikkatini tek bir oyuncu üzerine değil, iki farklı profildeki forvet üzerine bölmek gerekir. Bu da savunma hattının düzenini bozabilir. 4-2-2-2 dizilişinin en büyük avantajı hücumda doğrudanlık ve merkez baskısıdır. Oyun çok hızlı şekilde rakip ceza sahasına yıkılabilir. Topu kazandığında ileri çıkışı çok hızlı olur. Bu yapı özellikle geçiş oyununu iyi oynayan, hızlı karar veren takımlar için mükemmel çalışır. Hücum zenginliği ve ceza sahasında çift forvetle yaratılan kaos bu dizilişin ana silahıdır. Ancak bu sistemin zayıf yönü de belirgindir. Öncelikle kanat savunması zayıf kalabilir. Çünkü orta saha çizgisinde yer alan iki ofansif orta saha oyuncusu çizgiyi tam anlamıyla tutmaz. Bu da rakip takımların kanat bekleriyle çizgiden bindirme yapmasını kolaylaştırır. Ayrıca orta sahada sadece iki oyuncu olması, topa sahip olunamayan anlarda merkezde fiziksel olarak zayıf kalmaya neden olabilir. Eğer bu iki oyuncu yeterince dinamik değilse takımın dengesi çabuk bozulur. Bu nedenle bu dizilişin çalışması tüm orta sahanın atletik ve çok yönlü olması şarttır. Tarihte bu dizilişi en iyi uygulayan takımların başında Bayer Leverkusen 2001-2002 sezonu gelir. Klaus Toppmöller yönetimindeki Leverkusen 4-2-2-2 ile hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde etmişti. Modern futbolda bu sistemi dönem dönem uygulayanlardan biri de Ralf Hasenhüttl'ün Leipzig'i olmuştur. Alman futbolunda bu sistem yüksek tempolu, hızlı geçişli bir futbolun parçası olarak görülür. Türkiye'de 4-2-2-2 çok yaygın olmamakla birlikte bazı teknik direktörlerin sezon içi planlarında bu sistemi kısa süreli kullandığı görülmüştür. Özellikle ofansif orta saha bolluğu yaşayan takımlar bu oyuncuları aynı anda sahada tutabilmek için bu dizilişe başvurmuştur. Sonuç olarak 4-2-2-2 dizilişi merkezde baskı kurmak, hücumda çok sayıda oyuncuyla etkili olmak ve oyunu dikine hızlı bir şekilde oynamak isteyen takımlar için oldukça uygundur. Ancak bu sistemin başarılı olabilmesi için orta saha dayanıklılığı, bek katkısı ve ileri uçtaki forvetlerin birbirini tamamlaması gerekir. Aksi takdirde genişlik sorunu yaşanır ve rakip takımlar bu alanı rahatlıkla kullanabilir. Doğru oyuncularla sahaya konulduğunda ise bu sistem futbol severlere bol pozisyonlu, tempolu ve dinamik bir maç izleme fırsatı sunar. Futbolun ansiklopedisinde bugün ülkemizde çok da yaygın olmayan bir dizilimi 4-2-2-2 sistemini anlattık. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sporu.

0: Bunu biliyor muydunuz? Aralarında sadece 5 metre mesafe olan iki insanın Mars'ın yüzeyinde konuşarak iletişim kurması çok zordur. Ortalama yüzey sıcaklığı -63 derece olan, atmosferi %96 oranında karbondioksitten oluşan ve atmosferinin yoğunluğu dünyanınkinin %1'i kadar olan Mars'ın atmosferinde yüksek frekanslı sesler daha fazla soğurulur. Bu nedenle belirli frekanslardaki sesler zayıflayarak daha kısa sürede sönümlenir. Ayrıca ses Mars'ta dünyadakinden daha yavaş yayılır. Bunu biliyor muydunuz?
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Glory land, in glory land. 1994 ABD. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Seyirci rekorunun kırıldığı, kuralların daha modernleştiği, yeni ülkelerin büyük cesaret gösterdiği ve Brezilya'nın kupayı müzesine götürdüğü turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız ABD'de yapılan 1994 Dünya Kupası.
1: 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı ve finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. ABD'nin ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bu organizasyonda toplam seyirci sayısı 3 milyon 500 bin kişiyi aştı. Bu rekor uzun süre aşılamadı, finalde kupa sahibini ilk kez penaltı atışlarıyla buldu.
2: Futbolun en sevilen spor branşlarından biri olmayan ABD'ye Dünya Kupası organizasyonunun verilmesi başta eleştirilere neden oldu. Hatta Dünya Kupası organizasyonu verilen ABD'de şu anki MLS adıyla oynanan Amerikan Futbol Ligi bile henüz kurulmamıştı. Bu nedenle FIFA'nın turnuvayı ABD'ye vermesini cesur bir karar diye tanımladı.
1: Kurallar bakımından da 1994 ciddi bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi geriye dönük anlatımına göre bu, grup aşamasında galibiyette ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası'ydı. Amaç 1990 yılında İtalya'da oynanan Dünya Kupası'nın kapalı ve sıkıcı futbolundan sonra daha hücumcu oyun teşvik etmekti. Aynı turnuva kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pas elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası oldu. Ayrıca oyuncu isimleri formaların sırtında daha belirgin kullanılmaya başlandı. Kısacası USA 94 yalnızca coğrafi değil, kuralsal olarak da modern futbola daha çok benzeyen bir kupaydı.
2: Saha içindeki ilk büyük sarsıntılardan biri Doğu Avrupa'dan geldi. Romanya, George Hagi ile Bulgaristan'sa Hristo Stoico ile turnuvanın en dikkat çekici sürpriz takımları arasına girdi. FIFA kayıtları da Bulgaristan'ın çeyrek finalde son şampiyon Almanya'yı devirmesini turnuvanın büyük kırılma anlarından biri olarak öne çıkarıyor. Yani 1994, Soğuk Savaş sonrası yeni jeopolitik iklimin futboldaki yansımasını da taşıyordu. Eski Doğu Bloğu ülkeleri bu kez yalnızca katılmıyor, büyükleri deviriyordu.
1: Bir başka dev kırılma Diego Maradona'nın düşüşüydü. Arjantin kaptanı pozitif doping testi sonrası turnuvadan men edildi. Takım da ardından Romanya'ya 3-2 yenilerek elendi.
2: 1994'ün gol krallığı da alışılmadık biçimde paylaşıldı. FIFA'nın resmi ödül listesine göre Bulgaristan'dan Hristo Stoico ile Rusya'dan Oleg Salenko 6'şar golle altın ayakkabıyı birlikte aldı. Salenko'nun Kamerun'a karşı tek maçta attığı 5 gol ise FIFA tarafından hala Dünya Kupası rekoru olarak anılıyor. Bir oyuncunun takımının grup aşamasında elenip yine de gol kralı olması Dünya Kupası'nın tuhaf ama muhteşem istatistiklerinden biridir.
1: Finalin kendisi çok parlak değildi ama tarihseldi. Taffarelli, Romario'lu, Bebeto'lu Brezilya, Roberto Baggio'lu İtalya ile finalde karşılaştı. Aşırı sıcak altında oynanan karşılaşmanın 120 dakikası golsüz bitti ve Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla şampiyon belirlendi. Son penaltıda Roberto Baggio topu üstten out'a attı. FIFA bunu açıkça onun kariyerindeki en acı anlardan biri olarak anlatıyor. Sonuçta kupayı Brezilya aldı. Ama hafızaya kazınan görüntü Baggio'nun göğe giden o vuruşu oldu. Futbolun zalimliği budur. Aylarca kahraman olursun, takımını finale kadar sırtlarsın ama tarih seni tek bir vuruşla hatırlar.
2: 1994 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Nijerya maçından sonra bir hemşire sahaya girip Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürdü ve testi pozitif çıktı. Maradona turnuvadan ihraç edildi ve futbolun en büyük ikonlarından birinin Dünya Kupası kariyeri bir stadyumun koridorlarında sona erdi.
1: Rusya Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. İşin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
2: Aynı maçta Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşına gol atarak kendi rekorunu geliştirdi ve Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını kazandı.
1: Futbolcu formalarının arkasında ilk kez numaraların üzerinde isimler yer aldı.
2: 1994 Dünya Kupası futbolun ABD'de dev bir gösteriye dönüştüğü, seyirci rekorlarının kırıldığı ve modern futbol kurallarının şekillendiği turnuva olarak tarihe geçti. Brezilya finalde İtalya'yı penaltılarla yenerek 4. kez dünya şampiyonu olurken, Maradona'nın doping nedeniyle turnuvadan ihraç edilmesi, Bulgaristan ve Romanya'nın sürpriz çıkışlarıyla Oleg Salenko'nun tek maçta attığı 5 gol, ABD 94'ü dramatik ve sıra dışı bir Dünya Kupası olarak hafızalara kazıdı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri bir laf eder, sanki olacakları önceden sezmiştir. Henüz gökyüzü masmavidir ama o der ki, bu havadan yağmur çıkar. Sonra gerçekten gök gürler, bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. İşte tam böyle zamanlarda biri çıkar ve şöyle der, aptala malum olur. Peki kimdir bu aptal ve nasıl olur da ona malum olur? İşte bugün bu sözün izini süreceğiz. Evvel zaman içinde Anadolu'nun köy köy, diyar diyar dolaşan dervişleri vardı. Onlara aptal denirdi. Gönlü tok, gözü açık, dünyaya değil, hakikate kulak veren insanlardı. Aptallar bazen bir bağlamayla türkü söyler, bazen bir tekkeye varır, bazen bir köy meydanında halkı toplar, sohbet eder, öğüt verirlerdi. Ama hepsinin ortak özelliği vardı. Sezgileri kuvvetli, kalpleri geniş, akılları açık. Bu yüzden halk arasında onlara büyük bir saygı duyulur, hatta bazıları onlarda bir başka göz var derdi. İşte tam da bu yüzden sezgisi kuvvetli birinin öngörüsü gerçekleşince biz hala şöyle deriz, aptala malum olur. Yani bazı insanlar vardır, olacakları hisseder. Sebebini izah edemezsin ama söyledikleri çıkar. Şurada kavga çıkacak der, çıkar. Bu iş hayırla bitmeyecek der, bitmez. Ya da sadece göğe bakıp bu hava döner der ve döner. Bu atasözünde aptalların kullanılması boşuna değil. Çünkü halk bilgeliği sadece kitaptan değil, hayattan öğrenene de kıymet verir. Ve bilir ki tecrübe de bir ilimdir. Aptala malum olur demek sadece bir kehanet meselesi değil. Aynı zamanda sezgiye, tecrübeye ve kalp gözüne duyulan bir saygıdır. Ve işte bazı sözler vardır, geçmişin bilgeliğini bugünün diline taşır. Bugün aptala malum olur sözünün manasını kavradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı ortaya çıkan Metiner kendisine "Sanki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı aldım. Tepkinin sebebini anlayamıyorum." sözleriyle savundu. Ülkeden kaçacağı iddialarını da yanıtlayan Metiner canlı yayında şunları söyledi.
2: "Bizim gibi insanların böylesine magazinel konularla uğraşması, bu tür sorulara cevap vermesi bile doğru değil. Öncelikle onu belirteyim. Ülkemizin çok önemli meseleleri var. Yani bunları konuşmak varken yok Amerika vizesi, yok efendim Kıbrıs vatandaşlığı falan. Bunlar niye bu kadar çok önemseniyor onu anlamadım. Amerika'ya vize için başvurduk, Amerika'da kabul etmedi. Sadece bana değil, daha önce de pek çok insana, içlerinde milletvekili arkadaşlarımızın da olduğu pek çok insana zaten vize vermemişlerdi. Sadece bana özgü bir uygulama değil. Yani ben Amerika'ya niye kaçayım? Sabah akşam Amerikan emperyalizmine karşı çıkan, İsrail terör devletine karşı çıkan, Filistin'den yana, İran'dan yana olan bir insan olarak hani Rusya'ya kaçsam, yani niye kaçacaksam onu da anlamıyorum da anlaşılabilir de Amerika'ya niye kaçayım yani? Amerika'ya kaçmak için niye vize başvurusunda bulunayım?"
3: Bu vatandaşlık doğru mu öncelikle?
2: Ya doğru tabii ki. Yani ben ya vatandaşlık için başvuruda bulundum. Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir. Kendimize ait bir parçamızdır. Biz de Kıbrıs'a aitiz. Dolayısıyla ha Türkiye'nin vatandaşıyım, ha olmuşum, ha Azerbaycan'ın vatandaşı olmuşum, ha Kıbrıs'ın vatandaşı olmuşum. Bu yani çok konuşulacak bir konu değil yani. Eski bir milletvekili olarak da Kıbrıs davasına gönül vermiş bir insan olarak da bir acatta bulundum. Onlar da kabul ettiler. Mesele bundan ibaret. Binlerce insana bu şekilde vatandaşlık verilmiş. Yani o listede vatandaşlık verilen insanların pek çoğunu biz tanımayız bile. Bu niye sorun teşkil ediyor onu anlayabilmiş değilim yani.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu olan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesini canlı yayında yorumladı. "Sanki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı aldım" diyen Metiner, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı almam neden bu kadar büyütülüyor anlamıyorum" diye konuştu. Kıbrıs bizim yürek coğrafyamızın en aziz parçalarından biridir iddiasında bulunan Metiner, "Türkiye, Azerbaycan ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak arasında fark görmüyorum. Kıbrıs davasına gönül vermiş biri olarak vatandaşlık başvurusu yaptım" ifadesini kullandı. Kaçma iddialarını da yanıtlayan Metiner, "Neden kaçayım anlamıyorum. Kaçsam Rusya'ya kaçarım, ABD'ye kaçmam" dedi ve sözlerini "Binlerce kişiye vatandaşlık verildi, bunun neden sorun edildiğini anlamıyorum" ifadeleriyle bitirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik.

0: birlikte kalın.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, kahve ve çayın beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada uzun yıllar boyunca takip edilen katılımcılar arasında düzenli kafeinli kahve ve çay tüketen bireylerde demans riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Bilim insanları özellikle günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırmada 130 binden fazla kişi uzun yıllar boyunca takip edildi. Elde edilen sonuçlara göre düzenli kahve tüketen bireylerde demans riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu aktarıldı. Ayrıca bu kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinde daha yavaş gerileme yaşadığı ve bazı testlerde daha iyi performans gösterdiği belirtildi. Araştırmada benzer olumlu etkilerin çay tüketenlerde de görüldüğü ancak kafeinsiz kahvede aynı sonucun ortaya çıkmadığı ifade edildi. Bu durumun kafeinin beyin üzerindeki koruyucu etkileriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Araştırmanın yazarlarından Daniel Wang, "Sonuçlarımız umut verici. Ancak kahve tek başına çözüm değil. Beyin sağlığını korumak için birçok faktör bir arada değerlendirilmeli." dedi. Günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin demans riskini azaltabileceği ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceği ortaya kondu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Nesli tehlike altında olan ve aynı zamanda salep üretimine kullanılan Likya orkidesi ilk kez tohumdan üretildi. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı 3 köyde yayılış gösteren Likya orkidesi yaklaşık 30-40 santimetreye kadar boylanabiliyor. Son derece dar bir yayılış alanına sahip bu endemik tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği koruma kategorisinde kritik tehlikede olarak değerlendiriliyor. Nisan'da çiçeklenen bitki aynı gövde üzerinde 7-8 çiçeğe kadar ulaşabiliyor. Pembe ve menekşe tonlarındaki çiçekleriyle öne çıkan türün çiçek dudağı kısmı ise kırmızı, kahverengi bir görünüme sahip. Toprak altında iki yuvarlak yumru bulunduran Likya orkidesi, çiçeklenme döneminin ardından kuruyarak yaşamını bir sonraki yıla kadar toprak altında sürdürüyor. Kaçak sökümler, turizme yapılaşma baskısı, pestisit kullanımıyla habitat tahribatı, tür üzerinde geri dönüşü olmayan etkiler yaratıyor. Doğal popülasyonların sürdürülebilirliğini tehdit eden kontrolsüz hasat faaliyetleri, türün ekolojik dengedeki rolünü de riske atıyor. Yürütülen çalışmalarla türün doğadan kaçak toplanmasının önüne geçilmesi, yerinde koruma alanlarının genişletilmesi ve doku kültürü gibi yöntemlerle kontrollü üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Akdeniz Koruma Derneği ile Ege Üniversitesi işbirliğinde endemik bir tür olan Obris Lika'nın tozlaşma biyolojisi in vitro koşullarında çoğaltılması ve korunması projesi yürütülüyor. Projenin yürütücüsü Akdeniz Koruma Derneği Denetim Kurulu üyesi Necdet Bozkurt, Likya orkidesinin korunmasının yalnızca bir bitki türünün değil, Akdeniz'in doğal ve kültürel mirasının korunması anlamına geldiğini de işaret ederek, tür sayısı son 20 yılda binlerden 200'e kadar indi. Tür büyük bir baskı altında ve müdahale edilmezse yok olacak diye düşünüyoruz, yani yok olmanın eşine gelmiş bir türü korumak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik, dedi. Nesli tehlike altında olan ve aynı zamanda salep üretiminde kullanılan Likya orkidesi ilk kez tohumdan üretildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumlayan Kadıoğlu, tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu şu sözlerle anlattı.
2: Hocam nasılsınız?
3: Vallahi iyiyim ama bu komplo teorilerinden bezdim da.
2: Ha, hepsi komplo mu bunların? Önce baştan
3: ya
2: öyle
3: hocam,
2: bir gidelim.
3: Akıl mantık bir şeyi var yani. Bir neresinden tutsan bir tarafı yok yani.
2: Hiç iler tutar tarafı yok mu bunun? Yani ya. Mesela bulut tohumlamanı yok mu? İklim silahı diye bir şey gerçekten yok mu?
3: Ya bulut tohumlama deneyleri var. Amerika'da yapmışlar. 80 yıllarında terk etmişler. Şimdi böyle işte Araplara bize satmaya çalışıyorlar. Avrupa'da, Amerika'da kuraklık olur. Herkes yanar. Her tarafı yanar. Aylarca, günlerce bütün malikaneler. Ama bir Amerikalı demez ki bulut tohumlaması yapalım. Ama bize gelince abi geldi bulutçu, yağmurcu geldi abi. Yani o deneysel bir şey var. Şimdi iklim silahı diye bir silah yok ama iklimi, havayı silah olarak kullanmak hayalleri var tabii insanların. Yani internet silahı diye bir şey diyor muyuz? Ama interneti
2: silah gibi kullanıyorlar.
3: Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var yani. Şimdi radar vurdular, yağmur yağdı birkaç gün hep iyi. Şimdi yağmıyor İstanbul'da, ne olacak? Radar şimdi tamir mi ettiler, ne olacak? Ne yapacağız yani, nasıl açıklayacağız bunu?
2: Doğru. Hocam bu yağmurlarımızı çalıyorlar lafı da doğru bir laf değil. Hani belki bir anlamda propaganda için kullanılıyor ama.
3: Aynı adamlar ya, bunlar var ya. Aslında bu var ya, bu söylentiler bunlar. Bunlar hepsi İngilizce çıkıyor önce. Sonra bizimle bunu tercüme ediyorlar. Yani bizim milletin var ya, bu kadar hayal gücü de yok aslında yani.
2: Ama yani bu kadar çok yani. İlgi görüyor olması, inanılıyor olması çok ya, tuhaf değil mi hocam?
3: O bizim beynimizin oyunu. Beynimiz zaman böyle hikayelere daha çok meraklı. Yani resmi bilgilere inanmıyor, güvenmiyor. Bir de resmi bilgilerin böyle şeyi yok yani, işte şundan dolayı şu oldu falan yani. Bir de olay büyük olacak yani. Öyle işte balkondan yağmur geldi. Bilmem de öyle ya. Radarı bombaladılar abi filan yani, o daha böyle bir çarpıcı bir hikaye yani. Bu beynimizde bize yaptığı bir oyun bu.
2: Bir son olarak şunu bir sevgili dinleyicimiz sormuş hocam, diyor ki bu uçaklar gökyüzünde neden dumanlıyor
3: o hocam,
2: madem öyle bir şey yok o niye yapılıyor diye sormuş. Anladım. İlgisi var mı?
3: Yok hocam, o da işte o da doğal bir olay o. Şimdi eskisi kadar eskiden insanlar bu kadar uçmuyordu. Şimdi abi herkes uçuyor yani. O kadar çok uçak sayısı.
2: Ha, gerçek uçuştan mı bahsediyorsun yoksa bu teorilerle uçuştan mı?
3: Yok hocam, kimisi ona meteoroloji uçağı diyor, kimisi diye bizi spreylerle diyor. Şimdi hocam o -40 derece ve nemli olduğu zamanlar olur. Eğer hava -40 derece ve nem yüksekse onlar uzun süre kalır. Onları gördüğünüz bir gün, iki gün sonra yağmur gelir, tamam olduğunuz yere. Normalde var ya bu askeri meteorolojide.
2: Evet.
3: Biz onların olmaması için uğraşırız. Yani düşünsene, savaş uçağı, görünmez bir uçak, arkadan iz bırakıyor. Tamam mı? Uçak görünür oluyor ve saldırı sürprizli kalkıyor. O yüzden biz meteoroloji mühendisliğinde uçakların kaç metrede uçması lazım ki o iz olmasın diye hesaplarız. Abi şimdi uçak var, yolcu uçaklarını. Yani bavul yük hesabını çok ince ayrıntılı yaparlar. Yani uçaklar belli bir yükten fazla yükle kalkamazlar yani. Hele belli bir sıcaklıkta, pist uzunluğuna bağlı. Bazen bavulları bırakırlar öyle kalkarlar. Yani öyle uçaklarda yük hesabı çok ayrıntılıdır. Zaten büyük bir yakıt alır. Yükün de belli bir şeyi vardır yani, sınırı vardır. Düşünsene uçaklar, yolcu uçakları... 1 kilo fazla yük almamaya çalışır. Alsa da sen fazla yük, insan sana para almaya çalışır. Bu uçağa tonlarca gaz yükleyeceğiz. Havada sıkacaksınız. Yani böyle bir şey yok abi.
2: Peki.
3: Yani kışın yolda soğukta yürürken nefesinizi görürsünüz ya bazen.
2: Evet.
3: Bazen egzoz dumanını görürsünüz. İşte odur.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumladı. Tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu anlatan Kadıoğlu sözlerine "bıktım bu komplo teorilerinden" ifadeleriyle başladı. "Bulut tohumlama ve iklim silahı gibi komplo teorilerinden bezdim. Akıl mantık var" diyen Kadıoğlu, "İsrail'in iklim silahı mı var" sorusuna "yok" yanıtını verdi. İnternetin bir silah olarak kullanılabildiğini ancak internet silahının olmadığını söyleyen Kadıoğlu, "iklimi de silah olarak kullanabilirler" ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. 1 milyar 416 milyon dolar ise kayıp, yok ortada. Türkiye parasıyla kaç lira yapıyor? Güncel kurla 58 milyar lira. Kayıp, yok bu para ortada. Paralar, milyarlar o kadar çok havada uçuşuyor ki yani bununla şu ülkede nerede bir feryat eden hani aç yatan bir çocuk varsa, nerede et yiyemeyen, süt içemeyen, yumurta yiyemeyen bir çocuk varsa hepsi doyar. Hepsi doyar. Hiçbir çocuk aç kalmaz. Hani ortada uçuşan paralara bak.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Göstererek kazananların sistemi Tiki Taka. Tiki Taka futbolun sadece kazanmak değil, aynı zamanda göstererek kazanmak olduğuna inananların oyunu. Bu sistemin kalbinde topa sahip olmak, pas yapmak ve rakibi pasla yormak var. Ama sakın yanlış anlama, bu sadece topu çevirmek değil. Tiki Taka sürekli pas, sürekli hareket, sürekli yön değişimi ve sabırla rakibin dengesini bozarak boşluk yaratmak demek. Bu felsefenin temelleri İspanya'da atıldı ama onu dünyaya tanıtan ekip şüphesiz Pep Guardiola'nın Barcelona'sıydı. 2008-2012 yılları arasında bu sistem bir taktik olmaktan çıktı, bir futbol dili haline geldi. Xavi, Iniesta, Busquets ve Messi gibi oyuncuların yer aldığı o Barcelona topa %70'in üzerinde sahip olup rakibe sadece birkaç dakika oynama şansı veriyordu. Bu oyunu domine etmenin bambaşka bir yoluydu. Peki Tiki Taka nedir, nasıl işler? Öncelikle bu sistemde topa sahip olmak savunmadır. Yani top rakipte değilse zaten tehdit de yoktur. Bu mantıkla oynayan bir takım savunma yapma süresini minimuma indirir. Ama bu topa sahip olma riskli değildir. Paslar genellikle kısa, yerden ve birbirine çok yakın oyuncular arasında yapılır. Oyuncular sürekli hareket halindedir. Boş alanlar yaratır, yön değiştirir, topu tekrar alır. Böylece rakip pas takibi yapmaktan pozisyon almayı unutur. Sistemin merkezinde genellikle üçlü bir orta saha bulunur. Bu üçlüden biri derinde oyun kurar. Örneğin Barcelona'da bu görev Busquets'teydi. Diğer iki orta saha ise oyun zekası ve teknik becerileriyle rakip arasında hem pas trafiğini hem de tempoyu yönetirdi. Xavi ve Iniesta gibi. Bu oyuncular pas istasyonu gibi çalışır, oyunun hızını istedikleri gibi ayarlardı. Tiki Taka'nın olmazsa olmazlarından biri de sürekli rotasyon ve üçgen kurulumlarıdır. Sahada her oyuncu birbirine yakındır. Topu alan oyuncunun her zaman en az iki pas opsiyonu vardır. Bu pas üçgenleri topun sürekli takımda kalmasını sağlar. Bu sistem aynı zamanda sabır ister. Pozisyon bulmak için 15-20 pas yapılabilir. Seyirciye sıkıcı gelebilir ama topun rakibe verilmediği her saniye aslında takımın lehine işleyen bir baskı aracıdır. Tiki Taka sadece ofansif bir yapı değildir. Top kaybedildiği anda anında pres, yani gegenpressing benzeri bir ilk pres uygulanır. Bu sayede top tekrar kazanılır ve akış devam eder. Bu pres organizasyonu sistemin savunma güvenliğini oluşturur. Yani Tiki Taka topu kaptırmamak için değil, kaptırınca hemen geri almak için de tasarlanmıştır. Bu sistemin güçlü yanları oyunun tamamen sizin kontrolünüzde olmasıdır. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun topu alamazsa oyunu kuramaz. Ayrıca fiziksel güce değil, teknik beceriye ve oyun aklına dayanır. Bu da oyunculara yaşlandıkça bile performans sunma şansı tanır. Ama zaafları da vardır. Özellikle doğrudan oynayan, savunma arkasına hızlı çıkan takımlar Tiki Taka'ya karşı etkili olabilir. Rakip takımlar eğer doğru alan savunmasıyla sabrederse Tiki Taka'nın sabır oyunu boşa düşebilir. Ayrıca bu sistem oyuncular arasında yüksek bir teknik kalite ve taktiksel disiplin gerektirir. Herkesin ne yapacağını ezbere bilmesi, antrenmanların kusursuz geçmesi gerekir. Eğer bu yapı bozulursa takım hücumda tıkanır. İspanya milli takımı 2008-2012 arasındaki dönemde Tiki Taka ile 3 büyük turnuva kazandı. Euro 2008, Dünya Kupası 2010 ve Euro 2012. Bu dönemde takım Iniesta, Xavi ve Busquets üçlüsünün etrafında örülüydü. Hücumda David Silva ve Fabregas gibi oyuncularla sistem zenginleşti. Rakiplerini adeta uyutarak geçtiler. Tiki Taka Türkiye'de pek uygulanamayan bir sistemdir. Çünkü bu sistem için çok sabırlı, teknik ve taktiksel farkındalığı yüksek bir oyuncu havuzuna ihtiyaç vardır. Yine de dönem dönem bazı yerli hocalar, özellikle topa sahip olmayı seven teknik direktörler bu yapıdan izler taşımıştır. Örneğin Abdullah Avcı'nın Başakşehir döneminde topu ayağında tutan, sakin ve yönlü pas yapan bir yapı vardı. Ancak gerçek tiki-taka düzeyine ulaşmak uzun vadeli bir kültür işidir. Sonuç olarak tiki-taka futbolu yalnızca kazanmak değil, zihinle kazanmak isteyenlerin tercihidir. Her pas bir strateji, her dokunuş bir hamledir. Bu sistemde top sadece araç değil, amaç haline gelir. Oyuncular sahada adeta bir senfoni orkestrası gibi hareket eder. Eğer uyum yakalanırsa izleyene büyü gibi gelir. Ama o uyum yoksa sahada amaçsız paslar, verimsiz top dolaşımları izlenir. Yani tiki-taka bir taktikten çok bir kültürdür. Teknik direktörün felsefesiyle, oyuncunun karakteriyle ve kulübün sabrıyla birlikte var olur. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında tiki-taka sistemini araladık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinin üzerine yılda 74 ton mikro ölçekte plastik parçacığı yağıyor. Bu yaklaşık 30 milyon plastik şişeye eşdeğer. Auckland'de atmosferdeki mikroplastik miktarının bu kadar yüksek olmasında okyanus sularıyla taşınan mikroplastiklerin Hauraki Körfezi'nde dalgaların kıyıya vurması sonucu havaya karışmasının rolü olduğu düşünülüyor.
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip oldu. İlk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Josrimelt Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya, Jürgen Sparsmaser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve total futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Cazalla'ya kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın total futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Bunun nedeni insanlar için olması gereken ortam sıcaklığının vücut sıcaklıklarından 15 derece daha düşük olmasıdır. Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki habere göre insan vücudunda gövde içinde sıcaklık iç organların işlevsel şekilde çalışması için 37 derece civarında. Kol ve bacak gibi uzuvlarımızda ise sıcaklık gövde içine göre bir miktar daha düşük. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği bulunuyor. Trilyonlarca hücremizde yaşanan metabolik faaliyetler sonucunda büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bunun sonucunda da vücut içi sıcaklığının sürekli artması bekleniyor. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belli bir sıcaklıkta tutmak için yöntemler kullanıyor. Diğer hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 ila 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insan vücudu ısı transferini verimli bir şekilde geliştiriyor. Hava ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olduğunda vücut kan akışını hızlandırmak, terlemek gibi farklı yöntemler deniyor. Böylece kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığı yükselerek havadan daha sıcak hale geliyor. Terleme durumunda ise su buharlaşarak gaz haline geçerken cilden enerji alıyor ve bu sayede vücut serinletiliyor. Ortalama insan vücudu sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen sıcak havalarda serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Peki hava sıcaklığı vücudumuzdakinden daha düşük olmasına rağmen neden sıcaklıyoruz? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Geç kalmışlığın elden kaçırmış olmanın kısa ama etkileyici bir özeti olan sözler vardır. Bir bakarsınız mesele kapanmış, olan olmuş, giden gitmiştir. Ve biri çıkar şu sözü söyler: atı alan Üsküdar'ı geçti. Peki bu söz nereden çıkmıştır? Kimdir o atı alan ve neden Üsküdar? Bugün zamanın ruhuna gecikenlere yazılmış bu deyimin hikayesine kulak veriyoruz. Zamanında Bolu Bey'ine baş kaldıran Köroğlu adında bir eşkıya yaşarmış. Ancak dikkat ediniz, eşkıya Köroğlu'nun şair Köroğlu'yla bir ilgisi yoktur. Bir gün Köroğlu'nun en kıymetli varlığı olan atı çalınır. Asil bir hayvandır bu. Sıradan bir binek değil, bir yoldaştır.

4 nala koşarak doğruca sahile Sirkeci'ye. Oradan bir salt kiralar ve bol para öder. Ver elini Üsküdar. Satıcı arkasından baka kalır, ağzı açık, eli boş. Olanı görenlerden biri onu döner ve şu tarihi cümleyi kurar. Üzülmeyi bırak, atı alan Üsküdar'ı geçti. O adam Köroğlu'nun kendisiydi. Bir işe geç kalındığında, bir fırsat kaçtığında, bir duruma artık yapılacak bir şey kalmadığında hep aynı söz gelir akla. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani vakit doldu, tren kaçtı, sal kalktı ve at da çoktan karşı yakaya geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka destekli performans yönetim platformu Feedback 4E, F4E'nin araştırmasına göre Türkiye'de beyaz yakalı çalışanlar küresel rakiplerine kıyasla %30 daha düşük verimlilikle çalışıyor. Raporda çalışanların net hedef eksikliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat kaybettiği belirtildi. Yapay zeka destekli performans yönetim platformu F4E'nin araştırması, Türkiye'de iş dünyasında verimlilik krizinin derinleştiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, Avrupa'daki birçok şirket haftada 4 gün çalışma modeline geçerek verimliliği artırırken, Türkiye'de çalışanlar daha uzun mesai yapmasına rağmen daha düşük performans gösteriyor. F4E verilerine göre, Türk şirketlerinde çalışanların

0: Yolcuların büyük bölümü günün en az 2 saatini net hedef belirlenmemesi ve geri bildirim eksikliği nedeniyle operasyonel karmaşa içinde geçiriyor. Araştırmada Türkiye'deki beyaz yakalı çalışanların global rakiplerine göre %30 daha düşük verimlilikte çalıştığı kaydedildi. F4E Türkiye Genel Müdürü Bahar Tamer, Türkiye'de performans kültürünün üretmekten çok ofiste var olmak anlayışı üzerine kurulu olduğunu söyledi. Türk şirketlerinde her 10 çalışandan 7'si günün en az 2 saatini net hedefleri olmadığı veya geri bildirim alamadığı için operasyonel karmaşa içinde kaybediyor. Tamer, dünya 4 gün çalışarak verimliliği artırmayı tartışırken, Türkiye'de hala ofiste geçirilen süre başarı ölçütü sayılıyor ifadelerini kullandı. Raporda yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin verimliliği artırdığı vurgulandı. Türkiye'de ise liyakat eksikliği ve net hedef tanımının yetersizliği nedeniyle mesai saatlerinin önemli bölümünün boşa harcandığı belirtildi. Bahar Tamer, yapay zeka destekli sistemlerle çalışan performansının anlık olarak analiz edilebildiğini belirterek 2026 liyakatin veriyle kanıtlandığı bir yıl olacak dedi. Tamer ayrıca verimliliğini artırmayan şirketlerin haftada 4 gün çalışan küresel rakipleriyle rekabet etmekte zorlanacağını ifade etti. Feedback 4E, F4E tarafından hazırlanan araştırmada Türkiye'de beyaz yakalı çalışanların net hedef eksikliği, geri bildirim yetersizliği ve operasyonel karmaşa nedeniyle haftada ortalama 12 saat verim kaybı yaşadığı belirtildi. Raporda, yapay zeka destekli performans sistemlerinin yaygın olduğu ülkelerde sonuç odaklı çalışma modelinin öne çıktığı, Türkiye'de ise uzun mesai kültürünün verimliliği düşürdüğü ifade edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1990 İtalya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Dünya Kupası'nın güzellikten çok gerilim, savunma, sinir ve karakter testi üzerinden hatırlandığı turnuva. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve turnuva boyunca sadece 115 gol atıldı. Kupanın izinde bugünkü durağımız İtalya'da yapılan 1990 Dünya Kupası.
1: 1990 Dünya Kupası 8 Haziran 8 Temmuz 1990 arasında İtalya'da oynandı. Turnuvada 24 takım 52 maç yaptı ve toplam 115 gol atıldı. Finalde Batı Almanya Roma'daki Stadio Olimpico'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda Batı Almanya'nın yeniden birleşme öncesindeki son Dünya Kupası maçıydı.
2: Biçim olarak 1990-1986'daki 24 takımlı modeli sürdürdü. 6 gruptan çıkan ekipler ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kaldı. Ama kupanın ruhu 1986'ya göre belirgin biçimde daha kapalı, daha gergin ve daha savunmacıydı. Turnuvadaki düşük gol ortalaması ve o güne kadarki rekor kırmızı kart sayısı 1990'ı özel kılan detaylardı.
1: Turnuva daha ilk günden büyük şokla başladı. Son şampiyon Arjantin açılış maçında Kamerun'a 1-0 yenildi. Üstelik FIFA'nın resmi anlatımına göre Kamerun maçı 9 kişi bitirdi.
2: Kamerun'da Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız olarak 4 gol attı ve takımı çeyrek finale taşıdı. Kamerun, Dünya Kupası'na çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olma özelliğini kazandı.
1: Ev sahibi İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılması yarı finalde geldi. Napoli'de oynanan İtalya-Arjantin yarı finalinde Şilacı gol attı ancak Claudio Caniggia'nın beraberlik golü Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisini bitirdi.
2: Maç penaltılara gitti ve Sergio Goycheva yine kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıdı. Bu maç hem ev sahibinin çöküş anıydı hem de Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük duygusal çatlağın sembolü haline geldi.
1: Öteki yarı finalde ayrı bir klasik üretti. Batı Almanya ile İngiltere 1-1'den sonra penaltılara gitti ve Almanlar tur atladı.
2: Final ise 1986'nın rövanşı gibiydi. Yine Batı Almanya ve Arjantin karşı karşıya geldi. FIFA'nın final anlatımına göre maç sert ve gergin geçti. Diego Maradona, Guido Bulwold tarafından neredeyse maç boyunca yakın markaj altında tutuldu. Arjantin'den Pedro Monzon ve Gustavo De Zotti oyundan atıldı. Maçın tek golünü ise Andreas Brehme 85. dakikada penaltıdan attı. Böylece Batı Almanya 4 yıl önce Meksika'da kaybettiği finalin intikamını almış oldu.
1: Batı Almanya'nın bu şampiyonluğu yalnızca finalle açıklanamaz. FIFA'nın istatistik yazılarında Lothar Matthäus kaptanlığındaki takımın turnuvada 15 gol attığı özellikle disiplin ve süreklilik açısından diğer ekiplerden daha sağlam göründü. Bu ekip belki 1970 Brezilya'sı kadar büyüleyici değildi ama 1990'ın sert havasına en iyi uyum sağlayan taraftı.
2: 1990 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kamerun'un efsanesi Roger Milla 38 yaşında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanının ricasıyla Dünya Kupası kadrosuna dahil edilerek takımla İtalya'ya gönderildi. Milla attığı her golden sonra köşe gönderine gidip kalça dansı yaparak Dünya Kupası tarihinin en ikonik gol sevinçlerinden birini yarattı.
1: Batı Almanya-Hollanda maçı iki komşu arasındaki tarihi rekabetin en çirkin anına sahne oldu. Hollandalı Frank Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içinde iki kez tükürdü. Her iki oyuncu da oyundan atıldı. Rijkaard yıllar sonra özür dilese de bu olay tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
2: 1990 tarihin tozlu sayfalarına karışacak birçok ülke için son duraktı. Batı Almanya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarla Dünya Kupası'nda yer aldı.
1: Batı Almanya-Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri kabul edilir. Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez bir oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti.
2: Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi.
1: Yarı finalde İtalya ve Arjantin Maradona'nın efsane olduğu Napoli'de karşılaştı. Maradona, Napolili taraftarlara yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'yı mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyerek tribünleri ikiye böldü. İtalya elendi ve İtalyan halkı finalde Maradona'yı yuhaladı.
2: 1990 Dünya Kupası estetik futboldan çok gerilim, savunma ve sert mücadelelerle hatırlanan turnuvalardan biri oldu. İtalya'da düzenlenen organizasyonda Batı Almanya finalde Maradona'lı Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Kamerun'un Roger Mila önderliğinde Afrika futbolu adına tarih yazdığı turnuva, düşük gol ortalaması, sert oyun ve tartışmalı finalleriyle hafızalara kazındı. FIFA'nın geri pas kuralını değiştirmesine yol açan futbol anlayışı da 1990 Dünya Kupası'nın en kalıcı etkilerinden biri oldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupa Analizi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Bilim insanları sinir hasarını onarmaya yardımcı olabilecek bir gen keşfetti. Bulguların özellikle MS ve serebral palsi gibi hastalıklar için yeni tedavi yolları sunabileceği aktarıldı. Şangay Shiatong Üniversitesi Tıp Okulu'na bağlı Songjiang Hastanesi'nde yürütülen çalışmada yüksek rakımda yaşayan hayvanlarda bulunan bir gen mutasyonunun sinirleri koruyan yapıyı yeniden oluşturabildiği ifade edildi. Bu durumun insanlarda da sinir hasarının onarılması için yeni bir yol açabileceği aktarıldı. Araştırmada sinir liflerini saran miyelin kılıfı üzerinde duruldu. Bu yapının sinir sinyallerinin hızlı iletilmesi için hayati öneme sahip olduğu belirtildi. Uzmanlara göre miyelin zarar gördüğünde serebral palsi, MS ve yaşa bağlı bazı beyin hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Düşük oksijen seviyelerinin özellikle erken yaşta bu yapıya zarar verdiği ve bunun kalıcı hasarlara yol açabileceği ifade edildi. Çalışmada incelenen RedSat geni yüksek rakımlarda yaşayan hayvanlarda doğal olarak bulunuyor. Bu genin düşük oksijen koşullarına rağmen beynin fonksiyonlarını koruduğu aktarıldı. Deneylerde bu mutasyona sahip farelerin öğrenme, hafıza ve sosyal davranış testlerinde daha başarılı olduğu görüldü. Ayrıca bu farelerin beyinlerinde daha fazla miyelin oluştuğu tespit edildi. Araştırmada ayrıca bu etkinin A vitamini türevi ATDR molekülüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu molekülün ise miyelin üreten hücreleri destekleyerek sinir onarımını hızlandırdığı aktarıldı. MS benzeri hastalığa sahip farelerde yapılan deneylerde bu molekülün verilmesiyle hastalığın şiddetinin azaldığı ve hareket kabiliyetinin arttığı gözlemlendi. Bilim insanları beynin kendini onarma sürecini destekleyen önemli bir genetik mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmacılar mevcut tedavilerin çoğunun bağışıklık sistemini hedeflediğini, ancak bu bulgunun doğrudan sinir onarımını hedefleyen yeni bir yaklaşım sunabileceğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Kontrol ettiniz mi? Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Ya ben neyden bahsediyorum Özgür? Ya Allah aşkına yetkililere sesleniyorum. Kamerada gözünüzün içine baka baka. 4 yaşındaki çocuğu kenara çekip tecavüz eden aşağılık insan görünümlü yaratık ülkemizde elini kolunu sallarken dolanırken sokak hayvanları mı köpekler mi tehlikeli oldu Allah aşkına ya? Tehlikeli olanını zaten alın. Tedavisi yapılabiliyorsa tedavisini zaten yaptırın. İnsanlardan uzaklaştırılması gerekenleri uzaklaştırın ama siz savunmasız zararsız insanlardan, bu ülkede yaşayan bizlerden asıl uzaklaştırılması gereken ellerini kollarını sallayarak dolanacaklar. Sokak hayvanları mı sıkıntı oldu yani? Köpekler mi sıkıntı oldu? Ne manzaralarla karşılaşıyoruz ya? Ne videolarla karşılaşıyoruz? Ciğerimiz parçalanıyor. Vallahi ciğerimiz parçalanıyor. Biz onların yaşam alanlarına girdik. Vallahi billahi en öncelikli istedikleri şey biliyor musunuz? Sevgi.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Catenaccio. Catenaccio İtalyanca'da kapı kilidi anlamına gelir. Adı gibi bu sistemin amacı da rakibin hücum yollarını kilitlemek, gol yememek ve oyunu savunma üstüne kurmaktır. Catenaccio'nun merkezinde önce savunmayı garantiye almak ve ardından hızlı ve etkili kontra ataklarla sonuca gitmek yatar. Yani bu sistemin felsefesi önce gol yemeyeceksin, atarsan bonus olur şeklindedir. Bu anlayışın kökeni 1940'lara kadar gider ama asıl ününü 1960'larda Herrera'nın Inter'i ile kazanır. Herrera, Catenaccio'yu bir sanata dönüştürdü. Takımı sahaya sürdüğünde stoperlerin arkasına bir libero yani süpürücü koyar, böylece savunma hattının arkasında ekstra bir güvenlik duvarı oluştururdu. Bu libero rakip forvetin arkasına sarkabileceği tüm alanı kapatır, topu süpürür ve gerektiğinde oyunu kurardı. Libero deyince akla gelen ilk isimlerden biri Inter forması giyen Armando Pizzi'dir. Catenaccio sisteminde takım genellikle 1-3-3-3 gibi alışılmadık dizilişlerde sahaya çıkar. Yani 4 kişilik bir savunma hattı olur ama bu hattın arkasında serbest bir oyuncu daha vardır. İşte o libero. Önlerinde orta sahada savaşçı, alan kaplayan oyuncular yer alır. Bu oyuncular pres yapmaz, rakibi boğmaz, daha çok alanı kapatarak pas kanallarını keser. Hücum oyuncuları ise genellikle çok hızlı, teknik ve fırsatçı olur. Çünkü top kazanıldığında uzun bir pasla hızla ileri çıkmaları gerekir. Bu sistemde topa sahip olmak öncelik değildir. Önemli olan top rakipteyken savunmayı hatasız yapmak, sonra da hızlı bir geçişle rakibi gafil avlamaktır. Catenaccio futbolun savunma yönünü yücelten bir sistemdir. Ama bu demek değildir ki estetikten yoksundur. Aksine bu sistemde savunma sanatı en yüksek düzeyde oynanır. Oyuncular birbirine çok yakın oynar. Hatlar arası boşluk bırakılmaz. Herkesin görevi nettir. Risk alınmaz. Takım adeta bir kale gibi kapanır. Bu yüzden Catenaccio'ya karşı oynamak, duvara çarpmak gibidir sözü sık sık kullanılır. Peki bu sistemin zaafları neler? Özellikle topa sahip olma konusunda zayıf olması rakibe psikolojik üstünlük kurma şansını kısıtlar. Ayrıca eğer kontra atak oyuncuları etkisizse takım tüm maçı savunarak geçirir ve gol bulamaz. Yani savunma mükemmel bile olsa hücumda etkisizlik sonucu boşa çıkarabilir. Bu sistem 1960'lar ve 70'lerde İtalyan futbolunun kimliği haline gelmişti. Milan, Juventus ve Inter gibi takımlar Catenaccio'yu sık sık kullanırdı. Ancak zamanla özellikle Hollanda'nın total futbol anlayışı bu sistemin açıklarını göstermeye başladı. Rakip oyuncular sürekli yer değiştirerek savunma kilidini kırmaya başladı. Yani futbol hareketli ve yaratıcı olmaya evrilirken Catenaccio biraz demode kalmaya başladı. Yine de bu anlayış tamamen terk edilmedi. Jose Mourinho'nun 2010'daki Inter'i Barcelona'yı Nou Camp'ta 10 kişiyle savunarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken modern Catenaccio'nun bir versiyonunu uyguluyordu. Yani bu sistem hala günümüzde özellikle zayıf kadrolarla güçlü rakipleri durdurmak isteyen takımlar için alternatif olmaya devam ediyor. Türkiye'de Catenaccio'nun doğrudan bir örneği azdır. Ama bazı Anadolu takımlarında özellikle büyük maçlarda çekilip beklemek, sonra bir kontrayla vurmak anlayışı bu sistemin izlerini taşır. Ayrıca bazı teknik direktörler Şenol Güneş'in 2002 Dünya Kupası'ndaki bazı maçlarında savunma merkezli bu yapıdan esinlenmeler görülmüştür. Sonuç olarak Catenaccio futbolun estetik değil sonuç odaklı tarafını temsil eder. Bu sistemi uygulamak sadece savunma yapmak değil, sabır, disiplin, zamanlama ve alan bilgisi gerektirir. Yani Catenaccio bir kapanma değil, bir savunma stratejisidir. Doğru uygulandığında rakibi çaresiz bırakır, yanlış uygulandığında ise takımın tüm oyunu kendi yarı sahasında geçirmesine neden olur. Futbolun ansiklopedisinde bugün önce gol yemeyeceksin, atarsan bonus olur felsefesi olan Catenaccio sistemini anlattık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
0: Kupanın izi.
3: Kupanın izi.
0: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1962 Şili. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
4: Dünya Kupası tarihinin en ilginç ev sahipliğini 1962 yılında Şili yaptı. Şili'nin Dünya Kupası'na ev sahibi olması 1956'daki elemelerde belli oldu. Şili, Arjantin'i geride bırakarak 1962 Dünya Kupası'nı ülkesine getirmeyi başardı. Ancak 1956'daki bu seçmelerden 4 yıl sonra 22 Mayıs 1960'ta Şili'nin Valdivia kentinde 9,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1: Dünya Kupası'na sadece 2 yıl kala ülkede meydana gelen yıkıcı depremden 2 milyonu aşkın Şilili etkilendi. 20. yüzyılın en güçlüsü olarak adlandırılan depremin ardından Şili'nin bu Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmesi tartışmaya açıldı. Dünya Kupası karşılaşmalarının yapılması planlanan 9 kentten sadece 4'ü Dünya Kupası'na yetiştirildi.
4: Ülkedeki yıkıma rağmen Şili 4 kentini Dünya Kupası'na yetiştirdi ve organizasyon yapılmaya başlandı. 1962 Şili Dünya Kupası turnuva tarihinin en kanlı turnuvası olarak da kayıtlara geçti.
1: Turnuvanın bu isimle anılmasının en büyük sebebi ise Şili-İtalya karşılaşması oldu. İddiaya göre bazı İtalyan gazeteciler Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazmasının ardından olaylar gelişti. Santiago Savaşı olarak hatırlanan karşılaşmada en az bir yumruk, kırık bir burun, iki ihraç ve birkaç kez polis müdahalesi yaşandı. Hatta 1966'daki Dünya Kupası'nda dünya futbol tarihi sarı ve kırmızı kartla bu maç sayesinde tanıştı.
4: Ev sahibi Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sonra Sovyetler Birliği'ni eleyip yarı finale çıktı. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybetse de üçüncülük maçında Yugoslavya'yı 1-0 yenen Şili tarihindeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde etti. Bu nedenle 1962'nin Şili için önemi sadece ev sahibi ülke olması değil, aynı zamanda ülkenin futbol tarihindeki zirveye çıktığı turnuva oldu.
1: 1962 Dünya Kupası'nı müzesine götürecek olan Brezilya turnuvaya pek de iyi başlamadı. 1962 Şili FIFA Dünya Kupası başladığında dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Brezilyalı Pele, turnuvanın ikinci grup maçı olan Çekoslovakya karşılaşmasında sakatlandı. Pele topu her aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmedi ve rahatça pas vermesine izin verdi. Grup son maçında İspanya karşısında geriye düşen Brezilya, Amarildo'nun son 20 dakikadaki 2 golüyle 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.
4: Tam burada sahne Pele'nin sakatlanmasının ardından kadroya dahil edilen Garincha'ya kaldı. FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvası açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan, FIFA'nın resmi anlatılarında 1962 turnuvasının açıkça onun bireysel gösterisine dönüştüğü yazıldı. İngiltere karşısında çeyrek finalde 3-1'lik galibiyette 2 gol atan Garincha, yarı finalde ev sahibi Şili'ye karşı da 2 gol kaydetti. Karşılaşmanın ardından dönemin Şili gazetesi El Mercurio, Garincha hangi gezegendensin manşetini attı. Haberde Pele sahneden çekilince kupanın estetik merkezi gerçekten Garincha oldu ifadeleri de yer aldı.
1: Garincha Şili ile karşılaştıkları yarı final maçında oyundan diskalifiye edildi. O günkü kurallara göre Garincha'nın bir maç sonra yani finalde oynaması imkansızdı. Ancak Garincha finalde oynayabildi ama nasıl?
4: Şili kamuoyunda Garincha'ya büyük bir hayranlık duyuluyordu. Dönemin Şili Devlet Başkanı Jorge Alessandri araya girdi ve Garincha'nın finalde oynaması için özel izin çıkarıldı. Attığı golle turnuvanın ev sahibini eleyen Garinçya, ev sahibi ülkenin girişimiyle finalde oynayabilme tuhaflığını da yaşamış oldu. Çünkü neredeyse tüm Şili, Garinçya'yı finalde tekrar sahnede görmek istedi. Finalde Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya olsa da karşılaşmayı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
1: 1962 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kolombiyalı Marcos Colt Sovyetler Birliği'ne karşı 4-4 biten maçta o dönemin dünyanın en iyi kalecisi Lev Yashin'e kornerden gol attı. Bu gol Dünya Kupası tarihinde kornerden atılan tek gol olarak hala zirvedeki yalnızlığını sürdürüyor.
4: Brezilya-İngiltere maçında sahaya bir köpek girdi. Kimse köpeği yakalayamazken İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküp köpeği kandırarak yakaladı. O anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı ve sahaya giren köpek Greaves'ın formasına tuvaletini yaptı. Garinçya bu olaya o kadar güldü ki turnuva sonunda o köpeği sahiplenip Brezilya'ya götürdü.
1: Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol averajı sistemi de bu turnuvada kullanıldı.
4: Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul edilen Evrak del Mundial bu turnuva için bestelendi.
1: Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamladı.
4: 1962 Dünya Kupası'nı şu cümlelerle özetleyebiliriz. Şili 1962 Dünya Kupası bir ülkenin felaketten çıkarak turnuvayı yapabildiği, futbolun şiddet sınırlarını zorladığı ve Brezilya'nın yine kupa kazandığı bir organizasyondur. Pele başladı ama bitiremedi. Garinçya devraldı. Şili yaralandı ama ayakta kaldı. Dünya Kupası ise ilk kez aynı anda hem bu kadar sert hem de bu kadar güzel göründü.
1: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1962 Şili Dünya Kupası büyük bir depremin yarattığı yıkıma rağmen gerçekleştirilen ve tarihe geçen en sıra dışı turnuvalardan biri oldu. Sertlik dozu yüksek maçlar ve Santiago Savaşı gibi olaylarla futbolun en gergin anlarına sahne olan organizasyon, aynı zamanda Brezilya'nın ikinci şampiyonluğuna uzandığı turnuva olarak öne çıktı.
4: Pelé'nin sakatlığı sonrası sahneye çıkan Garinçya performansıyla turnuvaya damga vurdu. Ev sahibi Şili ise tüm zorluklara rağmen üçüncülük elde ederek tarihinin en büyük başarısını yaşadı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta bazen tek başına yapılması gereken işler vardır. Ancak çoğu zaman başarının sırrı birlikte çalışmaktan geçer. Dayanışma ve yardımlaşma zorlukları aşmak için en etkili yoldur. İşte atalarımız da bunu şöyle dile getirmiştir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu atasözü Türk toplumunun birlik ve beraberlik değerlerini yansıtan çok eski bir halk bilgeliğidir. Orhun yazıtlarında bile birlik olmayı öven ifadeler bulunur. 11. yüzyılda yazılmış olan Divan-ı Lügat-ı Türk'te benzer anlam taşıyan bir sav da yer alır. Neçe budala olsa da arkadaş iyidir. Bu tek başına hareket etmenin yetersiz olduğu, birlikte olmanın güç kattığı anlayışını yansıtır. Zamanla ahilik teşkilatı veya köy imecelerinde sıkça kullanılan bir nasihat haline gelmiştir. Türk kültüründe işbirliğinin gücü, bir el tek başına ses çıkaramaz ama iki el birleşince ses doğar mecazıyla ifade edilmiştir. Bir kişinin gücü sınırlıdır. Ancak insanlar gücünü birleştirirse hem işin bereketi artar hem de işin sesini duyurmak daha kolay hale gelir. Toplumda bu atasözü işbirliğine davet ederken veya birlikte hareket etmenin önemini vurgulamak için sıkça kullanılır. Birlikte olmak başarıya giden yolda en güçlü adımdır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünün öğüdüyle biz de birlikte daha güçlü olabiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Kupanın izi, Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1970 Meksika.

0: 1970 Dünya Kupası.
1: 1970 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun en önemli özelliği organizasyonun ilk kez Kuzey Amerika'da düzenlenmiş olmasıydı. Turnuva bu Dünya Kupası ile birlikte geleneksel Avrupa-Güney Amerika ekseninin dışına ilk büyük çıkışı temsil etmiş oldu. Ayrıca FIFA'nın kendi kurumsal tarihine göre Meksiko 1970 finalleri Dünya Kupası'nın dünya çapında renkli yayınlanan ilk büyük televizyon gösterisine dönüştüğü turnuva oldu.
0: Organizasyonun en tepki çeken kısmı ise iklim ve rakım tartışmalarıydı. Meksika'daki statlar yüksek irtifa ve yaz sıcağıyla ünlüydü. Ayrıca bazı maçların Avrupa'daki televizyon izleyicisine uygun olsun diye öğle saatlerinde oynatılması ciddi eleştiri çekti. Kağıt üstünde bu koşullar futbol kalitesini düşürmeliydi. Ama sonuç tam tersi oldu. Turnuva yüksek tempo, unutulmaz maçlar ve estetik hücum futboluyla hafızaya kazındı.
1: Kurallar açısından da 1970 bir dönüm noktasıydı. FIFA'nın resmi kurallar tarihine göre Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği ilk kez bu turnuvada kullanılabildi. İlk değişiklikte açılış maçında Sovyetler Birliği'nin Meksika karşısında yaptığı hamleyle tarihe geçti. Ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda hakem Ken Esta'nın geliştirdiği sarı ve kırmızı kart fikri ise 1970 Meksika'da ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Jairzinho tüm turnuvada Brezilya'nın oynadığı 6 maçın 6'sında da gol atarak hala benzersiz kalan bir başarıya imza attı.
0: Turnuvanın gizli lezzetlerinden biri de Peru milli takımı olmuştu. Brezilya'nın çeyrek finalde Peru'yu 4-2 geçtiği maç hala hafızalarda özel olarak yer almayı başarıyor. Peru kupayı kazanmasa da turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri oldu. Güney Amerikalı takım açık, cesur ve hücumcu futboluyla o kupanın genel havasına çok yakıştı.
1: Finalde Brezilya'nın karşısında yine büyük bir futbol ülkesi İtalya vardı. Karşılaşmada Pele, Gerson, Jairzinho ve Carlos Alberto Brezilya adına golleri attı. İtalya'nın tek sayısı Boninzeina'dan geldi. Özellikle Carlos Alberto'nun attığı 4. gol hala Dünya Kupası tarihinin en güzel takım gollerinden biri olarak anılıyor.
0: Bu şampiyonluğun kurumsal ve sembolik bir sonucu da vardı. Ansiklopedilere göre Brezilya 3. şampiyonluğunu alınca Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Sonraki turnuvalar için yeni FIFA Dünya Kupası tasarlandı. Yani 1970 yalnızca bir dönemin en iyi takımıyla değil, aynı zamanda ilk Dünya Kupası'nın tarih sahnesinden çıkışıyla da bir eşik noktası oldu. Bir bakıma 1930'da doğan ilk büyük kupa fikri 1970'te Brezilya'nın ellerinde kapanışını yaptı.
1: 1970 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, 1966'daki sertliklerden sonra hakem Ken Aston'ın trafik lambalarından ilham alarak tasarladığı sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez bu turnuvada hayata geçti. Ancak turnuva boyunca tek bir oyuncu bile kırmızı kart görmedi.
0: Almanların efsanesi Franz Beckenbauer omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmadı. Kolunu gövdesine sargıyla bağlatarak maçı o şekilde tamamladı.
1: El Salvador'la Honduras arasındaki maçlar halihazırdaki siyasi gerilimi daha da arttırdı ve tarihe 100 saat savaşı olarak geçen askeri bir çatışmaya dönüştü. Binlerce insanın öldüğü bu savaşın fitilini bir futbol maçı ateşlemişti.
0: Meksika'da düzenlenen 1970 Dünya Kupası futbol tarihinin en estetik ve unutulmaz turnuvalarından biri olarak öne çıktı. Pele önderliğindeki Brezilya 3. kez şampiyona ulaşarak Jules Rimet Kupası'nı kalıcı olarak müzesine götürdü. Turnuva hem ilk kez renkli yayınlanması hem de sarı kırmızı kart uygulamasının sahneye çıkmasıyla tarihe geçti.
1: Yüksek irtifa ve sıcak hava tartışmalarına rağmen ortaya çıkan futbol kalitesi kupayı efsaneler arasına taşıdı. 1970 yalnızca bir şampiyonluk değil, futbolun küresel bir şova dönüşmesinin de simgesi oldu.
0: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Tarihte bugün Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fethiyle 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, İstanbul fethedildi, Orta Çağ bitip Yeni Çağ başladı. Babası Sultan II. Murad'ın ölümünün ardından 1451'de ikinci kez tahta çıkan II. Mehmed, İstanbul'u kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. II. Mehmed ilk olarak Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşı o dönemde Boğaz Kesen adı verilen Rumeli Hisarı'nın inşa emrini verdi. İmparator Konstantin, 2. Mehmed'e Hisar'ın yapımı için kendisinden izin alması gerektiğini bildirmek için elçiler gönderdi. Ancak Mehmed, elçileri kabul etmedi. İmparator en son 1452'nin Haziran ayında barış görüşmeleri için bir kere daha elçilerini gönderdi. Ancak Mehmed, elçileri yine reddetti. Hisar 1452'nin Ağustos ayında tamamlandı. Böylece Boğaz'ın kontrolü Osmanlıların eline geçmiş oldu. Konstantinopolis'teki asker sayısı 8000 civarındaydı. Limanda 26 savaş gemisi bulunuyordu. Osmanlı ordusundaki asker sayısı ise en az 50.000'di. Ayrıca 2. Mehmed yalnızca karadan kuşatmanın yeterli olmayacağını düşünerek bir donanma hazırlatmıştı. Bu donanma bahar aylarında Boğaz'ın Marmara girişine ulaştı. 6 Nisan sabahı ilk saldırı başladı. Kuşatma aralıklı çatışmalarla sürdü. 20 Nisan günü Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz gemisi ve Sicilya'dan gelen bir Rum yük gemisi şehrin açıklarında belirdi. Marmara Denizi'nde yapılan savaşın sonunda akşam saatlerinde 4 gemi Haliç'e girmeyi başardı. Donanmasını bir şekilde Haliç'e indirmesi gerektiğini anlayan 2. Mehmed, gemilerini karadan geçirmeye karar verdi. Bugünkü Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya uzanan güzergaha kalaslar döşendi ve 70 kadar gemi silindirler üstünde 22 Nisan sabahında Haliç'e indirildi. Böylece Haliç'in kontrolü Osmanlıların eline geçti. Öte yandan kuşatmanın 7. haftasında Osmanlılar hala kesin bir sonuç alamamıştı. Bu noktada Halil Paşa son bir kez Sultan II. Mehmed'i teslim çağrısı yapmaya ikna etti ancak Bizans İmparatoru teklifi yine reddetti. Bunun üzerine 2. Mehmed 29 Mayıs'ta karadan ve denizden büyük bir saldırı yapacağını duyurdu. Osmanlı ordusu 29 Mayıs'ın ilk saatlerinde taarruza başladı. Osmanlılar son taarruzu 3 dalga halinde gerçekleştirdi. İlk 2 saat boyunca başıbozuklar surlara saldırdılar. Ardından Anadolu birlikleri onların yerini aldı. Son olarak öldürücü darbeyi vurmak üzere Yeniçeriler devreye girdi. Nihayet sabah saatlerinde Osmanlı askerleri Kerkoporta adlı kapıdan içeri girmeyi başardı ve kapının üzerindeki Osmanlı sancağını diktiler. 2. Mehmed, fethin ilk günü öğleden sonra şehre girdi. Ayasofya'ya giderek namaz kıldı ve "Bundan sonra tahtım İstanbul'dur." dedi.
0: Tarihte bugün.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma, egzersiz sırasında sevilen müzikleri dinleyen kişilerin tükenmeden önce yaklaşık %20 daha uzun süre performans gösterebildiğini ortaya koydu. Araştırmada 29 yetişkin yüksek tempolu bisiklet testine iki farklı şekilde katıldı. Bir test sessiz ortamda yapılırken diğerinde katılımcılar kendi seçtikleri müzikleri dinledi. Sonuçlara göre müzik dinleyen kişiler ortalama 35.6 dakika, sessiz ortamda egzersiz yapanlarsa yaklaşık 29.8 dakika dayanabildi. Bilim insanları bunun yaklaşık %20'lik performans artışı anlamına geldiğini belirtti. Araştırmanın başyazarı Andrew Danso, doğru müzik listesi zor antrenmanları daha katlanabilir ve keyifli hale getirebilir dedi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların daha uzun süre egzersiz yapmasına rağmen kalp ritmi ve fiziksel zorlanma seviyelerinde büyük fark görülmemesi oldu. Bilim insanları müziğin egzersizi fiziksel olarak kolaylaştırmadığını ancak kişilerin yorgunluğa daha uzun süre dayanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Danso, insanlar zor antrenmanları çok çabuk yorucu bulduğu için devam etmekte zorlanıyor ifadelerini kullandı. Araştırma sonuçları Psychology of Sport Exercise dergisinde yayımlandı. Jivlenskaya Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, spor sırasında dinlenen müziğin dayanıklılığı ciddi şekilde artırabileceğini gösterdi. Araştırmada katılımcıların kendi seçtikleri müziklerle daha uzun süre egzersiz yapabildiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapılan yeni bir araştırmaya göre seyahat etmek yalnızca keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda beden sağlığını destekleyip yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Araştırmaya göre seyahat insanı yeni ortamlara sokarak hem zihni hem de bedeni harekete geçiriyor. Farklı yerler görmek, hareket etmek ve insanlarla etkileşime girmek stresi azaltıyor, ruh halini iyileştiriyor ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Çalışmada yer alan araştırmacılardan Edith Cowan Üniversitesi doktor öğrencisi Fang Li Hu bu süreci yaşlanma durdurulamaz ancak yavaşlatılabilir sözleriyle anlattı. Araştırmaya göre seyahat sırasında yaşanan olumlu deneyimler vücudun savunma sistemini güçlendirebiliyor. Yeni ortamlar vücudu uyarıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve kendini yenileme süreçlerini destekliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi dış etkenlere karşı daha hızlı tepki vermeye başlıyor. Seyahat genellikle daha fazla hareket anlamına geliyor. Yürüyüş, keşif ve fiziksel aktiviteler vücudun daha aktif çalışmasını sağlıyor. Bu durum kan dolaşımını artırıyor, enerji kullanımını yükseltiyor ve vücudun kendini yenileme sürecine katkı sağlıyor. Aynı zamanda dinlenme ve eğlence aktiviteleri kronik stresi azaltarak vücudun yıpranmasını yavaşlatıyor. Araştırmada dengeli ve güvenli seyahatlerin sağlık açısından fayda sağladığı ancak olumsuz deneyimlerin ters etki yaratabileceği de vurgulandı. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları seyahat yapmanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceledi. Çalışma, olumlu seyahat deneyimlerinin vücudun dengesini korumasına yardımcı olabileceğini ve bunun da yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Ormanın kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Ali Çağatay'la Seyir Hali Bayram Özel başlıyor.
2: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
3: Şu anda mini mini birleri, çalışkan ikileri, afacan dörtleri, akıllı beşleri, herkesi radyo başına bekliyoruz. Çünkü dil öğrenimini konuşacağız. Muhtemelen herkesin başına gelmiştir. Yetişkinler özellikle dil öğreniminin çok zor olduğunu düşünürler. Oysa öyle değil. Sadece dil öğreniminin belli bir metodolojiye dayanması gerekiyor. Eğer bu metodoloji kavranmadıysa ya da bu metodoloji size verilmediyse doğal olarak öğrenemiyorsunuz. Öncelikle dil öğrenmek için kendi dilinizi çok iyi öğrenmeniz lazım. Kendi dilini öğrenemeyen bir başka dili öğrenemez. Ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorun da şudur. Genellikle dil öğrenimi ya da Türkiye'de dil bilenlerin sayısını, tabii İngilizceden bahsediyoruz esas itibariyle, diğer dilleri de kapsayabilir. Anglo-Sakson ülkelerde doğal dilleri olduğu için onlar İngilizceyi işte bütün şeyleriyle kullanabiliyorlar, maharetiyle. Fransızlar, Almanlar bu konuda becerikli, İskandinav ülkeleri keza becerikli. Bir de sömürge ülkeler çok becerikli. İşte Mısır, Cezayir gibi ülkeler, işte Mısırlar çok iyi İngilizce konuşuyor, Cezayirler çok iyi Fransızca konuşuyor gibi. Bir ülke insanının dil öğrenebilmesi için sömürge olmasına gerek yok. Yani sömürge olmadan da dil öğrenebiliriz. Şimdi size bugün yaklaşık 50 dakika boyunca dil öğrenimini anlatacağız. Elbette bir uzman konuğumuz var. Seda Yekeler bizimle birlikte. Seda Yekeler bir vakfın sahibi, aynı zamanda kurucusu. SEV Vakfı'nın kurucusu ve bugüne kadar 11 bin öğrenciye ulaşmış durumdalar. Burslar veriyorlar, krediler veriyorlar, öğrencilere imkanlar yaratıyorlar. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu ulaştıkları öğrenci sayısını 100 bine getirmeyi, tamamlamayı planlıyorlar. Tabii bunun için elbette destek gerekiyor. Dil öğreniminin ne kadar önemli olduğunu içinde bulunduğumuz koşullar bize gösteriyor. Hoş, gerçi bugünlerde yapay zeka sayesinde dil öğreniminin daha basitleştiği, daha kolaylaştığı düşünülmekle birlikte yine de bir tematik olarak sizin bir eğitimcinin, bir hocanın elinden geçmeniz lazım. Yapay zeka ile de öğrenebilirsiniz ama biliniz ki bir eğitimcinin, bir öğreticinin size verebilecekleri yapay zeka tarafından verilemez. Bunları konuşacağız ve Seda Yekeler'e hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasıl keyfiniz? Her şey yolunda mı?
4: Ben her zaman, her koşulda her şey yolunda diyenlerdenim.
3: Hep pozitif diyorsunuz. Evet. Hep optimistik davranıyoruz. Evet. Harika. Şimdi şöyle yapalım. Vaktimiz bol, uzun uzun konuşacağız. Dolayısıyla yani anlatacaklarınızı aman ya sürem bitti galiba, ay ben biraz çok mu uzattım falan diye düşünmeyin. Ben gerekli yerlere girerim, keserim, sizi yönlendiririm ama siz olabildiğince içinizde ne varsa dökün, olur mu? Yani çünkü burada konuşması
4: akşama
3: gereken...
4: Akşama kadar devam edebiliyor
3: eder,
4: muyuz?
3: Eder, eder.
4: Türkiye'de tabii, dil tabii. Edinememe sorunu içimde en büyük dert olduğu için içimde çok şey var Ali Bey.
3: Evet. Şimdi birkaç cümleyle önce kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kimdir Seda Yekeler? Bir de vakıftan bahsetmenizi rica ediyorum. Ondan sonra serbest atış, irticalen böyle peş peşe sorularla gideceğiz.
4: Ne güzel. Ben aslında kendimi... bir dil bilimciyim. İngilizce, Fransızca dilleri edindiriyorum 22 yıldır. Hani mesleğiniz nedir diye sorduklarında dil bilimci diyorum ama çok uzun yıllardır Türkiye'nin bu anlıyorum ama konuşamıyorum sorunu, bu kadar güzel işler, başarılar olan bir ülkeyken niye kendimizi ifade edemiyoruz yabancı dillerde sorunu içime dert olduğu için bunda bu konuda bir reform lazım diyerek aslında kendime bir eğitim reformisti olarak da adlandırıyorum. Bahsettiğim üzere İngilizce, Fransızca dillerinde özellikle yetişkinlere.
3: Başka dilde biliyor musunuz İngilizce, Fransızca?
4: İngilizce, dışında? Fransızca ve çok iyi seviyede iddialı değilim ama İtalyanca da öğrendim. İtalyanca daha sonra tamamen kendim bu metodlarımı kendim üzerimde de deneyerek, oğlum var 19 yaşında, onun üzerinde de deneyerek.
3: Maşallah.
4: O yüzden Seda Yekeler kimdir dediğinde bir kere bana göre dünyanın en güzel şeyi, ben bir öğretmenim. Dil bilim uzmanıyım ve dünyada, sadece ülkemize değil, dünyada birçok unsurunun değişmesi gereken eğitim noktasında eğitim reformistiyim.
3: Evet, güzel. Şimdi biz Türkler neden İngilizce öğrenemiyoruz? Nedir sorunumuz, nedir? Yani bizi baskılayan bir şey mi var? Ya da bizim genetiğimizden kaynaklanan bir durum mu var? Ya da biz aslında İngilizceyi öğrenebiliriz fakat İngilizceyi öğrenmek de istemiyor olabiliriz. Böyle bir şey de var. Yani işte kendi dilimizi biraz önce ifade ettim. Önce kendi dilimizi öğreneceğiz, değil mi? Önce kendi dilimizi öğrenmeden bir yabancı dil öğrenme imkanı var mı sizce?
4: Evet. Tanıtımı yaparken çok önem verdiğim iki şeyi ben söylemeden söylediniz. Çok mutlu ettiniz beni yayının başında. Dediniz ki insan önce ana dilini çok iyi edinmeli.
3: Tabii.
4: Her zaman söylediğim şey, hatta ondan önce hep şunu derim. Bir insanın ilk bilmesi gereken dil tatlı dil.
3: Evet.
4: Yani kendi ana dilinizde önce tatlı lütfen dil. Önce bu dili öğrenin. Çünkü o olmadığı sürece 10 tane dil bilmişsiniz, hangi mesleği yapmışsınız, o kalbe zarar veren bir şey tatlı dille olmamak bence. Ondan sonra hep Seyyah Vakfı'nda da çocuklara deriz, ilk bilmeniz gereken dil tatlı dil. Ondan sonra kendi ana dilinizi çok iyi edinin ve o yüzden okuyun. Yani teknoloji bu kadar gelişse de kitap okumanın beyine verdiği yarar hiçbir şey veremeyecek. Dolayısıyla ana dilimizi öyle geliştiriyoruz. Ben bu soruya birkaç boyutla cevap vermek istiyorum. Biz yani Türk insanları olarak neden dil edinemiyoruz diye. Uzun yıllardır tabii ki bu teknoloji bu kadar geliştikten sonra, dijital cihazlar da çıktıktan sonra kendi ana dilimizi geliştiremiyoruz, okuyamıyoruz çünkü evet. Artık okumuyoruz yani 2-3 saniyelik bu telefon ekran kaydırmalar sebebiyle. Bence temel sebeplerinden bir tanesi beyinde, birazdan bahsederiz, dil edinme noktalarımız var. Bunlar artık gelişmemeye başlıyor. Ana dilde de gelişemediği için edinmek istediğiniz diğer dilde de geliştiremiyorsunuz.
3: Bu herkese özgü bir şey mi?
4: Kesinlikle yani, öyle.
3: Beyindeki bu dil edinmeme ya da dil öğrenmeme noktası.
4: Evet, yani bunun
3: nerede bulunuyor? Hangi tarafımızda var?
4: Şöyle, yani şu an duyduğunuz bütün sesleri doğduğunuz andan evet. itibaren bütün sesleri
3: algılayan
4: bir depo gibi düşünün. Broca bölgemiz var ve o duyduğunuz sesleri anlamlandırıp konuşabilin diye konuşma kasları, yani şimdi İyi bir potaya şut atmak istesek el kasımızı, ayak kasımızı tabii, geliştirmemiz doğru. gerekiyor. Biz bir kere temelde, ben bahsettiğiniz bütün sömürge ülkelerde de araştırmalar yapmış bir insanım. Bu Cezayirler ne yaptı, Çinliler Hindistan'a kadar gidip o nasıl dil reformu yapıp İngilizceyi hayatlarına tekrar soktular diye. Hepsi bu konuşma kaslarını geliştiriyor. Biz Türkiye olarak test kitaplarıyla, gramer kitapla hala öyle.
3: Maalesef.
4: El kasımızı geliştirdik dil edinirken. O yüzden Broca duyuyor. Evet. Wernicke'den çıkması için sürekli konuşma ve dinleme gerekiyor. Ve bunun için işte öyle çok pahalı kitaplar, işte adını değişik değişik telaffuz ettiğimiz sistemler falan hiç gerek yok. Yani o bahsettiğim ülkelerde dili doğal olarak edindirdikleri için başarılar. İkinci çok güzel söylediğiniz şey, ben çünkü çok fazla böyle programlarda işte Türkiye dilde sınıfta kaldı, 50 evet. yıldır niye yapamıyoruz gibi şeylere katılıyorum ya. İlk kez çok teşekkür ederim. Neden becerikli değiliz diye sordunuz. Neden yetenekli değiliz demediniz. Evet. Çünkü yetenek ve beceri ayrı kelimeler. Tabii. Yetenek doğuştan hepimiz bir fazlasal gibi piyano çalamıyoruz. O evet. özel bir yetenek. Ama dil edinilen bir beceri. Ve herkes dediğim şekilde o noktaların farkına varıp doğru çalıştırırsa istediği dili edinebilir. Zaten ben bilimsel çalışmalarımla binlerce insanın üzerinde bu deneyleri yapıp YEK metodu geliştirdim ve hani kanıtlı konuşurum her zaman bir bilim kadını olduğum için.
3: Şimdi yani Türklerde vardır ya, işte konuşuyorum ama yazamıyorum, yazıyorum ama konuşamıyorum, işte ikisini de yapamıyorum ya da ikisini de yapabilecek durum. Neden mesela konuşuyoruz ama yapamıyoruz ya da yazıyoruz ama konuşamıyoruz? O ikisini neden yapıyor? Aradaki bariyer nedir?
4: Aradaki bariyer, az önce dediniz ya, biz niye hani Türk milleti olarak bunda başarısız olduk? İşte ana dilimizi mi iyi konuşamıyoruz? İlk cevabımıza onu verdik. Şimdi bunun altında aslında dil bir bütün. Yani dört aşaması var. Duyuyorsunuz, duyduklarınız, evet. dinlemeniz lazım yani. Hani ben işte
3: önce bir dinleyin.
4: Evet,
3: diyorsunuz.
4: Kesinlikle. Yani evet. şu kulaktan girmeden ve sağ kulak avantajı var. Beyin çapraz çalışır. Bunu artık herkes biliyor. O yüzden bahsettiğim bölgelerin milisaniyelerle yarışıyoruz dilde. Size biri bir şey sorduğu zaman hangi tensi kullanayım, vaz mı diyeyim, mil mi, did mi diyeyim derken karşı taraf gidiyor zaten. Biz çünkü yazı yani gramatik olarak öğrendiğimiz, o yüzden sağ kulak avantajı dediğimiz şey bir an önce sol loba geçsin diye özellikle sağ kulağınızla sürekli dinleyin. Şimdi ben dil edineceğim ama bana dinleme yazma gerek yok. Ben sadece konuşayım. Böyle bir şey öyle mümkün bir şey değil. Yok, dinledikten sonra broka bölgesi dolacak dolacak. Onları anlamlandıracak. Dinlediğinizde aksan önemli değil. Telaffuzlar. Biz de çocukken ne yaptık? Anne bravo. Babamız bizi Türkçe kursa götürmedi. Evde evet, gramer tahtası koyma. Evet. Önce yanlış telaffuz ettik. Sonra düzelttik. Ondan sonra o dinlediklerinizi bir shadowing tekniği vardır. Karşı tarafı duyarsınız. Sürekli tekrar edersiniz. Beyine sinyal verirsiniz aslında, yani o karşı tarafa aynalama yaparsınız. Bu ikisi olduktan sonra dinleyip konuşuyor, tekrar ediyorsunuz. Mutlaka işte Türkçe ana dilimizde de demek istediğim şey, kitap hala dijital olarak da değil, elinize alarak okuyun. Çünkü o harfleri siz birleştirmeye
3: dijital
4: çalışırken
3: değil, elinize alarak
4: kesinlikle,
3: yani kağıda basılmış kitaptan okuyun diyorsunuz, öyle mi? Bunun kesinlikle çok önemli bir önemi var.
4: Çok önemi var, evet. Çünkü tabletten okuduğunuzda bravo, mavi ekran ve mavi ışık beyindeki o bahsettiğim
3: algıyı bozuyor.
4: Algıyı tamamen kapatıyor aslında.
3: Bu çok önemli.
4: Çok önemli. Evet. Tabii ki pratik, tabii ki işte elimizde o aletler her yerde ama ne olursa olsun
3: kağıttan
4: elimizde kesinlikle.
3: Bu bir güzel.
4: Kesinlikle.
3: Şahane bir şey söylediniz
4: evet,
3: vallahi. Evet.
4: Yani mavi ekran, mavi ışık her konuda beynimize çok büyük zarar veren bir şey. Bu ikisi bittikten sonra o dinlediklerinizi görmeniz lazım ya da herhangi, yani önemli değil, bir çocuk kitabı da olabilir, günlük 10 dakika sürekli sesli okusanız beyin o kendi diliniz dışındaki harfleri birleştirerek yeni nöral yollar açıyor.
3: Evet.
4: Yani ben o beynimizin kıvrımlarına müthiş şeyler yarattığı için aşık bir dil bilimciyim aslında. Dolayısıyla bu üçü olduktan sonra zaten dil edinimi doğal olarak başlamış oluyor.
3: Tabii.
4: Bu yani bir bütün olarak görmediğimiz için aslında ülkede şey gibi, hani çok lezzetli bir kek yapacağım diyorlar evet, mesela size. Ama ya neyse, içine yumurta ile unu koymayalım, olmaz.
3: Olmaz.
4: Bize de hocam benim çok acil konuşmaya ihtiyacım var. Okumaya gerek yok, yazmaya gerek yok, hiçbir şey evet, yok.
3: Bir de, evladım şu hapı al evet, hemen konuşursun diyemiyoruz.
4: Bir de biliyorsunuz ülke olarak bu evet, konuda her şeyin çok pratiğini istiyoruz yani. Hani ben mesela bazı konferanslara gidiyorum. Finans alanında çok uzman biri konuşuyor. Diyor ki Türk insanı aceleciliği yüzünden çok büyük para kaybediyor.
3: Doğru.
4: Hemen WhatsApp grubunda diyorlarmış, şu kadar paranızı yatırın, yarın size 5 katı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani buna inanan da bir var, kesimiz evet, yani. Ya da uykuda İngilizce 3 günde, hap İngilizce 2 günde. Ana dilimizi biz 0-3 yaş arası 3 yılda anca dinledik.
3: Tabii.
4: Bir de bu psikolojik açıdan bir yani kodlarımız var. Genetik kodlar, düşünme yapınızı, dil konuşma tarzınızı. Ben bunu birkaç açıdan araştırma yaptım ve yaptırıyoruz vakıf olarak da. Toplumda psikolojik olarak bu bir gerçek. Yani hepimiz kabul edelim. Çok ciddi şekilde kolektif bilinçle aktarıla aktarıla geliyor. Biz hata yapma korkusundan çok çekinen bir milletiz.
3: Evet.
4: Bu tabii
3: korkuyoruz.
4: Evet. Peki, çünkü eleştirilmekten korkuyoruz.
3: Bu genetik bir şey ama değil mi?
4: Şöyle genetik kodlarla aktarılmış bir şey. Çünkü belki sizi de ilkokul...
3: Bu neden kaynaklanıyor? Peki mesela ben bunu öğrenmek istiyorum. Biz neden korkuyoruz? Yani dil öğrenme konusunda. Aman yanlış yaparım, rezil olurum. El aleme karşı kendimi nasıl anlatırım gibi bir korku mu yaşıyoruz?
4: Şöyle,
3: her
4: ben buna 1200 kişi üzerinde bir araştırma yaptırdım. Ha. İki tane sonuç çıktı.
3: Çok güzel.
4: Bu sonuçlardan bir tanesi antropolojiye dayandı, bir tanesi sosyolojiye dayandı. İki Gazi Üniversitesi'ndeki...
3: O zaman önce antropolojik kökenden bahsedin
4: evet,
3: lütfen.
4: Göçmen olduğumuz için, yani Türk toplumu...
3: At sırtındayız.
4: Evet, evet, göçebe olduğumuz evet, için bazen gittiğimiz yerlerde anlamadığımız başka dilleri konuşanlarla karşılaşıyoruz.
3: Doğru.
4: Ve kendimizi ifade edemiyoruz. Edemedikçe kaçmışız. Genetik kodlarımızdan ifade edememe korkusu kodlarımızda çıkıyor bu. Yani
3: doğru,
4: göçebe toplum olmanın korkusu. Ve antropoloji bölümündeki hoca dedi ki biz Türk insanı olarak misafirliğe gittiğimizde bile aman işte çekineyim tuvalete de gitmeyeyim şimdi ama
3: tabii, tabii,
4: o
3: evet,
4: bakmadan pastayı yersem ağzımın kenarında şöyle aynen, mi olur gibi, yani böyle korkularımız var. Yani diyeceksiniz dille ne alakası var ama her şey ifade.
3: Kesinlikle.
4: Hayatta. Evet.
3: Bizi bağlayan bunlar yani, blokajlarımız bunlar.
4: Kesinlikle.
3: Bunlardan nasıl sıyrılacağız Seda'm? Yani şimdi mesela şu televizyon programında oturup bunları herhalde bertaraf edemeyiz ama bir bertaraf edebilme yolu vardır diye
4: kesinlikle
3: düşünüyorum.
4: Kesinlikle önce bu işe bir bütün olarak bakmak çok önemli. Yani dil bir kere bir ders değil. Yani ben 22 yıldır bu işi yapıyorum ve köy köy, okul okul geziyorum, herkese sadece şunu kafanıza soksanız. Evet, matematik formülleri ezberlersiniz, soruları çözersiniz, tarih, coğraf hepsi birer ders. Belli dönemlerde lazım, güzel bilgilerimizi ediniyoruz, sınava giriyoruz. Ama bakın dil, yani ana dilinizi nasıl konuşuyorsanız lütfen bakış açınızı değiştirin. Dil bir ders değil. Bir kere bir dili ders olarak görmekten vazgeçtiğimizde korkularınızla yüzleşmiş oluyorsunuz.
3: Evet.
4: Şimdi bu antropolojik çalışmalardan bahsettik. Bu bize ne yapmış? Kendimizi ifade edememe korkusu sosyolojik açıdan da ilkokuldan beri, belki sizi de ilkokul yıllarınızda götürürüm. Benim var mesela, hatırlıyorum. Evet. Dur öyle değil, hayır gibi böyle bir daha eleştirel bir yapımız vardı.
3: Doğru.
4: O zamanlar. Şimdi
3: evet,
4: çok
3: evet.
4: Yeni nesil öğretmenler geldi, yeni nesil anneler bile çok anlayışlı böyle, aman travma olmasın çocuğumuzla
3: diye. İyi bir şey mi bu? Yani mesela her şeye izin vermek, her şeye yol açmak.
4: Hayatta her şey denge. Her evet. Şeyi yaparsın, sen de harikasın. O da çok, hani toksiklik iyi bir şey değil.
3: Doğru.
4: Yani. Hani az önce hep pozitifim dedim ama mesela toksik pozitif de değilim yani. O yüzden her şeyde yaparsın, harikasın da değil. Ama benim ilkokul, ortaokul dönemlerimde o öyle olmamış. Onu yapma. Bir de ben asker kızıydım. Hiç hani memnun olunmazdı yani, daha iyisi, daha iyisi,
3: evet.
4: Daha iyisi. O da öyle değil. Genel olarak toplumda belli bir dönemde, yani son 40 yılda ilkokul, yani çok önemli, 12 yaşa kadar ön frontal korteksimiz hala gelişmeye devam ettiği
3: doğru.
4: için o böyle eleştirel, aman bir hata yaparım korkusu, o işin sosyolojik boyutu. Bu ikisinin bir farkında olacağız dil ediniminde. Bu arada sadece İngilizce demiyorum, yani
3: bütün diller.
4: Bütün diller. Evet. Mühendisseniz mutlaka Almanca evet. edinin diyorum. Dünya görüşünüzü değiştiren bir şey dil edinmek. O yüzden bu ikisinin bir farkına varıp sonra da şunu bilmemiz lazım. Bunu bilirsek hemen değişiyor zaten. Bakın beyninizde, dünyadaki 8 milyar insanın beyninde şu an dil edinme algılayıp depolayan Broca bölgesi var ve konuşmanızı destekleyecek Wernicke bölgesi var. Herkeste bu bölgeler var.
3: Evet.
4: Önemli olan aralarındaki elektrik üretimini,
3: iletişimi kurmak.
4: Evet, iletişimi kurmak. Şunu da fark edelim. Türkçe'de şu an mesela ben sizin hitabetinize, konuşma tarzınıza hayran kaldım. Çünkü bu sizin özellikle hem doğanızdan gelen, sonra da mesleğiniz gereği diye düşünüyorum. Çok özel bir konuşma yapınız. Bu ikisi arasındaki, ana dilinizdeki elektrik üretimi çok fazla. Ve siz çok güzel bir ifadeyle ana dilinizi konuşuyorsunuz. Ana dilimizde hepimiz böyle değiliz. Ana dilimizde bile değiliz. O yüzden şunu da hatırlamaları lazım. Hangi yabancı dili edinip konuşmak istiyorsanız ana diliniz kadar konuşursunuz.
3: O kadar.
4: Biz
3: evet.
4: dil analizi yapıyoruz bir
3: bravo.
4: Buçuk saat.
3: Evet.
4: Bir buçuk saatte dün bir konuğum
3: böyle
4: vardı.
3: Yarım yamalak Türkçesi olanın.
4: O kadar.
3: Yarım yamalak İngilizcesi.
4: Düşünce
3: olur.
4: Yapısı o. Dün
3: bravo.
4: Mesela bir buçuk saatlik bir analiz yaptım. Bir hukukçu hocamız, profesör hocamız vardı. 49 dakikada 375 farklı kelimeyle rekor kırdı. Bazen bir buçuk saatte Türkçe sohbet ediyorum dil yapısına
3: evet.
4: bakmak için. 75 farklı kelime kullanıyor. Onun düşünce yapısıyla diğerinki aynı değil. O yüzden bazen hani bir ayda advanced olayım, öyle bir şey yok. Türkçe'de ne kadar düşünüp ne kadar kendinizi ifade edebiliyorsanız İngilizce'de de ya da edineceğiniz dilde de o kadar yapabilirsiniz. Bunun da farkına varmaları lazım. Yani biz dili ana dilimizden ayrı edinilecek ya da bambaşka bir işte kurslar, gözümüzde büyüttüğümüz şeyler olarak görüyoruz. Bu arada hemen Cezayir konusuna da gireyim. İnceleme yaptım. 3 kez gittim. Evet, sömürge ülkeleri ve hani gidiyorsunuz bakkal, market, restoran, herkes su gibi Fransızca konuşuyor ya. Dili konuşmakla ifade etmek arasında da çok fark var. Ben büyükelçilerden tutun oradaki bütün üst düzeyleri de ziyaret ederek bu araştırmalarım sonuç alabilmek
3: evet.
4: için. Ama dili konuşmakla ifade etmek çok ayrı. Oradaki sonradan Fransızca edinmiş bir insanla bir kültür sohbeti yapamıyorsunuz, bir felsefe sohbeti yapamıyorsunuz, bu ülke niye sömürü ülkesi olmuş diye derinini tartışamıyorsunuz. Türkiye'de de var yani, çok güzel İngilizce konuşan çocuklar var.
3: Evet.
4: 6 yaşında vermişler özel okula, gelmiş 15 yaşına
3: şahane konuşuyor
4: su gibi
3: evet.
4: ama sınava girecek. Evet. Diyorlar ki küreselleşmeyle ilgili kompozisyon yazacaksın
3: orada,
4: sınavda.
3: Orada takılıyor.
4: Bana diyor ki hocam globalization ne? Diyorum ki çocuğum işte küreselleşme. Evet, evet. Hayır onu sormuyorum, anlamını biliyorum da diyor. Ne yazacağım ne diyor. Ya? Benim için onun İngilizce yarar? Konuşmasının bir anlamı yok. Evet. Yani dilin konuşmakla ruhsal ifadesini de karıştırıyoruz çok aslında.
3: Çok güzel bir ayrıntı verdiniz bence. Çok samimiyetle söylüyorum. Şimdi bizi çok sayıda böyle 7-8 yaşında falan çocuklar istiyor anneleriyle babalarıyla okula giderken, ama çok büyük bir popülasyon, bunu böyle şey olsun diye söylemiyorum. Yani herhalde bizi dinleyen popülasyonun %10-15'i çocuklardan, evet, oluşuyor ve 7 yaşında falan başlıyorlar. Şimdi onlar şunu bekliyor sizden. Seda Hanım, bize dil öğrenmenin en kolay yolunu anlatır mısınız? Yani şey, tabii bu böyle hazır hap, reçete falan bir şey vermenizi istemiyorum. Ama onlar onu bekliyor. Daha kolay nasıl öğrenebiliriz? Ya da bugüne kadar öğrendim biraz önce dediniz ya, globalization. Yani onun anlamını bilmek, yani kelime karşılığını bilmek, onu bilmek anlamına gelmiyor.
4: Öyle sanıyoruz, evet, toplum öyle sanıyoruz olarak. Evet.
3: Dolayısıyla son bir cümle söyleyeceğim. Yani biraz Gogol okumazsanız, biraz Pushkin okumazsanız, Dostoyevski okumazsanız, Tolstoy okumazsanız, Steinbeck okumazsanız, Stefan Zweig okumazsanız, Yaşar Kemal okumazsanız aslında dilinizi geliştiremiyorsunuz. Yani bunları önce okuyup geliştireceksiniz. İşte bir cümle içinde mesela 20 tane ayrı kelimeyi aynı anda kullanabilecek bir yapısallığa ulaşırsınız. Bunu yapamazsanız, yani evet tabii öğrenirsiniz. Bir iş başvurusunda ya da bir teknik işte başarılı olabilirsiniz, ama gerçekten sizi hayatta tutabilecek bir yabancı dile sahip olamayabilirsiniz. Şimdi bize 7-8 yaşında çocuklara ne söyleyebilirsin, nasıl öğrenmeleri gerektiği konusunda bir metodoloji anlatmanızı rica ediyorum.
4: Tabii benim metodolojilerim aslında...
3: Biraz çok, daha yaklaşın.
4: Tabii benim metodolojilerim aslında böyle ücretsiz ve çok kolay metodolojiler. Bazen bana kızıyorlar, hani dil deyince hep böyle kurslar, para falan gelir ya insanın şey aklına. Ana dilimizden bahsettik, öyle evet mi edindik yani. Ben kendi evladım üzerinde denediğim için doğar doğmaz hemen bu çocuk daha yeni doğdu ve hemen dil edindirelim de bunu da denediğim için çok bedava bir şey söyleyeceğim. Bu ekran olmayan, yani 12 yaşa kadar tabii ki çok mümkün değil, ama mümkün olduğunca ekran vermeden deniyorlarsa yani.
3: Kağıttan.
4: Evet, hep şöyle kağıttan da değil yani, dinleme yaptıracağız şimdi ama bir tabletten, telefondan değil. Bu çok eski, hala satılıyor. Radyolarımız bu, var
3: fono,
4: ya.
3: Fono metodolojileri, onlardan mı bahsediyorsun?
4: Yok, radyo. Değil. Şöyle radyo. Küçük radyolar, evet, satın,
3: evet,
4: alıyoruz.
3: Evet, evet.
4: Ekranı yok. Dijital, evet, radyo değil, tamam, yani. Evet. Eski antenli radyolarımız,
3: evet,
4: var ya.
3: Evet, evet.
4: Ve onun çocuğun odasında özellikle kulakların, yani sağ kulağına da daha yakın gelecek şekilde yatağının yanında 7/24 açık bırakıyoruz ve bir yabancı kanal
3: konuşuyor.
4: Diyaloglu kanal. Yani kanal adlarını vermeme gerek yok.
3: Radyo tiyatrosu gibi bir kanal.
4: Radyo tiyatrosu, evet, yabancı o kadar yabancı, çok var, evet, ki artık tabii yani.
3: Bu açık kalacak.
4: Ama 7/24. Bakın, 0 doğsun çocuğunuz.
3: Evet.
4: 3 sene odada açık kalsın, evet, mucize yaratılıyor yani. Ben Emir doğduğunda o zaman MP3'ler vardı, şöyle küçük aletler, çocuğun beşiğine koyuyordum, bana deli diyorlardı da, ama çocuğum şimdi çok fazla dil konuşuyor yani.
3: Doğar doğmaz 7/24.
4: Evet, odaya, odada, ama 7/24. Evet,
3: evet. Kulak aşinalığı olacak. Evet.
4: Beyinde dediğim bölgelerde elektrik üretimini arttırıyor. Sizin dediğiniz o, hani diyorlar ya, Gogol niye okuyayım, Yaşar Kemal niye okuyayım? O iki bölge arasındaki elektrik üretimi olmadığı sürece siz 10 yılda kursa gitseniz, Amerika'da da kalsanız
3: olmuyor.
4: Amerika'da yaşayıp benden ders alan insanlar var yani. Olmuyor. Elektrik üretimi yok.
3: Evet,
4: bu,
3: evet,
4: bölgeleri çalışmıyor. O yüzden radyoları koyacaklar. Hiç yılmayacaklar. 7/24 o çalacak. Bir kere 0-3 yaşta.
3: 0-3 yaş
4: çok önemli. Şart. Sadece, evet, dinleme. Evet. Sadece dinleme. Ama dijital aletten değil. Açıp YouTube'dan şarkı açıyorlar ya İngilizce. Çocuk o ekrana baktığı
3: bildim, bu
4: anda.
3: Bu transistörlü radyodan tabii, bahsediyoruz. Tabii. Evet.
4: Mesela annelere ben soruyorum. Biz işte YouTube'dan İngilizce çizgi film açıyoruz diyor. O an çizgi filmdeki görsele odaklandığı
3: tabii
4: için
3: canım,
4: o Broca ile Wernicke elektrik üretimini durduruyor. Beynin başka bir bölgesi çalışıyor o anda. O yüzden doğal. Ya bazen düşünüyorum.
3: Bu çok önemli bir sıra. Samimi söylüyorum. Mesela ben bugüne kadar hiçbir dil bilimciden bunu duymadım. İlk defa duyuyorum.
4: Evet. Yani. Ya şeyi düşünüyorum ben bazen. Böyle sarayları falan da gezerim. Çok severim. Padişahlar kaç, evet, dilde? Yapay zeka mı vardı? Teknoloji, evet, mi, evet, vardı?
3: Değil mi Fatih
4: duyarak,
3: Sultan Mehmet?
4: Evet, yani duyarak oralarda o insanlarla konuşa konuşa.
3: Tabii.
4: Duyarak ve o zaman çünkü uyaran o kadar fazla ki, yani beyine ne kadar yeni nöral yol açarsanız o kadar o elektrik üretimi oluyor. Tabii ki fiziksel yetişkinlere de geçeriz birazdan, bazı etkenleri oluyor. 0-3
3: yok,
4: yaşta
3: çocukları kurtaralım.
4: Evet, kurtaralım.
3: Yetişkinler kendilerini kurtarır.
4: 0-3 evet. yaşta bunu evet. yaptık.
3: Evet.
4: Bol dinleme. 3 evet. yaştan sonra beyin artık biraz frontal korteks oluşmaya başladığı için anlamla ediniyor. Bu sefer çocuğu kursa götürmeye başlıyorlar. Her türlü kursa ama evet. biliyorsunuz yeni
3: evet,
4: nesil.
3: Evet.
4: Onun yerine çocuk parkında artık ben bütün anne babalara da dil edinin dediğim için minik kelimelerle işte kaydırak kayarken onun İngilizcesi, hadi gel beraber kayalım, koşalım. Park mesela onların anlam bulduğu bir yer.
3: Otlar, çimenler, kurbağa falan
4: evet.
3: gibi kelimeleri.
4: O zaman evet. hiç yani sadece kelime edindirmek için değil, beyine diyoruz ki başka bir dil ama sen güvenli alandasın. Parkında oynarken
3: evet.
4: biz ona da gelecektim, iyi ki buraya denk geldi. Niye konuşamıyoruz diyoruz da toplum olarak.
3: Evet.
4: Korku bizim amigdalamız, korku merkezimiz.
3: Evet.
4: Hemen ortaya çıkan bir toplumuz.
3: Doğru.
4: Korkuyoruz ama çocuklara onu, bak park senin güvenli alanın, sevgi dolu alanın.
3: Güzel.
4: Çaktırmadan.
3: 3 yaşından sonra
4: evet.
3: da bu, öyle mi?
4: Kesinlikle. Yani böyle hani çaktırmadan sevdiği şeyler arasında.
3: Oyun parkları, işte
4: evet.
3: aileyle birlikte olabilecekleri, işte piknik alanları
4: evet.
3: ve benzeri
4: özellikle
3: yerlerde.
4: Güvenli alanda,
3: güvenli alanlarda.
4: Başka bir dile merak etme, bu da güvenli diye sinyal vermek. Yani her şey insan beyninde bitiyor.
3: Bu kaç yıl sürecek Seda Hanım?
4: Valla bu ilkokulda bir sistem bir anda değişiyor. 6 yaşına kadar.
3: 6 yaşına kadar
4: özellikle
3: böyle.
4: Oyun anlarında mutlaka her, yani oyun anında her şeyin, yani bebek işte araba ne oyunu oynuyorlarsa İngilizcesini katmaları veliler için de güzel bir şey yani. Kelimeleri
3: tabii,
4: edinip.
3: Elbette, tabii.
4: Ama işte dijital aletlerle değil, bu çok önemli.
3: Evet.
4: Yani bu yapılandırmamış oyuncak diyoruz ya, mesela tahtalar üst üste koysunlar.
3: Tabii.
4: İşte üst alt alıyorum, çekiyorum, itiyorum bu kelimeleri. O zaman beyin 6 yaşa kadar yeni bir dil duyduğumda bu bir korku değil, güvenli alanda bu bana işlendi diye sinyal veriyor. 6 yaştan sonra da artık daha yazı, çizi, minik okumayı da öğrenecekleri için. Ama mesela bana hep şunu sorarlar, hocam bir an önce Türkçeyi de iyi öğrensin, İngilizceyi de, üstüne bir de Fransızca aldırıyoruz.
3: Tabii olur.
4: Aldırın
3: şey.
4: Tamam, beyin her dile edinebilir ama böyle stresli yüklemeyin çocuğa yani. O zaman ders gibi görüyor.
3: Tabii.
4: O, hepimiz o yüzden
3: kendi haline
4: korktuk.
3: Bırakacaksınız. Tabii. Şimdi bu Fatih Sultan Mehmet örneği çok yerinde bir örnekti bence. Dediğiniz gibi yani o zaman radyo mu vardı, iletişim mi vardı, bilgisayar mı vardı, sosyal medya mı, hiçbir şey yoktu. 7 dil bilen bir padişahtan bahsediyor. İşte gelen büyükelçiler, yabancılar, tüccarlar falan, onlarla iletişim halinde. Gittiği yerde, fethettiği coğrafyalardaki insanlarla konuşarak öğreniyor. Bunun sağlanması lazım. Şimdi o konuşarak öğrenmeyi siz 0-3 yaşta radyoyla çözdünüz.
4: Çünkü konuşmak
3: evet.
4: için bu rokayı doldurmak lazım,
3: evet.
4: malzeme vermek lazım.
3: 3 ila 6 yaştan sonra da bu öğrendiklerini güvenli alanda
4: evet.
3: tekrarlama ve
4: hı-hı.
3: ket vurma, geriye doğru yani pekiştirme yapmasını istiyorsanız. 6 yaşından sonra peki?
4: 6 yaşından sonra okuma yazma öğrenilmeye başlandığı için bu mutlaka yani Türkçesinin önce her zaman bakın ana dilini çok iyi edinmeli. Ana dilinde iyi yazmalı. Türkçeyi çok iyi edinip yazmadan çocuğa İngilizce yazmaya zorlanmamalı. Çünkü adı üstünde dil, iletişim için öğrenecek onu.
3: Tabii.
4: Yani lütfen okuma yazma öğrenme aşamasındaki çocuğunuz hadi şimdi bir de bunun İngilizcesini yaz diye zorlamayın. O başka bir şey. Biz yazı ifadesi çok başka bir şeydir ya. Hani güzel yazı dersimiz
3: tabii.
4: vardı bizim eskiden, kompozisyon yazdırlardı. O ifade. O yüzden İngilizce ya da başka bir dilde yazıya zorlamamamız lazım. Okuma yazma öğrendikten sonra az önce söylediğim yine dijital aletten değil, bol bol okutsunlar. Yani minik kelimeler, cümleler, o hikaye, büyük yazılı hikaye kitaplarından.
3: Kitaptan ve kağıttan.
4: Kesinlikle.
3: Evet.
4: Kesinlikle. Yani bu kadar teknoloji çağında bu kadın da bize hala kağıt diyor demesinler. Çok önemli.
3: Peki 6 yaşından kaç yaşına kadar bu dediğimiz
4: evre? Ya ilkokul bitene kadar sürekli
3: böyle.
4: Yüksek sesle beyin kendi sesini duyup anne baba okumayacak. Çocuk kitaptan, hani biz
3: okuyacak.
4: Masal okuyoruz ya
3: sesli.
4: Çocuklara. Tabii sesli tekrar edecek.
3: Aha.
4: Çünkü beyin o depoladığı bilgileri kendi sesiyle duyup o konuşma kasını tekrar geliştiriyor aslında. Bol bol sesli herhangi bir işte hikaye kitabı olur, masal kitabı olur. Tekrar edecek ilkokul bitene kadar sabah akşam 15'er dakika sesli İngilizce okuma inanılmaz değiştiriyor beyni. Evet.
3: Şimdi bir de bir dili öğrendiniz diyelim. İngilizceyi öğrendiniz. İngilizceyi öğrenen Fransızcayı, İtalyancayı, Almancayı da çok hızlı biçimde öğrenebilir mi? Yoksa hani bu şey vardır ya, language blind diyoruz. Hı hı. Yani dil körlüğü. Onunla malulse ya işte ne yaparsanız yapın işte kendi dilini bile öğrenemiyor ve dolayısıyla kendi dilini bile öğrenemiyor. Tabii bu amigdalarla ilgili. Hı hı. Eğer kendi dilini bile öğrenemiyorsa ikinci, üçüncü dili öğrenmesi zaten aynı şekilde ağır aksak ve çok şey olacaktır. Yani eksik olacaktır. Acaba ikinci, üçüncü dili öğrenmek isteyenlere ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bu çocuğu yetiştirdik, öğrendi İngilizceyi, şahane, şakır şakır konuşuyor. Dediğiniz niteliklere sahip bir dil öğrenimi aşamasından geçti. Bu saydığınız tabii o işte kendi kendine radyo dinleme sonrasında eğitim anlamıyla çocuk yuvalarında ya da şeyde.

0: Burak bir anda espriyi hiç düşünmeden yapabilen, bunun için kitap okuması lazım ve
1: Evet.
0: yabancı filmleri de izlemesi lazım mesela. O ruhunu katabiliyorsa dili edinmiştir. Şu an nasıl biz kendi ana dilimizde çok rahat konuşuyoruz, kendi dilimizi edindiğimiz için. O yüzden eğer yabancı dili edinmişse, bir yabancı dil edinen aynı şekilde her türlü yabancı dili edinebilir, benzer kökenler olması koşuluyla. Ama İngilizceyi edindiyseniz bir anda Çince, Japonca, Rusya'da aynı şekilde edinemezsiniz. Alfabeler farklı.
1: Doğru, tabii.
0: Onlardan bahsetmiyorum. Ses yapıları farklı. O yüzden önce lütfen dil öğrenmekle dil edinmek arasındaki farkı bugün düşünsün bence dinleyicilerimiz. Bir dil edinen ikinci dili de edinir. Nasıl edinir? Language blind olması için Broca ve Wernicke arasındaki o dil algılama ve konuşma bölgeleri arasındaki
1: Kopuk olması lazım.
0: elektriğin hiç üretilmiyor olması lazım. O zaten üretilmiyorsa kendi ana dilinde de çok güzel ifade edemez, düşünemez ya da geç düşünür, düşünceleri üretemez. O elektrik üretimini sağladıysa, ki bu beyin egzersizleriyle çok rahat sağlanıyor. Üretim devam ettiği sürece elektrik üretimi o bölgeler sizde var. Bir dile edinmişsiniz. Benzer şekilde yine o ruhu katarak, herkesin bir hayatta kalma amacı var ya,
1: Tabii.
0: bu eski, yani Fatih Sultan Mehmet dönemindeki tüccarlar da poliglot. Yani o zaman tüccar ve hiç okula falan da gitmemiş ama 6 dil 7 dil konuşan
1: Biliyorlardı. Evet.
0: tüccar var. Onları da araştırdıklarında hayatta kalma motivasyonu, ürününü satacak.
1: Yaşayabilmek için evet
0: Evet.
1: tabii.
0: Ama bu motivasyon çok güzel bir şey. Ben hep soruyorum, işte biz dili nasıl edin? Motivasyonunu anlat bana.
1: Tabii.
0: Çok önemli bir
1: Niye
0: şey. Neden?
1: öğreniyorsun? Evet.
0: Yani eğer sadece sınav geçmek, ben işte İngilizceyi çok iyi öğrendim çünkü şu sınavları geçtim. Tamam. O zaman ikinci dili edinemez. Çünkü bir motivasyonu, bir anlamı, anlam yüklemiyor. Öyle bir anım var. Bir konuşmamdan sonra bir genç geldi. Hocam, biliyor musunuz dedi. Ben böyle yaklaştı bana. Bir şey söyleyeceğim dedi çekinerek, erkek bir öğrenci, üniversite öğrencisi. Ben bir kızı çok seviyorum dedi.
1: Evet.
0: Ben dedim ki bir saat burada dille ilgili konuşma yaptım. Çocuk geldi bana, ben bir kızı çok seviyorum diyor. Hani aşk konuşması yapmadım sonuçta. O da İngilizceyi çok seviyor dedi. Gözleri
1: Aa,
0: doldu.
1: motivasyon işte.
0: Ben de edinmek istiyorum dedi. Oğlum dedim, öyle bir motivasyonla geldin ki bana, şimdi çok başarılı da bir iş insanı oldu.
1: Öyle mi?
0: Mesela
1: Ha.
0: ya hiç önemli değil sebebi. Yani sevdiği kız İngilizceyi çok sevdiği için motive olan,
1: Müthiş yani.
0: ürünlerini satmak için, globale açılmak için. Önce içinizdeki motivasyonu hissedin. O ruh yoksa, Fatih Sultan Mehmet'te o ruh vardı. Herkesi dinlemek, anlamak, konuşmak.
1: Tabii.
0: Bu çok önemli bir şey yani.
1: Evet. Şimdi bir de bizim dilimizin kendine özgü bir yapısı var. Biz Ural Altay dil ailesinden geliyoruz. İşte Kore'den başlayıp bu tarafa doğru geldiğinizde Anadolu Yarımadası'na, Orta Asya'yı geçip Anadolu Yarımadası, Adriyatik çıkıyoruz. Yukarıya doğru Macaristan, Finlandiya falan. Bu Ural Altay dil ailesinin Kore'de bize dahil. O dil ailesinden olanlar cümle yapısı itibariyle Anglo-Sakson dillerini öğrenme konusunda acaba yeterli olamıyorlar mı? Yani o dil yapısındaki farklılık acaba dil öğrenmemizin önünde bir bariyer midir?
0: Şöyle, sondan eklemeli bir dil yapısına
1: Doğru.
0: sahibiz Türkçe'de. Bize zamanında öğretiyorlardı, hemen sınavlarda soruyorlar Türkçe hangi dil ailesine sahip, Ural Altay nasıl sondan eklemeli. İngilizce'de tam tersi, bizde yüklem hep cümlenin
1: Tabii.
0: sonunda, İngilizce'de hemen öznenin yanında mesela.
1: Tabii.
0: Ama bunu eğer fark ettirerek öğretiyorsanız, şu anda yüzyıldır Türkiye'nin yaptığı şey bu. Bakın işte özne, subject artı object formül veriyorlar. O zaman beyin dili edinemiyor, formülizasyon olarak kalıyor ve dediğiniz gibi çoğu hoca da niye Türkler sınıfta kalıyor İngilizce'de? Çünkü dil yapılarımız farklı diye açıklamalar yapıyorlar. Haklılar. Çünkü topluma bu farkındalık veriliyor. Bizim dilimiz sondan eklemeli,
1: Evet.
0: İngilizce'de şu diller böyle değil, o yüzden farklı. Ama bunu doğal edinim şeklinde, sadece dinleyerek, farkına varmadan, ben mesela ilkokulda ya da ortaokulda Ural Altay ailesine ait olduğumuzu ve sondan eklemeli olduğumuzu biri bana öğretmeseydi,
1: Evet.
0: ben bunun farkında olmayacaktım. Nereden neyi
1: Evet.
0: ekliyoruz, ne yapıyoruz? O yüzden bu benim yani tavsiye ettiğim şey, yapıların sondan ekliyoruz, işte öznenin yanında, fark etmeden dili doğal olarak dinleyerek edinmek. 6 ay hiç, yani yüksek bir motivasyonla daha önce duymadığınız bir dili dinleyin, beyniniz çok...

0: çözüyor. Beyin çok sihirli bir organ.
1: Kesinlikle. Peki bize bir iki tane anekdot anlatmanızı rica ediyorum. Deminki anekdot çok güzeldi, o yüzden yani çok etkileyici bir şeydi. Mesela dil motivasyonu için işte aşk, sevgi gibi birine duyulan yakınlık onun dil öğrenmesine vesile oluyor. Ya da ticaret yapıyorsanız, mal satmak istiyorsanız, pazarlama yapmak istiyorsanız öğrenmek zorundasınız. Böyle birkaç örnek, sadece bu bazda değil ama başka örnekler istiyorum. Yani çocuklardan özellikle. Bir gün bir çocuk bana geldi, böyle dedi. Biri geldi şöyle dedi. Sonra bir baktım ki böyle oldu. O çocuk şimdi bilmem nerelerde. Demin dediniz ya, onun gibi bir iki örnek rica ediyorum.
0: Seyyah Vakfı'nı ben 13 sene önce kurdum. Bir anda bir gün yani hep kafaya takıyordum ve bunun kafaya takma işi de tesadüfen olmadı. Ben beynin bu bölgelerini, beynimde yaşadığım bir rahatsızlık sonucu keşfettim. Yani ben bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşamış bir insanım ve
1: şaka yapıyorsunuz.
0: Evet, ondan sonra zaten işte o tedaviler esnasında Broca bölgesi, Wernicke, konuşma afasi, biraz 3 günde konuşamadım. O diskler etkilendi.
1: Evet.
0: O zamanlardan bu bölgeleri öğrenip bildiğim için evet ya, hani bir aydınlanma geliyor insana. Demek ki bu işin kursla şeyle alakasına az, ya da beyinde böyle noktalar var ve benim konuşmamı geri getirdilerse ve 6 aya yakın hani hafızam yavaş yavaş geri geldiyse bu bölgeler, demek ki işlene işlene bir sürü mucize yaratılabilir diye bu işe kafayı yordum ve vakfı kurdum. İlk kurduğum sene, herkes dil edinsin diye, ilk okul ziyaretimizde seminer verip çocuklara onların anlayacağı düzeyde beynin bu bölgelerini anlatıyoruz, yabancı dil ve beyin.
1: Evet.
0: Öyle bir resmim var, 7 yaşında ilkokul 2'ye yeni geçiyorlardı işte. Bir tane erkek çocuğun elini tutmuşum. Orada ben hatırlıyorum o şey. Sen İngilizceyi seviyor musun dedim. Hiç sevmiyorum dedi. Niye sevmiyorsun dedim. Ben bir de şey yaparım sınıflarda. İngilizceyi seven nereye kaldırsın demem. Sevmeyen nereye kaldırsın.
1: Öyle mi?
0: Çünkü bir an önce onlara sevdirmemiz lazım yani diye. Ondan
1: evet,
0: sonra nasıl seveyim dedi. O ne yazılıyor? Van okunuyor dedi.
1: Ha, evet.
0: Kendi çapında haklı çocuk
1: haklı,
0: yani. Neden?
1: Evet.
0: Çünkü yine bakın teknik gösteriliyor.
1: Evet.
0: Halbuki sadece dinlese, farkında olmadan, edinse, hani o ne mi yazılıyor, Van mı yazıyor, bir anda yazı veriyoruz. Yani Fransızca edindim ben. Fransızca da bu ne, kes köse, minicik bir şey ama
1: evet,
0: bir yazıyorsunuz şu
1: kocaman
0: kadar.
1: Kocaman bir şey. Evet.
0: Uzun bir cümle yani. Sevmiyorum dedi. Çok tepkiliydi. İnanılmaz derecede. İşte öğretmenlere bazı projeler yapıyoruz. Şöyle sevdireceksiniz çocuklara, bu oyunları yapacaksınız falan diye. Seyyah Vakfı 13 sene önce kuruldu. O çocukla da resmim var ofiste asılı. Geçenlerde bana mail atmış. İngilizce öğretmenliği, ikinci sınıfta okuyorum. O gün sizi hiç unutmadım. Sizin o şeyi yaptıktan sonra sadece İngilizceyi sevdim. Ben de öyleydim çünkü bana bir öğretmen küçücükken İngilizceyi sevdi. Başka hiçbir şey istemedim hayatımda yani.
1: Evet.
0: Şimdi İngilizce öğretmenliği okuyor ve sizin dediklerinizi yaptırıyorum, staja gidiyorum diyor. Mesela bu beni çok etkileyen bir hikaye. Burada ben bizzat dile dindirmedim. Bir proje sayesinde Seyyah Vakfı ile hocaları, eğiticinin eğitmeni yapıyoruz. Bakın böyle sevdirin. Yine bir köy okuluydu. Ama kalbine bir şey nakşetmek çok önemli.
1: Doğru.
0: Yani ruh, motivasyon, o anda bir bakış, sen de yapabilirsin diye tutunma, seni görüyorum ve bunu yapabilirsin demek çok önemli. Küçüklerde böyle çok anımız var köy okullarında gezdiğimiz için. Büyüklerde de daha yeni, geçen hafta olan bir şey, çok ciddi birkaç tane sektörde iş yapan bir iş insanımız var, böyle bayağı meşhur. Dilde konuşuyor ama çok ciddi sözleşmeler imzalanıyor ya da işte önemli pazarlıklar yapıldığı zaman yine de ne olur ne olmaz diye yanında hep tercüman götürüyor.
1: Bulunduruyor.
0: Ama kendi ifade ediyor yani dilde. Bir gün çok önemli bir, yine bir işte yurt dışında bir anlaşma yapacağı zaman yabancı ortaklar, yani ortaklık olacak kişiler demiş ki niye tercüman var demiş. Sen konuşuyorsun, niye tercüman var?
1: Evet.
0: O da demiş ki ya tabii, yani konuşuyor insanlarla, kendini anlatıyor. Ya ne olur ne olmaz demiş. Ama demiş ben seninle baş başa olmak istiyorum, sohbet etmek. Tercümanın yanında söyleyemeyeceğim
1: Ya,
0: şeyler
1: tabii.
0: var. O zaman istedim ki diyor işte
1: Tercümansız konuşabilir miyim?
0: Çünkü ruh vermek. Ne
1: Doğru.
0: zaman ki tercümansız konuşmaya başladım, daha büyük işler aldım. Çünkü o aynı seviyedeki iki iş adamının baş başa yemesi, içmesi,
1: Kesinlikle.
0: sohbet etmesi, sosyal ortama gitmesi.
1: Bu hayatta başarının da aynı zamanda kılavuzu.
0: Kesinlikle
1: Tabii.
0: öyle. Bu çok önemli örnek. soruyorlar hocam artık ya işte kulaklık çıktı dil edinmeye gerek kalmadı ya. Tabii ki teknolojiyi kullanın, kulaklıklar da çıktı, yapay zeka da gelişti. Ama iki iş insanının milyon dolarlık anlaşma yaparken birinin kulaklığı pardon ne dedin? Oradaki tamam, espriyi demesi, orada bir
1: kavrayamaması.
0: Evet, şey yapması. Mesela ben sordum ne derdiniz hani tercüman olmasaydı? Ne dedirtiyorsunuz tercümana? Siz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir holdingsiniz. Ben de Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'ndeyim. İki şampiyon birleşip dünya şampiyonu olalım.
1: Evet.
0: Bunu kendisinin söylemesi var. Çünkü kendi söyleyince kalbine bravo hitap ediyor.
1: Tabii.
0: Tercüman söyleyince statik.
1: Bravo.
0: Biz Türkiye'de statik iş yapıyoruz. Beyin
1: biraz
0: dinamik.
1: Biraz bundan dolayı mı başarısızız?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Türk insanı, Türk mütecebbisleri, Türk girişimcileri, Türk yatırımcıları böyle hani yanında giderken işte 7-8 tane şey de gidiyor. Bir böyle cuma selamlığına gider gibi gidiyorlar. Biraz bundan dolayı başarısızız.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani neden mesela hak ettiğimiz yerde değiliz? Bu herhalde bu.
0: En önemli sebeplerinden bir tanesi. Bir de biz yani son belki 10 yılda teknoloji alanında çok gelişip inanılmaz unicorn da çıkardı Türkiye biliyorsunuz. Bu alanda çok güzel işler yapan bir ülkeyiz. Ben her zaman söylüyorum, bir makale yazdım yeni, Amerika'da da yayınlandı. Sadece Türkiye için değil. Monolingual yani tek dilli ülkeler ekonomide %60 diğer ülkelere göre geride. Bazen diyorlar ki hocam ya yabancı dille ekonominin ne alakası
1: çok
0: var?
1: Çok alakası
0: çok
1: var.
0: Çok alakası var.
1: Tabii. Peki başka bir şey soracağım. Bizim tabii uluslararası ilişkilerde de bu dediğiniz handikaplar ortaya çıkıyor da oraya girmeyeceğim. O belki başka bir radyo programının konusu olabilir bu. Onu ayrıca konuşalım yani. Ben üzerinde konuşulması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi mesela bizim Cumhurbaşkanı işte 25 senedir görev yapıyor ama bir dil öğrenmedi mesela. Bu çok tuhaf bir şey bence. Öğrenmesi lazım. Yani bir şekilde birebir iletişim kurması lazım. Onun işin o kısmına geleceğim yani. Tedirgin olmayın, ben sizi siyasete sokmam şeyin ama bunları konuşacağımız bir program yapacağız. Şunu soracağım. Biz Türk insanı olarak dil öğrenme konusunda becerimizi nasıl geliştirebiliriz? Milli eğitimin müfredatı bize bu konuda yardımcı oluyor mu? Yani müfredat iyi mi kötü mü?
0: Şöyle, ben SEV Vakfı olarak burası bir eğitim vakfı ve Türkiye'nin tek yabancı dil vakfı. Sürekli görüş bildirip yani tek hedefim şu anda Türkiye'de 23,5 milyon çocuk devlet okulunda ve yabancı dil konusunda büyük bir ihtiyaç içerisinde. 3,5 milyonu özel okulda, keza belli özel okullar hariç yine veliler bize geliyor. Tam istediğimiz gibi konuşamıyorlar diye. Yani size yaklaşık 27-28 milyonluk bir çocuk nüfusundan bahsediyorum. Dünya bu kadar yapay zekaya ilerlerken hala dil konuşma konusunda endişeli olduğumuz. Bu sebeple sürekli görüş bildirip bakın işte sınavlarımız var maalesef, evet, ama yapacak bir şey yok. Şu an sınavları yok edemediğimiz için. En azından çocuklara yabancı dilin sınavla testle, yani LGS'de 12 soru var. Çocuk ezber yapıyor. Yani yine beyninde İngilizce bir sınav.
1: Evet.
0: Ve işaretlemesi gereken bir sonuç gibi. Bu konuda görüş bildiriyoruz. Yani yabancı dil bu tarz optik okuyuculu sınavlara dahil edilmemeli. Türkiye'de YDS yok dil gibi sınavlar var. 90 alan akademisyen var, bir kelime İngilizce konuşamıyor, ezberliyor çünkü o sınavı yapıyor. Dolayısıyla görüş bildiriyoruz. İyi mi kötü mü gibi bir, benim hani hayat felsefemde bir şeye %100 iyi demek ya da bir şeye %100 kötü demek yok aslında. İnceleyip çözüm üretmek var. Bakıyorum ben de devlet okullarından geldim. Kendi çabalarımla bir şeyleri yapıp sevdiğim için, büyük bir dediğim gibi motivasyonum olduğu için yaptım. Yine aynı değişmeyen, hatta bazen daha da şaşırdığımız şekilde farklı yönlere giden şeyler oluyor eğitimde. O yüzden görüş bildiriyoruz. Test yapmayın. Çocukları konuşturun. Sadece bu yazıyla çiziyle gramerde olmaz diye müfredatı yabancı dil konusunda %100 onaylayamamakla beraber gelişmeleri için projeler yapıyorum. Destek oluyoruz. Köy okullarını geziyoruz. 11 binden fazla çocuğa ulaştık. Dil laboratuvarları kuruyoruz. Tabii ki gönül ister ki her devlet okulunda dil laboratuvarımız olsun. Çocuklar yaşasın dili, tabii, dinlesin. O yüzden inşallah buradan da bu enerjiyi verelim. Bütün okullarımızda dil laboratuvarlarının olduğu. Çünkü yani evet, inanılmaz teknolojik alanda ilerleyici şeyler yapıyoruz ama bakın Türkiye'de yapay zeka konferansı yapılıyor. Konferansı düzenleyen ya da oranın başkanı değil, bilmiyor.
1: Ya
0: Evet. Uluslararası havalimanı yöneticileri var değil, bilmiyor bu ülkede. Ama diyorlar ki ne gerek var, tercüman var, alet. Ya. O zaman bu sınırlı bir zihin.
1: Tabii. İşte başarısızlığımızın altındaki temel sebeplerden biri bu. Bitirdik. Ben son cümleyi söyleyeyim. Bakın 50 dakikadır konuşuyoruz.
0: İnanılmaz geçmiş. Tamam,
1: su gibi. Ama bir şey yapacağız. Siyasal dil öğrenimiyle ilgili bir konsept programı yapacağız sizinle. Çünkü belli ki çok şey konuşabilecek durumdayız. Son bir cümle ben ilave edeceğim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü geldi bir gün yayına, buraya. Ben de yayında dedim ki hocam dil bilmeyen rektörler var dedim. Dil bilmeyen rektörler olunca tabii olmaz dedim akademik eğitim.
0: Var.
1: Ben tabii yayında isim veremedim ama içeri geçtik. Dedi ki sen bana şunları bir söylesene dedi. Saydım 7 tane arka arkaya. Dil bilmiyorlar. Şimdi İngilizce bilmiyorsunuz rektör oluyor. Olmuyor yani, olmuyor değil mi Sedam? Yani olamaz.
0: Vallahi
1: yani.
0: İki sene önce bir üniversitenin arama konferansında görüşlerimi almak için beni çağırdılar. Önde rektör bey vardı. Dedim ki lütfen her şeyi bırakın. İddia edin. Özel bir üniversiteydi. Biz buradan çıkardığımızda su gibi iki dili konuşuyoruz da iddia edin. Gerisini çocuklar zaten
1: gerisini
0: yapacak.
1: Gerisini çözerler.
0: Hocam dil mi önemli değil diye bakış açıları var. Bunlar olmasın diye de sevimli uğraşıyoruz.
1: Peki. Çok teşekkürler. Seda Yekeler'le konuştuk. Dil bilimci. Aynı zamanda SEV Vakfı'nın kurucusu. Bir program daha yapacağız. Kendisiyle konuştuk. Antat kaldık. Ve programın sonuna geldik. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.
2: Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Ali Çağatay'la Seyir Hali bayram özel sona erdi.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı deyimler vardır ki ustalığın ve dikkatin kelimelere dökülmüş halidir. Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak da onlardan biridir. Bugün bu ifadeyle birinin hem küçük ayrıntıları gözünden kaçırmadığını hem de büyük hedefleri yerli yerinde etkisiz hale getirebildiğini anlatıyoruz. Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimi bir kişinin küçük ayrıntıları fark edebilecek kadar dikkatli, büyük işleri ise kararlılık ve yerli yerinde yaptığına işaret ediyor. Deyim özellikle becerikli, usta, işinin ehli kişiler için kullanılıyor. Bu deyimin kökeni Osmanlı döneminin askeri ve avcılık kültürüne dayanıyor. Özellikle Yeniçeri ve Sipahi Teşkilatları içinde yetiştirilen okçular arasında yüksek isabet oranı büyük meziyet sayılırdı. Usta nişancılar için kullanılan mecazi ifadeler zamanla deyimleşti. Pireyi gözünden vurmak bir şeyi en küçük detayına kadar görebilen çok dikkatli kişi anlamına gelirken, deveyi dizinden vurmak deyimi ise büyük hedefi en zayıf noktasından vurarak etkisiz hale getiren kişiyi anlatıyor. Anadolu'da anlatılan halk hikayelerine göre bir Osmanlı nişancısı padişah huzurunda yapılan bir gösteride havaya atılan bir pireyi gözünden vurur. Elbette bu rivayet abartılıdır ancak halk arasında bu başarı olağanüstü nişancılığı simgeler. Bir diğer rivayetse göçebi bir çobanın kaçmak üzere olan bir deveyi dizinden vurarak durdurmasıyla ilgilidir. Çobanın bu hamlesi kervanı büyük bir zarardan kurtarır. Bu olayın ardından halk arasında deveyi dizinden vurdu sözü yaygınlaşır. Deyimin yazılı örneklerine 18 ve 19. yüzyılda halk hikayelerinde ve destanlarda rastlanılıyor. Özellikle Köroğlu gibi destan kahramanları için deveyi dizinden vurur, pireyi gözünden delip geçer gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu benzetmeler halkın gözünde kahramanlığın ve nişancılığın en üst seviyesini temsil ediyor. Folklor araştırmacıları deyimi halkın gözlemci zekasının ve nişancılık geleneğinin bir yansıması olarak yorumluyor. Bugün pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Zelandia dünyanın 8. kıtası olabilir. Bazı bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında, Yeni Zelanda ve Yeni Kaledonya adalarını da kapsayan bölgede günümüzde %94'ü suyun altında olan Zelandia isimli bir kıtanın bulunduğunu düşünüyor. Geçmişte Gondwana süper kıtasının bir parçası olan Zelandia, Gondwana'nın parçalanması sonucu 85 milyon yıl önce oluştu. Zelandia günümüzde resmi olarak kıta değil, mikro kıta olarak kabul ediliyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, bayram özel başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara'dan haber var programında yine birlikteyiz. Öncelikle tüm dinleyicilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye'de ulusal bayram ve resmi tatil günleri içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sadece ulusal bayram olarak yasalarda yer alıyor. Onun dışındaki tüm kutlamalar, bayramlar resmi tatil olarak geçiyor. Biliyorsunuz bu Kurban Bayramı'nda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı kararnameyle 1,5 günlük idari izinli sayıldı kamu görevlileri ve tatil 9 güne uzatıldı. Daha önceki programlarımda aslında bu tatil uzatmalarının ekonomik açıdan bir takım sıkıntıları da beraberinde getirdiğini sizlerle paylaşmıştım. Çünkü fabrikalarda bir taraftan üretim devam ederken gümrükler kapalı. Bunun yanı sıra ulaşımda işte devlete ait köprüler, otoyollar ücretsiz hale getiriliyor ve buradan dolayı devletin ciddi bir kaybı var. Bunun yanı sıra vergi daireleri kapalı, vergi tahsilatında ciddi düşüşler yaşanıyor. Özellikle de gümrükler kapalı olduğu için dış ticarette bu 9 gün boyunca ithalat ve ihracat işlemleri duruyor. Dolayısıyla da muhtemelen daha önce vurguladığım gibi Mayıs ayının dış ticaret verilerinde ciddi düşüşler görülebilecek. Daha da önemlisi sağlık kurumları, hastanelerde acil servisler dışında bu sürede hizmet verilemiyor. Çünkü doktorlar da sağlık görevlileri de bu 9 günlük tatilden yararlanacaklar. Onların da hakkı. Dolayısıyla da kronik rahatsızlığı olanlar, fizik tedavi görmesi gerekenler bu süreyi biraz daha sıkıntılı geçirecekler. Tabii aslında Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne uzatılmasının yanı sıra bir taraftan da bayramın ekonomik boyutları. İnsanlar bu bayramda nasıl bir ekonomik süreç yaşayacaklar? Tabii burada eski bayramlar nostaljisine ben fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaman değişiyor, çağ değişiyor, bayram anlayışı, algıları da değişiyor. Eski bayramlarda işte her zaman diyoruz, bazen Ramazan ayında işte eski Ramazanlar anılıyor. Fakat günümüzün gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Artık eskiden evlerin bahçesinde tüm aileyle birlikte kesilen kurbanlar şimdi marketlerde kesiliyor. Marketler tarafından pazarlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı aynı şekilde yurt içinde ve yurt dışında vekaletle kurban kesim hizmeti veriyor. Çok sayıda vakıf aynı hizmeti veriyorlar. Dolayısıyla da çoğu zaman insanlar kendi kestiği kurbanı görmeden sadece parasını transfer ederek, yatırarak kurban kesme imkanına kavuşuyor. Bu tabii bir yanıyla bakıldığında çok ciddi bir kolaylık insanlar için. Yıllar önce hatırlıyorum ben, Almanya'da özellikle kurban bayramlarında Alman gazetelerinde orada yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili, çalışan Türk işçilerle ilgili haberler yer alırdı. İşte banyo küvetinde kurban kesmeye çalışanlar, apartman tarafından yapılan şikayetlerle polis tarafından yakalanan, gözaltına alınan Türk vatandaşları veya gizli saklı bir yerlerde kurban keserken sokakta kendisini görenlerin işte hayvan katlediyor diye yaptıkları ihbarlarla karakolluk olan Türk vatandaşlarının öykülerini sık sık okuyorduk o dönemlerde gazetelerde. Ama şimdi artık öyle bir noktaya geldi ki, dediğim gibi en başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli vakıflar yurt dışında da örgütlenerek yurt dışında da vatandaşlara kurban hizmeti verebiliyorlar. Tabii burada ekonomik güç ön plana çıkıyor. Bir taraftan kurban kesimi için bu vakıflara, kurumlara yatırılacak paralarda çok ciddi artışlar var. Bugün artık Türkiye'de neredeyse kurban kesmenin maliyeti, yani hayır işlemek amacıyla yapılacak bir harcama, pek çok kişi için ekonomik açıdan imkansız hale geldi. Yine her yıl hatırlayacaksınız, kurban bayramlarında işte kaçan boğalar, kasapların kendilerini yaralaması, İstanbul Boğazı'nın sularının kızıl renge dönüşmesi gibi haberler okurduk gazetelerde. Muhtemelen bu sene özellikle ekonomik güçlükler nedeniyle kesilen kurban sayısı biraz daha az olacağı için en azından boğazın sularının kızıla boyanması ihtimali biraz daha zayıf görünüyor. Tabii bayramın 9 günlük bir tatile uzatılması bir yanıyla ekonomik kayıplara neden oluyor dedik ama diğer taraftan da keşke herkesin aynı şekilde ekonomik imkanları olsa ve herkes bu 9 günü ailesiyle, sevdikleriyle, eşi dostuyla tatil yaparak, bir yerlere giderek en azından hayatın stresini atarak geçirme imkanına kavuşabilse. Çünkü hayat değişiyor, bayramlar da değişiyor, bayramlık anlayışı da değişiyor. Geçmişte daha geniş aileler birlikte tatil yapma imkanına sahipti bayramlarda. Bugün çekirdek ailelerin bile bayramda tatil yapma imkanı oldukça zayıflamış durumda. Çünkü gerek gelirlerdeki düşüklük, gerek ücretlerdeki kayıplar bunu olanaksız hale getiriyor. Diğer taraftan el öpmek, sevgiyi paylaşmak her koşulda olanaklı. Çünkü eskiden bayramlarda telefonla bir akrabanızın, yakınınızın bayramını kutlamak istediğinizde postaneye isminizi yazdırmanız gerekiyordu. İşte postacı gidip o kişiyi postaneye çağırıyordu, geliyordu, işte sıranızı bekliyordunuz. Dolayısıyla böyle bir takım zorluklarla ancak kutlamalar şehirler arası veya uluslararası yakınlarla bayram kutlamaları zorluklarla geçiştirilebiliyordu. Ama şimdi artık teknoloji öylesine ilerledi ki pek çok kişi işte cep telefonu üzerinden görüntülü olarak birbirlerinin bayramını kutlama imkanına sahip. Yani nostaljiye takılıp kalmamak lazım derken sözlerimin başında bunu özellikle vurgulamak istemiştim. Çünkü dönem değişiyor. Bizler de bu değişikliklere ayak uydurmak zorundayız. Eskiden mutlaka bayramda bütün aile fertleri bir arada toplanır. İşte ailenin büyüğü kimse onun hazırlayacağı bayram sofrasında bir araya gelinirdi. Ama şimdi bu tür bayram ve diğer kısa tatiller çalışanlar için, çekirdek aileler için en azından birlikte zaman geçirme açısından bir fırsat yaratıyor. Dolayısıyla da bu fırsatları herkes kendi imkanları dahilinde kullanmak istiyor. O nedenle de aile içinde işte illa gidip büyüklerin eli öpülecek veya mutlaka yakınlar ziyaret edilecek, bayram sabahı mutlaka mezarlıklara gidilip ziyaretlerde bulunulacak gibi bir takım katı kuralları artık çağın teknolojisi, çağın yaşam biçimleri değiştirmiş durumda. Eskiden kartpostal gönderilirdi yılbaşında, bayramda insanlar birbirlerini kutlamak için. Şimdi sadece bir cep telefonu yeterli. Dolayısıyla dediğim gibi Kurban Bayramı'nda da yine gerek eski bayramları yad ederken bir taraftan da o dönemdeki zorunlulukların acaba yaşayanları, bu zorunlulukları yaşayanları mutlu mu mutsuz mu ettiğini de sorgulamak gerekiyor. Özellikle gençler açısından bu tür tatil günleri arkadaşlarıyla birlikte bir yerlere gitme fırsatı yaratıyor. Dolayısıyla da Kurban Bayramı'nı bir kez daha tüm dinleyicilerimin kutlarken bunların da göz ardı edilmemesi gerektiğini, özellikle de işte bayram harçlığı veya işte bayram harcamaları konusunda yaşanan ekonomik sıkıntıların en azından şu dönemde biraz göz ardı edilmesini öneriyorum sizlere de bu bayramı daha mutlu geçirmek açısından. Peki bayramda tatil uzatıldı. İnsanlar bir yerlere gitmeye çalışıyor. Arabası olanlar otomobilleriyle yollara çıktı. Zaten gazetelerde, televizyonlarda yer alan haberlere baktığımız zaman büyük şehirler neredeyse büyük ölçüde boşaldı. Araç kuyrukları köprülerde, otoyollarda söz konusu. Tatil beldelerinde nüfus bir anda 3'e 4'e katlanmış durumda. Peki bütün bu tablonun gerçek boyutu ne? Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bu konuda kendi üyeleri arasında yaptığı araştırma ve çalışmalar sonrasında bir tablo ortaya koydu. TÜRSAB'ın ortaya koyduğu bu tabloya göre bayramda 10 milyon kişi seyahat ediyor. Yani dolayısıyla da Türkiye nüfusunun 8'de biri, hatta 9'da biri diyebiliriz. 86 milyon olarak nüfusu varsaydığımızda 10 milyon kişi, ki bu aslında çok da fazla bir rakam sayılmaz. Bu 10 milyon kişinin 2,5 milyonu sadece turizm amaçlı olarak bu tatili değerlendiriyor. Yani otellere, tatil köylerine, pansiyonlara gidiyor. Yurt içi ve yurt dışında turizm hareketine katılıyor. Özellikle yurt dışındaki tercih edilen destinasyonlara baktığımızda işte Balkan turları vizesiz olduğu için en çok tercih edilen turların başında geliyor. Bunun yanı sıra Türklere kapıda vize uygulaması yapan Yunanistan ve Yunan adaları ikinci yurt dışı tercih tatil açısından ve bir de Mısır ön plana çıkıyor. Tüm Mısır'da da Şarm el Şeyh bölgesi, bizim Antalya, Belek gibi gerçekten dünyaca tanınan bir turistik bölge. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı oteller var. Ancak fiyat kıyaslamalarına bakıldığında oldukça ciddi farklar var Türkiye ile arasında. Örneğin Türkiye'de en ucuz gecelik konaklama 1500 liradan başlıyor TURSAB'ın yaptığı çalışmaya göre. Tabii bu bir pansiyon ücreti, tek kişilik, ama bunun yanı sıra biraz daha 3 yıldızlı, 4 yıldızlı bir otelde konaklayayım, en azından kahvaltımı edeyim derseniz bu rakam 3'e 4'e katlanıyor. 2 kişilik her şey dahil 5 gecelik bir tatil yapmayı hedefleseniz bu 9 günlük bayram tatilinde en az 30.000 TL ödemeniz gerekiyor kalacağınız tesise. Ki en ucuz, dediğim gibi, taban 30.000 liradan başlıyor ve üst sıralara, üst rakamlara doğru hızla yükseliyor. Ama diğer taraftan acaba yurt dışından gelenler Türkiye'de hangi olanaklarla tatil yapıyorlar diye baktığımızda İngiliz seyahat acentaları Türkiye'de Marmaris, Kuşadası, özellikle Didim gibi bölgelerde, İngiliz turistlerin en çok tercih ettikleri bölgelerde bu buralara gelebilmek için uçak bileti 9 sterlinden başlıyor. Yani 540 liraya bir İngiliz uçak bileti alarak Marmaris'e, Didim'e gelme imkanına sahip. Oysa şu bayram gününde bir otobüs fiyatı bile, bir otobüs bileti fiyatı bile değil 540 lira. Bunun yanı sıra bir haftalık, 7 gecelik konaklama içinde İngiliz turistlerin Marmaris'te veya diğer bölgelerde yaptıkları rezervasyonlarda ödedikleri paralar 100-150 sterline kadar çıkıyor ki buna her şey dahil fiyatlar söz konusu. Yani 150 sterlin dediğiniz zaman da 3000-4000 liraya iki kişi 15-20 bin liraya Türkiye'nin bu gözde ve güzide tatil beldelerinde tatil yapma imkanına sahipler yabancı turistler açısından. Böylesine ucuz bir ülke haline gelirken Türkiye, kendi yurttaşlarımız dediğim gibi en az 30 bin liradan başlayan, iki kişi için en az 30 bin liradan başlayan konaklama ücretleri, yeme içme ücretleri ödemek zorunda bu Kurban Bayramı tatilinde de. Kurban Bayramı tatilinin tabii herkes için erişilebilir olmasını diliyoruz, ama sözlerimin başında belirttiğim gibi TÜRSAB'ın kendi tespitlerine göre bu bayramda azami 10 milyon kişi seyahat ediyor ve bunun da 2,5 milyonu sadece turizm amaçlı olarak bu tatili değerlendiriyor. Geri kalan 7,5 milyon kişi sadece eş, dost, yakın, akraba, sevdiği insanları ziyaret etmek ya da işte memleketine gitmek amacıyla bir seyahatte bulunuyor. Dolayısıyla da tatilin yaratacağı ekonomik potansiyelin 180 milyar lira civarında olacağı tahmin ediliyor. İşte seyahatler, ulaşım giderleri, yeme içme hizmetleri, eğlence ve benzeri giderler için yapılacak harcamaların boyutunun da 180 milyar lira olacağı hesaplanmış TURSAB tarafından bu 9 günlük tatil sürecindeki. Bu da bir anlamda yurt içi ekonomi açısından bir hareketlilik yaratabilir diyebiliriz. Evet, Kurban Bayramı ile başladık. Kurban Bayramı'nın tatil boyutu, eski bayramlar, biraz nostalji ve biraz da günümüzün gerçekleriyle ilk bölümde sizleri biraz karşı karşıya bıraktım. Bu noktada dilerseniz şöyle bir rahatlayalım, bir bayramda güzel bir müzik parçasıyla sizleri baş başa bırakayım. Arap dünyasının pop müziğiyle Arap müziğini birleştirerek Arap dünyasının pop kralı olarak tanınan Amir Diab'ın Tamali Mak, Daima Seninleyim şarkısını sizlere bayram armağanı olarak sunuyorum.

Arap dünyasının pop kralı Mısırlı sanatçı Amr Diab'ın Taali Malak şarkısıyla size bir bayram güzelliği yaşatalım istedim. Daima seninleyim dedi sanatçı. Şimdi farz edelim ki bayram tatilindesiniz, sahilde dolaşıyorsunuz veya en azından kent merkezinde dolaşıyorsunuz. Yanınızdakilerle birlikte dondurma yemek istediniz, canınız dondurma çekti. Artık dondurmanın topu en az 120 liradan başlıyor. Bazı yerlerde 150 liraya kadar çıkıyor ki şimdi muhtemelen tatil beldelerinde belki 160-170 liraya kadar ulaşmıştır. Cebinizde 200 liranız var. 200 lirayla artık 2 top dondurma, yani bir külahta 2 top dondurma almak olanaksız hale geldi. Dolayısıyla da 200 liralık banknotun değeri gittikçe daha fazla sorgulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın resmi web sitesinde TÜFE endeksine göre enflasyonu veya parasal değer kayıplarını hesaplamaya yarayan bir mekanizma var. Bu mekanizmaya göre TÜFE endeksi üzerinden yapılan hesaplamayla 200 liranın alım gücü tedavüle girdiği 2009 yılından bu yana 17 yılda 25'te 1'e düşmüş durumda. Yani cebimizdeki en yüksek banknot olan 200 lira %96 değer kaybetmiş. Şimdi hatırlayacaksınız, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldiğinde Türkiye'de güçlü ekonomiye geçiş başlığı altında Kemal Derviş'in hazırlamış olduğu bir ekonomik program uygulanıyordu ve bu programla yavaş yavaş ekonomi toparlanmaya başlamıştı. Yapısal reformlar devreye konuldu, bankacılık sektörü toparlandı, batık bankaların yükü büyük ölçüde hafifletildi ve giderek bu programın verimli sonuçları alınmaya başlandı. Ancak Türkiye bir erken seçime gitti ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Uluslararası Para Fonu IMF ile yapılan bu programı 2008 yılına kadar sürdürdü. Programın olumlu sonuçları ve Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlendirilmesiyle ilgili pozitif göstergeler ortaya çıkmaya başladı. Ve bu aşamada Türk lirasından 6-0 atılması gündeme geldi. O zamana kadar milyonluk banknotlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde seçim kampanyalarında tuvalet ücretinin 1 milyon lira olduğunu dile getirerek muhalefeti veya iktidarı, o dönemdeki iktidarı ekonomik açıdan sert bir şekilde eleştiriyordu. Simit çay hesabı yapıyordu. İşte bir simit bir çayla bile gün öğün geçirilemez, mümkün değil diyordu. Çünkü dediğim gibi 6-0'lı tedavüldeki banknotlar nedeniyle milyonluk, milyarlık rakamlar günlük dilimizde söz konusuydu. 2008 yılında yeni Türk lirasına geçildi ve 1 Ocak 2009'dan itibaren de Türk lirasından 6-0 atılarak yeni Türk lirası tedavüle girdi. En yüksek banknot 200 lira olarak belirlendi. Şimdi 200 lira en yüksek banknot olduğu için o dönemde ATM'lerde, otomatik para ödeme makinelerinde 200 lira yoktu. Çok nadir kullanılan bir kupürdü. Neredeyse 200 lirayla dünyaları satın almanız söz konusuydu. Ve 2009'da bu 6-0 atma operasyonundan sonra piyasaya sürülen, tedavüle ve kullanıma sunulan 200 TL'lik banknotların piyasadaki adedi 9 milyon idi. Yani piyasada 9 milyon adet sadece 200 lira vardı ve çok kıymetliydi. 200 lira çıkartıp bir taksiye veya bir alışverişte verdiğiniz zaman insanlar sizin suratınıza dehşetle bakıyordu. Çünkü paranın üstünü vermekte zorlanıyorlardı. O dönemde 2009'da 200 liranın dolar karşılığı 133 dolardı. Euro olarak da 96 euroya tekabül ediyordu. Şimdi böyle bir tablodan bugün bambaşka bir noktaya geldik. Bir adet 200 lirayla 2009'da yapılan alışverişi bugün 5000 lirayla yapmak ancak mümkün. Yapılan hesaplamalar ve Merkez Bankası'nın TÜFE'ye endeksli bu değer kaybı hesap sistemine göre baktığımızda rakamlar bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla da o dönemde 2009'da 9 milyon adet 200 liralık banknot piyasada tedavüldeyken bugün bu sayı 4,5 milyar adetin üzerine çıkmış durumda. 4 milyar 130 milyon adet
200 liralık banknot tedavilde. Buna 100 liralık banknotları da eklediğimiz zaman Türkiye'deki emisyon olarak nitelendirilen piyasadaki para hacmini ifade eden emisyon hacmi içerisinde 200 liralık ve 100 liralık en yüksek banknotların payı %80'i aşıyor, %90'a yaklaşıyor. Şimdi uluslararası finans kriterlerine göre ve para piyasalarındaki tabloya baktığımızda eğer bir ülkede en yüksek değerdeki banknotun tedavüldeki hacmi, yani piyasada dolaşımdaki hacmi %50'nin üzerine çıkmışsa bir üst banknota geçilmesi gerekiyor ki Türkiye'de dediğim gibi 200 liralık banknotların hacmi 4 milyar 130 milyon adetle %50'nin üzerinde, 100 liraları da buna kattığımız zaman %90'a ulaşıyor. Dolayısıyla daha değerli yeni bir banknotun piyasaya sürülmesi kaçınılmaz. Bugün 28 bin liralık asgari ücreti eğer 200 liralık banknotlar halinde ödemeye kalkarsa bir işveren çalışanına 140 adet 200 liralık banknot vermek zorunda. Cepte cüzdanda taşınması mümkün olmayan bir para. Dolayısıyla da hükümet daha çok yeni banknot basmamak için sıkı para politikasının veya sıkılaştırılmış olarak ifade edilen para politikasının temel unsurlarından bir tanesi olabildiğince sistemden nakdi kaldırmak, insanları kartlı harcamalara yönlendirmek. Ama kartlı harcamalara yönlendiğiniz zaman da bu kez kredi kartına, kredili mevduat hesabına ciddi faizler ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla da iki taraftan bıçak sırtı bir tabloyla karşı karşıya kalmış durumda insanlar. Diğer taraftan maaş hesaplarında, banka hesaplarında, otomatik para çekme makinelerinden para çekme sırasında artık sistem 200 lira ve 100 liranın dışında banknot vermiyor neredeyse. Yani 50 liralık banknot piyasada kara borsaya düşmüş vaziyette. 20 lira, 10 lira artık ATM'lerde hiçbir şekilde bulunmuyor. Dolayısıyla da özellikle gazetelere de yansımıştı bununla ilgili sıkıntılar. Dar gelirli işte çalışanlar veya ailesinin verdiği harçlıkla idare eden üniversite öğrencileri, gençler banka hesaplarındaki 90 lira, 70 lira, 80 liralık paraları artık para çekme makinelerinden çekemiyorlar. Çünkü 50 lira vermiyor sistem, 20 lira vermiyor veya en az 100 lira çekeceksiniz diye sizi mecbur ediyor makineler ya da 200 lira. Bu kadar yoğun bir şekilde en yüksek kupürlü banknotun piyasalarda kullanılıyor olması, dediğim gibi daha yüksek değerli 500 liralık, 1000 liralık yeni banknotların çıkartılmasını zorunlu kılıyor. Ancak burada hükümet ve ekonomi yönetimi büyük ihtimalle liradan 6-0 atma konusunu uzun süre siyasi ve ekonomik açıdan kendilerine prim getiren bir unsur olarak değerlendirdiler. Şimdi liradan 6-0 atıldıktan 17 yıl sonra daha yüksek kupürlü, daha yüksek sıfırlı bir banknotu piyasaya sürmek zorunda kalmak hükümetin bu dönemdeki ekonomik politikalarının da yanlışlığını bir anlamda teyit eden bir unsur olacak. O nedenle olabildiğince direniyorlar. Şöyle bir baktığımız zaman mevcut Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan göreve geldikten sonra onun imzasıyla tedavüle çıkartılan, piyasaya sürülen 200 liralık banknotlar Nisan 2024'te kullanıma girmiş. Nisan 2024'te Fatih Karahan imzalı 200 liralık banknot piyasaya girdiğinde değeri sadece, yani yabancı paralar karşısındaki değeri sadece 6 dolar. Bugün biraz daha bunun altında ve euro olarak da 5,5 euroya karşılık geliyor. Dolayısıyla 2009'daki 133 dolardan 6 dolara geldiğimizi göz önünde bulundurduğumuzda çok ciddi bir yoksullaşma ve Türk lirasında da çok ciddi bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. 200 liranın öyküsünü sizlerle paylaşırken sözlerimin başında tatilde olduğunuzu ve dondurma yemek istediğinizi varsayalım demiştim. Dediğim gibi 200 lirayla artık iki top dondurma almanız olanaksız. Bunun yanı sıra mevsim meyveleri, işte kiraz piyasaya çıktı. 300 liradan başlıyor kilosu, 200 liraya
bir kilo kiraz almanız mümkün değil. Can erik aynı şekilde 300-350 lira. Sebze meyveler için de benzer şekilde. Yanınızda nakit bulundurma zorunluluğu ortaya çıkmış olsa bile cebinizdeki 200 liralarla bu alışverişleri yapmanız, bu yiyecekleri, bu gıda maddelerini almanız mümkün değil. Kaldı ki sadece yeme içme açısından değil, diğer bütün harcamalarda da işte ulaşım giderlerinde, bunun yanı sıra giyim, kuşam, eğitim masraflarında da artık 200 lira günlük hayat açısından ve ekonomik yaşam için fazla bir anlam ifade etmiyor. Mutlaka daha yüksek değerdeki kupürlerin, banknotların piyasaya sürülmesi zorunlu gibi görünüyor ama erken seçimin sıkça tartışıldığı, muhalefetin erken seçim olması için ısrarcı olduğu bir ortamda ve mevcut ekonomik koşullarda hükümet açısından en çok övündüğü icraatlarından birisini bertaraf etmek, liradan 6-0 atmanın bir başarı olması söz konusu iken, bu başarıyı şimdi daha yüksek kupürlü bir banknot çıkartmaya mecbur kalarak kendi elleriyle ortadan kaldırmak sanıyorum siyasi bir iktidar içinde fazla olumlu görülecek bir adım değil. O nedenle de muhtemelen daha uzun süre 200 liralık banknotlarla tapu dairesine gidildiğinde çuvallar dolusu paralarla daire almak zorunda kalma gibi uygulamalar devam edecek. Bu noktada yine sizlere biraz daha neşeli bir parçayla baş başa bırakmak istiyorum. Hüseyin El Cesmi Türkiye'deki O Ses Türkiye yarışmasının bir benzerinin Arap versiyonuyla meşhur oldu. Ün kazandı. Yaptığı şarkılar Orta Doğu'da ve tüm Arap ülkelerinde dillerden dillere dolaştı. Hala da çok ünlü ama özellikle 2014'te çıkarttığı Boşret Keir, Hayırlı Haber isimli şarkısı Türkiye'de de neredeyse hemen hemen her yerde çalınır oldu. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim ve ondan sonra ben size bu şarkıyla ilgili kısa bir öykü anlatacağım.

Evet, Hüseyin El Jasmine'in Hayırlı Haber Boşret Kayır şarkısını sizlerle paylaştık. Bayramda biraz daha neşelenelim, ekonomik sorunlardan, sıkıntılardan uzaklaşalım dedim ama şimdi bu şarkının şöyle bir ilginç öyküsü var. Bizde de düğünlerde, kına gecelerinde insanlar coştukları zaman bu şarkıyı zaman zaman paylaşıyorlar. Bununla oyunlar oynanıyor, danslar ediliyor. Oysa bu şarkı 2014 seçim kampanyası kullanılan bir şarkı. Hüseyin El Jasmi bu şarkıyı o dönemde şimdiki Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin seçim kampanyası için kullanılmak üzere yazmış ama sonrasında Mısır'ı birlik ve beraberliğe çağıran, insanları sandığa gitmeye çağıran, oy kullanmaya çağıran ve kendi kaderine sahip çıkmaya çağıran bu şarkı dilden dile, kulaktan kulağa yayılmış. Örneğin diyor ki, ey Mısırlı kardeşlerim, İsmailiye'den, İskenderiye'den, Kahire'den, Nil'in kıyısından, Sina'dan, her yerden gelin, koşun sandıkların başına, sesinizi dünyaya duyurun. Kendi şartlarınızı artık kendiniz yazın. Şimdi herkes umudunu büyütsün, birlikte daha güçlü olalım ve bütün dünya Mısır'ın bu gücünü görsün diyor. Bizde de hatırlarsınız, Orta Asya'da oldukça sevilen Dombra şarkısı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim kampanyasında kullanılmıştı. Ancak tabii dediğim gibi şarkının müziği, ruhu ve insanlara verdiği ritim, heyecanı bambaşka bir boyuta çağırabiliyor. Dolayısıyla da pek çok kişi bunun bir seçim kampanyası şarkısı olduğunu bilmeden eğlenceyle dinliyor. Evet, Hüseyin El Jasmi ile ilgili bu kısa ayrıntıyı sizlerle paylaştıktan sonra yine konumuza dönüyoruz. Tekstil ve hazır giyim. Az önce 200 liralık banknotun öyküsünü anlattım. Sözlerimin başında Kurban Bayramı'nda bir tatile gitmenin maliyetini anlattım. Ve şimdi de tabii bayram sabahı kalktığımızda özellikle çocukların en büyük heyecanı yeni ayakkabılar, yeni giysiler, üzerlerinde

0: yaptığımız yeni kıyafetlerle büyükleriyle bayramlaşmak, onlardan alacakları harçlığın heyecanını yaşamak, ancak Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörü son dönemde çok ağır bir kriz içerisinde. Yüz binlerce kişi bu sektörde işini kaybetti. Pek çok tesis kapandı. Önemli markalara ait tesislerde Mısır, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerine fabrikalarını taşıdılar. Peki tekstil ve hazır giyimde Türkiye nasıl bu noktaya geldi? Çünkü Türkiye'nin ihracatında otomobil ve yedek parça ile birlikte tekstil ve hazır giyim sektörü lokomotif alanlardan bir tanesi. Özellikle moda belirleme açısından Türkiye çok ciddi markalar yarattı bu süre içerisinde. Anavatan Partisi iktidarında dışa açık büyüme modeli, ihracata dayalı büyüme modeli için çok ciddi teşviklerle desteklenmişti tekstil ve hazır giyim sektörü ve gerçekten bu teşviklerin karşılığını da verdi diyebiliriz. Türkiye'nin hem ihracatında çok büyük bir paya sahip oldu, hem istihdamda aynı şekilde çok ciddi katkı verdi ve hem de başta Avrupa Birliği pazarı olmak üzere dünya piyasalarında Türk tekstil ve hazır giyimi çok önemli ve saygın bir yer edindi. Ancak dediğim gibi son dönemde özellikle kurlardaki artış, girdi maliyetlerindeki artış, tarımsal üretimdeki düşüş, başta pamuk olmak üzere Türkiye pamuğu büyük ölçüde yerli üretirken ithal etmeye başladı. İthal pamuk neredeyse yerli üretimin 2-3 katına çıktı. Ve bütün bunlar üst üste eklendiğinde, enerji maliyetleri, diğer maliyetler ve enflasyon devreye girdiğinde tekstil ve hazır giyim sektörü çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Ve Avrupa Birliği pazarındaki payını da kaybetmeye başladı. 2024'e göre %12,4 pazar payındaki kayıp geçen yıl, 2023'e göre ise %22'ye varan bir pazar kaybı yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu konuda hükümeti daha önce pek çok kez uyardı. Tekstil ve hazır giyimin sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Bu arada Mısır'a taşınan çok sayıda fabrika orada üretime başladı. Çünkü Mısır'ın Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması var. Türkiye her ne kadar gümrük birliği anlaşmasına sahip olsa da bir takım vergiler söz konusu, ama Mısır doğrudan Avrupa Birliği pazarlarına ürün ihraç edebiliyor. Bunun yanı sıra tıpkı Türkiye'nin 30-40 yıl önce ihracata dayalı dışa açık ekonomi büyüme modelini benimsemesi gibi tekstil ve konfeksiyonda ucuz emek, ucuz iş gücüyle ve ucuz girdiyle ünlü markalar üretim yapan başka ülkeler piyasayı kaplamaya başladı. Bunların arasında Bangladeş, Pakistan, Kamboçya, Vietnam ve özellikle Hindistan son dönemde öne geçti ve Türk tekstilini, hazır giyimini geriletmeye başladı. Hindistan geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği ile oldukça kapsamlı bir stratejik ekonomik işbirliği, serbest ticaret anlaşması da imzaladı ve önümüzdeki dönemde Hindistan Avrupa pazarlarında Türk tekstil ve hazır giyiminin en büyük rakiplerinden birisi olacak ki bunlar arasında Vietnam'ı da ön planda saymak mümkün. Avrupa Birliği'nin 2025 yılında tekstil ve hazır giyimdeki ithalatı 102 milyar liraydı. Burada yine Çin 31,5 milyar lirayla ilk sırayı alıyor. Bangladeş artık Türkiye'yi sollamış vaziyette 20 milyar lira euroyla, özür dilerim söylediğim rakamlar euro, 20 milyar euroyla ikinci sırada ve Türkiye 9,4 milyar euroya gerilemiş durumda. Dolayısıyla da hem pazar payında hem tekstil ve hazır giyimden elde edilen ihracat gelirlerindeki bu düşüş önümüzdeki süreçte Türkiye'nin ihracatından dış ticaretine, diğer taraftan cari açığına varana kadar negatif bir takım etkileri beraberinde geçirecek. Bu açıdan da mutlaka tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik bir eylem planının, bir destek planının kısa sürede devreye konulması acil gibi görünüyor. Tabii bütün bunların yanı sıra Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de yabancı yatırım sermayesini çekmek. Bu konuda özellikle hukuk ve yargı sistemindeki sıkıntılardan dolayı bazı sorunlar yaşandığını sık sık vurguluyoruz. Hükümet nitekim son olarak bir teşvik yasasını meclisten geçirmek üzere getirdi gündeme. Yabancı sermayeye vergi teşvikleri ve çok ciddi olanaklar sağlandı. Fakat Adalet ve Kalkınma Bakanı Sayın Akın Gürlek yabancı sermayeye her türlü hukuki ve yargı güvencesinin verileceğini ilan etti. Tahkim mekanizmasının Türkiye'de kurulacağını ve hızlı işletileceğini, ticari mahkemelerin tek bir noktada toplanarak tüm davaların tek bir elden yürütülmesine olanak sağlanacağını ifade etti. Bütün bunlar yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmek, yatırıma teşvik etmek için gündeme getirilen ifadelerdi. Ancak buna rağmen beklenen bir doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi maalesef sağlanmış durumda değil. Rakamlar sürekli geriliyor. Gelen sermayeden daha fazla yerli yatırım sermayesi yurt dışına gidiyor. Az önce tekstil ve hazır giyim başlığını sizlere aktarırken de vurguladım. Özellikle son dönemde Türkiye'deki fabrikalar sökülüp yurt dışında daha güvenceli, daha maliyeti düşük ülke piyasalarına taşınıyor. Bunun yanı sıra doğrudan giden yerli yatırım sermayesinin de boyutları her geçen yıl artıyor. Milyar dolarlarca artış söz konusu. Ama burada Türkiye'nin umutla beklediği büyük bir yatırım vardı. Özellikle Çin'den gelecek olan büyük bir yatırım vardı. BYD elektrikli otomobil fabrikasını Manisa'da kuracaktı. 2 yıl önce bu konuda bir anlaşma yapılmıştı. 1 milyar dolarlık bir yatırım söz konusuydu. BYD'den önce Volkswagen, Audi aynı şekilde Manisa'daki bu alanda 4 milyar euroluk bir yatırımla otomobil kıracaktı. Ancak onlar daha sonra sendikanın, özellikle orada güçlü olan işçi sendikasının Türkiye'deki hukuk ve temel hak ve özgürlükler konusundaki sorunlarını gündeme getirerek yapılan oylamada Türkiye'deki yatırımdan vazgeçilmesini istemesi üzerine Volkswagen çekildi. BYD ise 2 yıl önce 1 milyar dolarlık bir yatırım vaadiyle gelmişti. Yine çok ciddi avantajlar sağlandı. Bedava arazi tahsis edildi. Enerji indirimleri, üretilecek otomobillerin çok ciddi bir bölümünü kamunun satın alması ve kullanması konusunda garantiler verildi. Buna rağmen BYD'nin yatırımı 2 yıldır bekliyor. Hatta Manisa'da bir Çin mahallesinin kurulması hazırlıkları bile başlamıştı. Bunların hepsi askıda, çünkü BYD son dönemde Türkiye'deki bu yatırım isteğinden biraz uzaklaşmış gibi görünüyor. BYD'nin üst yöneticileri Avrupa elektrikli otomobil pazarını gözden geçirmek üzere bir tura çıktılar ve bu tur sırasında da özellikle İtalya'daki Maserati, Casino gibi markaların tesislerini gezdiler. Yine Stellantis, dünyanın önde gelen otomobil markalarından, üreticilerinden Stellantis tesislerini gezdiler ve BYD'nin otomobillerinin, elektrikli otomobillerinin buralardaki üretim şartlarını yerinde görerek değerlendirdiler. Dolayısıyla BYD yatırımı da tıpkı Volkswagen gibi bir süre sonra Türkiye'de gerçekleştirilmekten vazgeçilirse bu tablo pek şaşırtıcı olmayacağını gösteriyor. Böyle bir durumun Türkiye yine yatırım çekmek açısından diğer ülkelere göre biraz daha geri kalmış gibi görünüyor. Kurban Bayramı'nda sizlere Ankara'dan Haber Var programında eşlik etmeye çalıştım. Bayramınızı fazla sıkıntıya sokmadan Türkiye ekonomisinin tablolarını biraz daha yumuşatarak ve araya hoş müzikler de katarak sizlere bir bayram ekonomi programı sunmaya çalıştım. Bayram sonrası yeni bir Ankara'dan Haber Var programında Pazartesi ve Çarşamba günleri tekrar birlikte olabilmek dileğiyle ben Zülfikar Doğan bir kez daha tüm dinleyicilerimin, eşlerinin, sevdiklerinin ve ailelerinin ve tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutlayarak programı noktalıyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var Bayram Özel sona erdi.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşle tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas, 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
0: Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Bunu biliyor muydunuz? Uzay asansörünün yeryüzünden uzaya uzanan kablosunun yaklaşık 100 bin kilometre olması gerekiyor. Bu teknolojinin hayata geçmesinin önündeki en önemli engelse bu uzunlukta kendi ağırlığının etkisiyle kopmayacak bir malzeme bulmak. Bilinen en güçlü ve hafif malzeme olan grafen, uzay asansörü teknolojisinin gerçekleşmesini sağlayabilir. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı Bayram Özel başlıyor.
2: İyi günler, iyi bayramlar. Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na hoş geldiniz. Ben Güçlü Özkan. Bayram günleri aynı zamanda nefes aldığımız, birkaç gün dinlenebildiğimiz günler değil mi? Tabii tatil yapabilenler için. Bu günlerde en güzel şey, yapılabilecek en basit eylem hangisi? Yaşadığımız şehri gezmek. Çoğu zaman buna fırsat da bulamıyoruz. Böyle zamanlar aslında bunun için de iyi bir fırsat. Gezebilenler gezsin, buna itirazımız yok. Ben bu programı bugüne özel gezemeyenler için hazırladım. Yeri ve Zamanının bu bölümünde bugün her gün üzerinden geçtiğimiz, trafiğinde beklediğimiz, aceleyle bir yerlere yetişmeye çalıştığımız o Sultanahmet Meydanı'nın tam altına ineceğiz. Bugün üzerimizde güneş yükselirken biz sizinle tam tersi bir yöne, toprağın altına, tarihin en serin, en gizemli dehlizlerine giriyoruz. Neresi? Sultanahmet'in o meşhur kalabalığının hemen altında binlerce yıldır nefes alan bir dev var. Yere batan sarnıcı. Bugün önümüzdeki süre boyunca suyun taşla, tarihin efsaneyle buluştuğu o yeraltı sarayını konuşacağız. Aslında son dönemde yere batan sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasındaki hani burayı kim işletecek tartışmalarıyla gündeme geldi değil mi, hatırlıyorsunuz. Şimdi bu tartışmaların neden yapıldığını biliyoruz. Bilsek de bugün bu bayram gününde bu rekabete, bu çekişmeye değil de hani bunları bir kenara bırakıp başka şeylere bakmak istiyorum. Belki yaşanan çekişmeler nedeniyle unutulan o kadim kültürün bize bıraktığı dev mirasa bakalım istiyorum. Yani belki de böylece iyi bir şeye hizmet ederiz. Böylece yetkililer biraz kavgayı bırakır da tarihin bu büyük mirasına saygıyı hatırlarlar. Ne dersiniz? Göreceğiz. Şimdi biz başlayalım yolculuğumuza. Dışarıda güneş tepedeyken içeri girdiğimiz an havada birden serinler. Yere batan sarnıcından bahsediyoruz. Burnunuza o kadim nemin kokusu gelir. Basamakları indikçe şehrin gürültüsü bıçak gibi kesilir ve yerini neye bırakır? Tavandan damlayan suların yankısına bırakır. Bizanslıların bazilika, Osmanlılarınsa saraylara benzettikleri için yere batan sarayı dediği bu mühendislik harikasının, gelin bakalım bugün tüm gizemlerini konuşalım. Zamanımız yettiğince elbette. Tabii içeri girdiğinizde sizi karşılayan o loş ışık ve nemli hava aslında tamı tamına 1500 yıl öncesinin havasıdır. Toplamda 336 sütun, her biri birer nöbetçi gibi dikiliyor. Bu sütunların her biri yaklaşık 9 metre yüksekliğinde. O dönemde bu devasa taş blokları Marmara Denizi'ndeki adalardan ya da Anadolu'nun içlerinden buraya taşımak, düşünün, vinçlerin olmadığı bir dünyada gerçekten başlı başına bir destandı. Peki bu devasa yapı neden yapıldı? Sadece su depolamak için bu kadar estetik bir kaygıya gerek var mıydı acaba? Yoksa burası bir imparatorun gövde gösterisi alanı mıydı? Bakın, yıl 532, milattan sonra 532. İmparator Justinianus Nika ayaklanmasından sonra, ki o ayaklanma gerçekten imparatorluğun varlığı için büyük bir tehditti, bu ayaklanmadan sonra şehri yeniden inşa ederken en büyük sorununu çözmek istiyordu. O ne? Hiç yabancı değiliz. Susuzluk. İstanbul etrafı denizlerle çevrili olsa da içilebilir su açısından fakir bir şehirdi. Yabancı gelmedi değil mi? Belgrad ormanlarından gelen suyu depolamak için 9800 metrekarelik bu dev hazine inşa edildi ki karşılaştırmanız için söylüyorum, 2 futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Sarnıç'ın içindeki 306 sütundan bahsetmiştim. Hikayesi aslında, bu sütunların hikayesi aslında bir imparatorluk toplama albümü gibi değerlendirilebilir. Sütunların çoğu tek parça, bazıları ise iki parçadan oluşuyor. Dikkatli bir gözle bakarsanız bu sütunların başlıklarında farklı medeniyetlerin izini de görmeniz mümkün. Kimi bir Roma tapınağından sökülüp getirilmiş, kimi bir Helenistik anıttan. Bu aslında Justinianus'un bir de mesajıydı. Ne o? Tüm dünya benim emrimde ve eski dünyayı yeni inancımın altında birleştiriyorum deme şeklinin bir başka tezahürüydü bu da aslına bakılırsa. Peki bu kadar sudan bahsediyoruz değil mi? 9800 metrekarelik bir hazineden bahsediyoruz. Nereden geliyordu bu su? Bu 80 bin tonluk su nereden geliyordu? Sarnıç şehre 19 kilometre uzaklıktaki Belgrad ormanlarındaki Eğri Kapı Su Dağıtım Merkezi'nden besleniyordu. Cebeciköy kemeri, Mağlova kemeri, bugün hatırlıyorsunuz bunları da. Bunların üzerinden gelen su yer çekimi yardımıyla, ki gerçekten bir mühendislik harikasıdır, yer çekimi yardımıyla bu Sarnıç'a kadar ulaşıyordu. Aslında yani şehir kuşatma altındayken bile Bizans halkı bu muazzam sistem sayesinde susuz kalmıyordu. Hem stratejik önemi vardı hem de dediğim gibi bir mühendislik harikasıydı. Sarnıç'ın en ilginç yanı, sütunlarından bahsettim. Dikkatli baktığınızda dediğim gibi hiçbir sütunun bir diğerinin ikizi olmadığıdır bu gerçeklik. Neden? Çünkü Justinianus bu Sarnıç'ı yaparken dediğim gibi antik şehirlerden, tapınaklardan bu sütunları getirmiş. Aslında bazı tarihçiler şöyle de tanımlar. Adeta bu tapınaklar, o şehirler yağmalanmıştır. Efes'ten, Bergama'dan gelen bütün sütunlar, sütun başları burada birleştirilmiş. Aslında yere batan Sarnıç için ilginç bir ilginç bir tanımlama yapılır. Dünyanın en büyük ve en eski, tırnak içinde kullanıyorum, geri dönüşüm projelerinden bir tanesi olarak tanımlanır. Enteresan değil mi? Peki efsaneler ve gerçekler. Bir de bunun üzerinden konuşmak gerekiyor ki bugün çokça efsaneden bahsedeceğiz. Şimdi Sarnıç'ın içinde yürürken diğerlerinden farklı bir sütun karşınıza çıkar. O ne? Üzerinde gözyaşına benzeyen şekiller, tavus kuşu tüyleri ya da oyulmuş sarkıtlar vardır. Halk arasında buna ne isim veriliyor? Hatırlayacaksınız. Ağlayan sütun adı veriliyor. Aslında sütun her zaman nemli, her zaman ıslak. Efsane diyor ki, efsaneye göre bu sütun Sarnıç'ın inşası sırasında hayatını kaybeden yüzlerce kölenin de yasını tutar. İşte taşın içinden sızan bu su o insanların da dinmeyen gözyaşlarıdır efsaneye göre. Şimdi mitolojik bağlantılar yok mu? Yere batan Sarnıç'la ilgili olarak olmaz olur mu? Bu söz konusu İstanbul olunca, söz konusu 1500 yıllık bir eser olunca mitolojik bağlantılardan bahsetmemek mümkün mü? Tabii ki değil. Bazı sanat tarihçileri de az önce bahsettiğim bu ağlayan sütunun üzerindeki motiflerin aslında antik Yunan dönemindeki bir tapınaktan geldiğini, Zeus'un kıskançlıklarına dair bir hikayeyi temsil ettiğini söylüyor. Ama tabii inanmak, hangisine inanmak, hangisine inanacağınız size bağlı. İnanırsınız ya da inanmazsınız ama o sütunun önünde durduğunuzda hissettiğiniz bir şey var. O hüzünlü gerçek. Onu unutmayalım. Tabii yere batan Sarnıç'ı deyince Medusa'nın lanetinden bahsetmeden olur mu? Olmaz. Şimdi Sarnıç'ın en karanlık ve en uç köşesine bir bakalım. Ne var orada? Orada iki dev kafa bizi bekliyor. Medusa. Biri yan yatmış, diğeri de tamamen ters duruyor. Neden? Neden bir imparator bir su sarnıcının en dibine bu canavar görüntülü sütun başlarını yerleştirsin ki? Şimdi bakın, dediğim gibi kuzeybatı ucundaki, yere batan sarnıcının kuzeybatı ucundaki Medusa başları, bundan bahsediyoruz. Dediğim gibi neden birisi yan, diğeri ters duruyor? Bilimsel açıklama bize diyor ki bunlar sütun kaidesi olarak yükseklik ayarı gerektiği için Bu şekilde biri ters, biri yan şekilde konmuş. Tabii halkın kalbi efsanelerden yana. Nedir o efsaneler? Medusa'nın o meşhur bakışları suya ve yapıya zarar vermesini engellemek için ters çevrildiği yönündedir. O bakışları biliyorsunuz. Medusa'nın gözlerine bakanlar taş kesiliyor. Şimdi buna dair farklı hikayeler var. Mesela bunlardan bir tanesi bir tür güç gösterisi miydi acaba? Neden bahsediyorum? Hristiyanlık yeni yayılırken inançları üzerinde basıldığını simgelemek için bu taşlar en alta, ayaklar altına konmuştur. Eski inancımızı ayaklar altına alıyoruz deniyor. Sadece bu mu? Hayır. Bir güç gösterisi evet ama bir yandan da mitolojik bir kalkan. Neden bahsediyorum? Medusa'ya bakan biliyorsunuz taşa dönüşüyor. Medusa'nın gözlerine bakan. Bizanslılarda sarnıca zarar verecek kötü niyetli kişilerin bu kafaları görüp donup kalacağına inanıyorlardı. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Peki neden tersler? Çünkü inanışa göre Medusa'nın gözlerine doğrudan bakmak ölümcül. Değil mi? Eğer başı ters çevirirseniz onun o uğursuz bakışlarının da gücünü yok edersiniz. Yani ustalar 1500 yıl önce bir nevi, nasıl tanımlayalım, bir büyü önlemi almışlardır o başları yerleştirirken. Bu arada küçük bir detay paylaşmak istiyorum sizlerle. O sarnıcın dibinde yer alan ve bugün en çok turist çeken o iki Medusa başı. O fotoğrafı hatırlarsınız. Osmanlı döneminde su seviyesinin yüksek olması ve bölgenin, o alanın çamurla kaplı olması nedeniyle asırlarca suyun altında gizli olarak kaldı. Hatta şöyle söyleyeyim, bu sütun kaideleri ancak Cumhuriyet döneminde, o da 1987'deki o büyük bir temizlik yapılıyor. 1987'deki o büyük temizlikte tamamen gün yüzüne çıkarılmıştı. Şimdi tabii efsanelerden bahsediyoruz. Yere batan sarnıcından bahsediyoruz. Tabii ki mesela ilginç bir ayrıntı vermek gerekiyor burada. O da ne? Yerel halk arasında yüzyıllarca bu başların aslında yılanların şahı. Neden bahsediyoruz? Şahmeran'a ait olduğu, sarnıcın dibinde devasa yılanların yaşadığı efsanesi dolaştı. Hatta şöyle söyleyeyim, Evliya Çelebi o meşhur seyahatnamesinde de bu yeraltı karanlığına dair ilginç tasvirlerde bulunuyor. Şimdi Evliya Çelebi, Şahmeran ve yeraltı sarnıcı, yere batan sarnıcı, yer altındaki yere batan sarnıcı. Bu üç kelime yan yana geldiğinde İstanbul'un yeraltı dehlizlerinden o süzülüp gelen, tarihle de efsanenin iç içe geçtiği muazzam bir, nasıl tanımlayalım, bir doğu anlatısı ortaya çıkıyor. Evliya Çelebi, Şahmeran ve yere batan sarnıcı İstanbul'un gizemli tarihini ve halk inanışlarını besleyen en güçlü üç damar olarak tanımlanabilir. Bu bahsettiğimiz isimler ve yerler. Resmi tarih kayıtlarının çok daha ötesinde elbette, yüzyıllar boyunca da kulaktan kulağa yayılan o büyüleyici bağları da bir özetleyelim isterseniz. Şimdi Evliya Çelebi nasıl görmüştü yere batan sarnıcını? Tabii yüzyılların en büyük seyyahlarından bir tanesi. Bu muazzam bir eser, seyahatnameden de bahsediyoruz. İstanbul'un yeraltı sistemlerinden ve sarnıçlarından uzun uzun bahseder orada. Yere batan sarnıcını tam da şanına yakışır şekilde gizemli ve devasa bir yeraltı denizi gibi anlatır seyahatnamede Evliya Çelebi. Sarnıcın içine sandallarla girildiğini, ucu bucağı görünmeyen bu karanlık su sarayının şehri besleyen can damarlarından birisi olduğunu da anlatır seyahatnamesinde. Şimdi onun anlatımında, Evliya Çelebi'nin anlatımında sarnıçlar sadece tabii lojistik yapılar değil, içinde Evliya Çelebi bilen bilir, İçinde tuhaf mahlukatların, balıkların yaşadığı, ucu Ayasofya'ya, hatta Marmara Denizi'ne, daha da ileri adalara kadar uzandığını iddia eden dehlizlerin başlangıç noktası olarak tanımlar Evliya Çelebi. Şimdi aslında Şahmeran efsanesinden de bahsetmiştik. Aslında Anadolu ve Mezopotamya kültürüne, özellikle o bilen, yani Tarsus, Mardin, o bölgelere ait olan yılanların şahı Şahmeran efsanesi, İstanbul'un fethinden sonra bu kadim şehrin, bu büyük kentin, başkentin yeraltı dehlizleriyle ilişkilendirildi. Hatta yan yana anıldı. Halk inanışına göre İstanbul'un altı, İstanbul'un görünmeyen yeri baştan sona dehlizler, tüneller, sadece bunlar mı? Su kanallarıyla kaplıdır. Hatta bu karanlık ve ıslak yeraltı dünyasının Şahmeran'ın veya onun soyundan gelen devasa yılanların, ki Maran olarak da adlandırılırlar, onların gizlenme yeri olduğu dair, yeri olduğuna dair de bir inanç var. Yere batan sarnıcıda bu tasvire en çok uyan mekan. Şüphesiz. Sarnıcın karanlığı, suyun içinden yükselen sütunları, içerideki nemli hava, insanları burada, buranın sıradan bir su deposu değil de mesela Şahmaran gibi mistik bir varlıkların yuvası olabileceği yönünde bir fikir oluşturuyordu kafasında. Medusa'nın başları ve Şahmaran benzetmesi nereden geliyor peki? Bakın, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çeviren, saçları yılanlardan oluşan Medusa ile Doğu mitolojisinde yarı insan yarı yılan olan Şahmeran, halkın muhayyelesinde, halkın hafızasında, halkın aklında zamanla birleşmiş. Sarnıcı gezen ya da buraya dair hikayeler duyan Osmanlı dönemi insanları da ters ve yan duran bu devasa yılan saçlı kadın figürlerini Şahmaran efsanesinin bir kanıtı ya da onun yer altındaki tasviri olarak da yorumlamışlar. Evliya Çelebi de, özetle şunu söyleyelim, Evliya Çelebi'den bahsediyorduk. İstanbul'un yer altındaki bu muazzam su sarayını seyahatnamesine kaydediyor ve tarihe not düşüyor. Halkın hayal gücü ise Yerebatan Sarayı'nın bu karanlık ve Medusalı atmosferini doğunun en büyük yeraltı efsanesi olan Şahmeran'la taşlandırıyor. Ki burası rasyonel tarihin bittiği tabii ki ve gizemli anlatıların başladığı tam sınır çizgisi olarak da değerlendirilebilir. Bu mu sadece? Hayır. Başka gizemler de var. Medusa'nın olduğu o karanlık köşeden Ayasofya'ya, hatta oradan dediğim gibi Marmara Denizi'ne kadar uzanan gizli tüneller olduğu söylenebilir. Ki İstanbul ve gizli tüneller meselesini bir ayrı başlık açmak gerekiyor. İstanbul denince özellikle de tarihi yarımada söz konusuysa, bu tünellerden bahsetmeden ya da buna dair efsanelerden ve gerçek bilimsel çalışmalardan tabii ki bahsetmeden de geçmeyeceğim. İstanbul'un altında bir başka İstanbul olduğu iddiası yüzyıllardır konuşulur. Yerebatan'dan sandalla açılıp karanlık dehlizlerde kaybolan kaşiflerin hikayelerini isterseniz, şehrin kolektif hafızasında diğer isimler mi istersiniz? Bunlar tamamı şehrin kolektif hafızasında yer alıyor ve hala, inanın, hala canlı. Bazı araştırmacılar sarnıç sisteminin sadece su değil, aynı zamanda tabii kuşatma zamanlarında gizli bir ulaşım ağı olduğunu da savunuyorlar. O da ayrı bir tartışma konusu. Sarnıcın içinde, Yerebatan Sarnıcı'nın içinde, bugünkü yürüyüş yollarının dışında duvarların arkasında kapalı dehlizler olduğu biliniyor. Kapatılmış ya da kapalı dehlizler olduğu biliniyor ki bu dehlizlerin bir kısmının Topkapı Sarayı'nın altındaki diğer sarnıçlara, hangileri onlar? Binbir Direk ya da Şerefiye, bunlarla bağlantılı olduğuna dair teoriler de var. Bunları da aklımızın bir kenarında tutalım. İstanbul'un yeraltı adeta dev bir karınca yuvası gibi birbirine bağlı su kanallarıyla örülü. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Neden iki kere söyledim? Çünkü aslında buna dair bilimsel çalışmalar da var. Mesela tavsiye ederim, National Geographic mesela bununla ilgili bir belgesel hazırladı. Eğer bulabilirseniz mutlaka ve mutlaka izleyin. Orada anlatılan Sultanahmet'in altındaki o tünellerde ve ilginç görüntülerde vardı. İstanbul'un binlerce yıllık tarihi, sadece tabii yer üstündeki saraylar, camiler, kiliseler bunlardan ibaret değildi. Şehrin altında en az üstü kadar geniş ve tabii ki gizemli labirentler de yer alıyordu. Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinden kalan bu tüneller, sarnıçlar ya da dehlizler asırlar boyunca, yüzyıllar boyunca askeri savunmalarda gizli kaçış rotaları olarak su taşıma sistemleri ya da kutsal emanetleri koruma amacıyla da kullanıldı. Bunu da aklımızda tutalım. İşte efsaneler yok mu? Tabii ki var. Mesela Kınalı Adaya kadar uzandığı söylenen, gerçekte ise askeri ve lojistik dehlizlerden oluşan İstanbul yeraltı tünellerinin gerçekleri ya da gizemleri. enteresan. Bakın, İstanbul'un kalbi olan Sultanahmet ve Fatih bölgesinin altı tam anlamıyla bir tünel ağıdır. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek. Saray, Topkapı Sarayı, sarayın altında tehlike anında padişahların ve saray erkanının, tabii ki yalnız değil, denize ya da şehrin güvenli noktalarına kaçmasını sağlayacak gizli geçitler ya da tüneller olduğu biliniyor. Ki bu tünellerin bir kısmının da doğrudan Marmara Denizi surlarına, deniz kıyısındaki surlara doğru gittiği de ya da açıldığı da yine bilinen bir gerçek. Ve tabii Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, bunlardan bahsediyoruz. Ayasofya'dan bahsetmek olmaz. Neden bahsediyoruz, niye anlatıyoruz? İstanbul'un o tarihi yarımadanın altındaki dehlizlerden bahsediyoruz. Yerebatan Sarnıcı'nı konuşup bunları konuşmak, konuşmamak olmaz. Ayasofya'nın altında da devasa bir su sarnıcı ve tünel sistemi yer alıyor. Şimdi yakın dönemde yapılan belgesel çalışmaları ya da mağaracılık çalışmaları Ayasofya'nın altındaki tünellerin Topkapı Sarayı'na ya da Sultanahmet Meydanı'na, eskiden tabii orası hipodrom bölgesiydi, buraya kadar uzandığını ya da Bizans döneminde imparatorların halka görünmeden kiliseye geçmek için bu tünelleri kullandığı bilimsel olarak da belgelenmiş. Bu da aklımızın bir kenarında dursun. Sadece bu mu? Hayır. Edirne Kapı'ya gidelim. Edirne Kapı başka bir, daha uzak bir nokta Sultanahmet'e. Edirne Kapı surlarındaki Tekfur Sarayı ya da Anemas zindanları yeraltı hücreleri ve tünelleriyle biliniyor. Kuşatma zamanlarında yine aynı şekilde askerleri bir noktadan bir noktaya kaydırmak ya da gizli çıkış harekatları yapmak için de bu surların altındaki bu tünellerin kullanıldığı da bilinen bir gerçek. Tabii sadece bu mu? Değil. Bu tüneller aynı zamanda büyük bir su taşıma sisteminin de birer parçasıydı. İstanbul'un yeraltı tünellerinin en büyük kısmı aslında tam olarak da bu. Şehre su getirmek için inşa edilmiş devasa mühendislik harikaları. Bütün bu efsanelerden ya da işte anlatılanlardan çok daha öte bir gerçeklikten bahsediyoruz. Belgrad ormanlarından ve şehrin dışındaki su kaynaklarından toplanan sular yer altındaki o yüzlerce kilometrelik tünellerle, işte biz bugün ne diyoruz? İsale hattı diyoruz, değil mi? Bu hatlarla şehre taşınmıştı. Şimdi bu tünelleri Yerebatan, Binbir Direk, Şerefiye gibi devasa sarnıçlara ve oradan da sarayların, hamamların, onların altındaki kılcal tünel ağlarıyla birbirine bağlanırdı ve buraya su taşınırdı. Yani aslında yer altındaki tünellerin bir kısmı, efsaneleri bir kenara bırakalım, şehrin, antik, bu kadim şehrin antik su şebekesinin birer parçasıydı. Böyle görmek, böyle anlatmak gerekiyor. Ama efsanesiz olur mu? Olmaz tabii ki. İstanbul'daki yeraltı tünelleri kulaktan kulağa yayılan efsanelerin de merkezi. Yani bazen de çok abartarak. Mesela Üsküdar'dan Sarayburnu'na, Boğaz'ı geçerek Sarayburnu'na bir tüp geçit vardı efsanesi. Bizans döneminde Boğaz'ın altından tünelle geçildiği yönünde iddialar. Tabii o dönemin teknolojisiyle suyun altından böyle bir tünel yapmanın imkanı var mı? Elbette yok. Bir mesela Kınalıada efsanesi vardır. Yine Ayasofya'nın altındaki dehlizlerin denizin altından geçerek Kınalıada'ya kadar uzandığı söylenir. Ama tabii bu da jeolojik olarak mümkün değil böyle bir şeyin olması. Yine bir popüler bir halk efsanesi olarak aklımızda kalsın. Hani burada da bundan bahsetmeden de geçmeyelim. Ama efsaneler bir yana, bir yandan da Kapalı Çarşı'nın altındaki gizli mahzenler ve tüneller. Özellikle 1453, özellikle İstanbul'un fethinden sonra esnafın değerli mallarını saklaması ve koruması için yapılmış gerçek birer labirent olarak aklımızda kalıyor. Bunun gerçekliği de biliniyor.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı Bayram Özel devam ediyor.
1: Devam ediyoruz programa. Neden bahsediyoruz? Yerebatan sarnıcından bahsediyoruz. Yerebatan sarnıcından bahsederken de elbette İstanbul'un altındaki o tünel sistemi, buna dair efsaneler ve gerçekleri de böyle kısaca anlatıyoruz. Tabi bugün İstanbul'un altındaki bu tünellerin büyük bir kısmı göçükler. Malumunuz şehirleşme, balçık birikmesi ya da özel mülklerin, oteller, konaklar vesaire, bunların altında kalması nedeniyle ziyarete kapalı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Son yıllarda yeraltı İstanbul'u adı verilen araştırmalar ya da haritalandırma çalışmaları bu gizemli dünyanın da üzerindeki o perdeyi de yavaş yavaş kaldırıyor, onu söyleyelim. Özellikle sarnıçların restorasyonları ya da Ayasofya altındaki bilimsel çalışmalar, araştırmalar İstanbul'un altındaki tarihin en az üstündeki kadar görkemli ve büyük olduğunu bize anlatıyor. Onu hatırlatalım. Bu dakikaya kadar yerebatan sarnıcı ile ilgili nasıl inşa edildiğini, işte efsaneleri konuştuk. Biraz da Osmanlı döneminde durum neydi? Buna bakalım. Çok garip bir tablo var. İstanbul'un fethinden sonra bu devasa yapı resmen unutuluyor. Yani kültürel gerekçeleri var tabii bunun. Mesela Osmanlılar kültürde var. Durgun suyu sevmezler, akarsuyu tercih ederler. Sarnıcın üzerindeki mahallelerde yaşayanlar o bölgede evlerinin zeminini delip aşağıdan kova kova su çekiyorlarmış, yalnız böyle anlatılar var. Hatta karanlıkta balık tutuyorlarmış. 1500'lü yıllarda bir Fransız gezgin, ki bakacağız onun detayına da, insanların evlerinin altından gelen bu garip seslerin peşine düşmeseydi belki de burayı keşfetmemiz yüzyıllar alacaktı. Böyle bir gerçekliğimiz de var. İstanbul'un 1453'teki fethinden sonra sarnıç bir süre daha Topkapı Sarayı'nın bahçelerine, çevredeki konaklara su sağlamak için kullanıldı. Bunu biliyoruz. Ama işte dediğim gibi o kültürel bakış açısı, yani durgun sudan Osmanlı'nın uzak duruşu, çeşmelerin, şadırvanların, hamam kültürünün kente hakim oluşu bir şekilde Bizans'ın bu devasa depolama sisteminin önemini de kaybetmesine neden oldu. İşte sarnıç mahalle aralarında, evlerin tabanlarında kalan ve sadece çevre sakinlerinin kuyularından su çekmek ya da bu ilginç balık tutmak için kullandığı gizli bir yeraltı dünyasına dönüştü. Peki nasıl keşfedildi? Az önce söyledim, 1500'lü yıllara kadar keşfedilmemişti. Bakın, Osmanlı topraklarının unutulmaya yüz tutan bu sarnıcı Batı dünyasında aslında bir bakıma Osmanlı entelektüellerine yeniden tanıtan bir kişi var. Fransız doğa bilimci, aynı zamanda topograf Petrus Gilius. 1544-1550'li yıllarda bu bölgede İstanbul'da çalışmalar yapmış. Bizans kalıntılarını araştırmak için İstanbul'da bu Fransız bilim insanı, bölgedeki insanların işte evlerindeki o zeminlerindeki deliklerden su çektiklerini, balık tuttuklarını fark ediyor. Sonra zor şartlar altında meşaleler eşliğinde bir sandalla sarnıcın içine giriyor. Sarnıcın ölçümlerini yapıyor ve bu muazzam yapıyı seyahatnamesine kaydediyor. Bu sayede dünya öğreniyor yerebatan sarnıcını. Daha doğrusu öğreniyor demeyelim, hatırlıyor. Bu daha doğru bir ifade oldu. Peki bu keşif Osmanlı idaresinin de aynı zamanda yapıya bir ilgi duymasına da neden oldu. Onlar da daha dikkatli bakmaya çalıştılar. Osmanlı İmparatorluğu yapıyı kaderine terk etmek yerine makul olanı yaptı. Mimari bir miras olarak da korumak ve tabii ki güvenliğini sağlamak adına da büyük bütçeli, gerçekten büyük bütçeli restorasyonlar gerçekleştirdi ki onların ilki ve en büyüklerinden bir tanesi Lale Devri'nde 3. Ahmet döneminde 1723 sarnıçtaki ilk büyük Osmanlı onarımı mimar Kayserili Ebubekir Ağa tarafından gerçekleştirildi. Sonrasında 19. yüzyıl 2. Abdülhamit dönemi sarnıcın yine en kapsamlı Osmanlı onarımı da bu dönemde gerçekleşti. Hatta sarnıcın önündeki evler kamulaştırıldı. İçindeki tonlarca çamur ve atık temizlendi. Yine Medusa başlarının olduğu bölgeye yakın o 8 sütun 19. yüzyıldaki bir inşaat sırasında bir kırılma tehlikesi yaşasa da yine de beton duvarlarla desteklendi ve bu yıkım bir şekilde engellendi. Onu da hatırlatalım. Osmanlı döneminde de hani az çok böyle bir tablo var. Gelelim popüler kültüre gelelim. Geride bıraktığımız, bizim de geride bıraktığımız 20. yüzyıl itibariyle de neler olmuş bir bakalım. Şimdi tarihin bu, gerçekten öyle tanımlanabilir herhalde, derinliklerinden süzülüp gelen o mistik atmosfer, Yerebatan Sarnıcı'nın sadece tarihi bir mekan olmaktan çıkarttı tabii ki. Modern popüler kültüründe, sinemanın da, edebiyatın da, hatta ve hatta bilgisayar oyunlarının da yine gizem ve gerilim merkezlerinden biri haline geldi. Suyun içinden yükselen sütunlar, loş ışıklar, ters duran Medusa başları, hem yerli hem de küresel sanat dünyası için hani gerçek anlamda eşsiz bir fon oluşturuyordu. Bunu da söylemek gerekiyor. Mesela birkaç örnek verelim, hatırlayalım. Hollywood İstanbul'u bir casusluk ve gizem şehri olarak kodladığı filmlerde mesela yer alır. Yerebatan Sarnıcı Hollywood açısından. James Bond desem, Rusya'dan sevgilerle desem size. Yıl 1963. Başrolde kim var? Efsane isim Sean Connery var. Bu klasik Bond filminde Sarnıç, Sovyet konsolosluğunun altına uzanan gizli bir labirent olarak kullanılıyor ki Bond da, James Bond da Sarnıç'ın içinde sandalla gezinerek periskopla yukarıyı, Sovyetler Birliği konsolosluğunu izliyor ki bu sahne Sarnıç'ın uluslararası arenada da ilk büyük modern vitrini olarak tanımlanabilir. Yine Clive Owen ya da Naomi Watts'ın oynadığı 2009 yapımı uluslararası filminde, bir film, uluslararası adlı filmde, politik gerilim filmidir bu. Orada yine Sarnıç'ın o klostrofobik ya da büyüleyici mirası çok böyle dramatik bir takip ve buluşma sahnesine ev sahipliği yapar. Edebiyat Cehennem romanı, kimden bahsediyorum? Dan Brown, 2013'te çıkan romandan bahsediyorum. Romanda insanlık nüfusunu yarıya indirmeyi hedefleyen küresel bir virüsün saklandığı karanlık ve su dolu bir mekan, tüm

kaldırıldığı ya da tehdit edildiği epik bir sığınak haline de gelebilir. Dedim bazı bilgisayar oyunlarına da mesela ya da orada da canlandırılmış onun cazibesine o bilgisayar oyunlarını üretenler de kapılmışlar. Assassin's Creed adlı bilgisayar oyununda da yine oyuncular örneğin 2011'de çıkan versiyonunda sarnıcın sütunları arasında tırmanarak gizli anahtarlar ararlar ki bu sarnıcın genç ve dijital bir kuşak tarafından da keşfedilmesini sağlamış. Onu da hatırlatalım, bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Tabii diğer sanat, çağdaş sanatlarda da akustik açısından da çok değerli bir nokta. Modern kültürde yine bir sergi alanı değil, sanatın kendisini dönüştüren, yaşayan bir organizma haline de ilerleyen dönemlerde sanatın burayı, yere batan sarnıcını keşfetmesiyle ortaya çıkıyor. Sarnıcın o kendine has, yankılı, mistik akustiği, tasavvuf müziği, caz ya da klasik müzik konserleri içinde bu noktayı böyle çok popüler bir hale getirmiş durumda. Onu da hatırlatmakta fayda var. Ve yavaş yavaş programın da sonuna gelirken tabii bugünkü halini almış olması. Ben sarnıcın eski halini de bugünkünden daha farklı olduğu, daha zor izlenebildiği öyle söyleyelim. O dönemlerde de sarnıca gitmiştim, bakmıştım. Sonraki bu modern restorasyon sürecinden sonra da gidip görme şansım oldu. Bu önemli. Son yıllarda yapılan kapsamlı restorasyonla bu sarnıç, yere batan sarnıcı tabiri caizse hani üzerindeki o tozdan bir arındı. O eski metal yürüyüş yolları vardı, onlar kaldırıldı. Cam ve daha hafif platformlar, eserlere de yani sarnıca zarar vermeyecek o platformlar da eklendi. Artık sarnıcın zeminine yani o 1500 yıllık balça ve temellerine daha yakın duruyorsunuz. Oraları görme şansınız daha net, daha net görme şansınız var artık. Su seviyesi düşürüldü. Sütunların altındaki devasa kaideler ki anlattık programın başında o kaideler ne anlama geliyordu. Artık onlar daha görünür hale geldi. Işıklandırma ya bir bakarsak burayı da bir su altı tapınağından ziyade bir sanat galerisine dönüştürmüş durumda. Tablo bu. Gidip görmenizi de tavsiye ederim. Bugün Yerebatan Sarnıcı'nın sularında kısa bir yolculuk yapmak istedik bu bayram gününde. Biraz şöyle gündemden de uzaklaşalım istedim. Yani bir dahaki sefere yolunuz Sultanahmet'e düşerse ayaklarınızın altındaki o 336 nöbetçiyi ve Medusa'nın sessiz bekleyişini bir hatırlayın isterim. Şehrin üstü ne kadar değişirse değişsin, altı her zaman aynı hikayeyi anlatmaya devam edecek. Bunu da unutmamak, unutturmamak gerekiyor. Programın da sonuna geliyoruz. Biz aslında biliyorsunuz yeri ve zamanında siyaset, politika ve diplomasi öyküsünü konuşuruz. Bunların öyküsünü anlatırız. Bu kez İstanbul'un, bu kadim şehrin unutulmaması gereken bir mirasının öyküsünü paylaştık. Yerebatan Sarnıcı'nı konuştuk. Herkese iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı Bayram Özel sona erdi.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'ndaysa turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.

1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye amili futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Tony Braxton, The Time of Our Leaves parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Vice Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen mi söyleyeceksin?
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin.
0: Tamam. Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun. Böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız, evet. Ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Ve 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani işte 50 yıl sonra tekrar, yaklaşık 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten aslında katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde TFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz
0: Brezilya
1: Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor,
0: evet.
1: Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya, yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani, evet. İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani, lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl, her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani ete kemiğe büründüğü görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz. Daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3, yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0. Biraz az gol atın var.
0: Evet, yani hani, o yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38. olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım,
0: evet, Puşkas,
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem. Turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden. Kocis var, o da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3
0: evet.
1: Yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyonada olan ve kazanan. Belki Uruguay'da 4-2 yeniyor.
0: Hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi evet. diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hı hı. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet, kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok, ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii.
0: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2. Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern savaşı, Bern muharebesi.
1: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Bir öyle,
1: öyle
0: şey
1: bir tablo
0: var.
1: Da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik.
1: Gitmedik.
0: Ama
1: gitmedik.
0: Gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya, tercih bizim.
0: Gidemedik
1: bize.
0: Ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni.
0: Ha yok, gidemedik.
1: Gitmedik.
0: Hani.
1: Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada
1: tabii
0: da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler, hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026
0: evet
1: olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2000, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli
0: evet
1: sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla...
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii, yok değil, İspanya'yı yenmişiz yani
0: var.
1: Az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan... Geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii.
1: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için... Bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0
0: zaten
1: yani.
0: 7'lik nereye atacağız zaten?
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda
0: evet
1: olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ha, hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark ettiysen. Brezilya böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız şimdi.
1: Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan Brezilya maçı.
0: Maç muharebesi.
1: Içinde, aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeydi.
0: Yakala.
1: İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki
0: koridorda
1: tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'ta. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da iddia ediliyor yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
0: Biz marka, kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir, yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet, bakıldığında
0: yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisine şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, ben. Çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp
0: gol atan da vardı. O da doğru söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse, Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından, çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri, yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar, evet, anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince
0: tabii,
1: aslında
0: tabii.
1: Bir de şöyle, futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam, beraber.
1: Uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu, hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle, milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Felix Walter sıcağı hiç sevmiyormuş senin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor.
0: Hmm.
1: Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Hmm. Öyle diyeyim. Öyle ki Hani Walter havası diyorlar,
0: evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Evet, onu ben biliyorum.
1: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58.
0: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı. Yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben gene popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
1: Burada sonra da parlar da hakkı verilmiyor ama. Ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
0: ikisi
1: söyleyelim.
0: Bir arada yani. Güzel oluyorlar ya.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de.
0: Yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail
0: yani.
1: Yine İsrail
0: ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani.
1: Ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani ya. Hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş. Bugün baksana yani.
0: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler yani.
0: Aynen öyle bir durum
1: böyle
0: var.
1: Böyle bir tablo.
0: Şimdi 58'in çok heyecanlandırmasının sebeplerinden bir, gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garincha'dan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Fransa'da Fontaine var.
1: Fontaine
0: gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
1: 6
0: bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar
0: hala
1: bugün
0: kırılamadı.
1: Hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var. Mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana o baksana.
1: Kıran kırana yani hani yani düşünsene yani şimdi çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Helallik alıp gönderiyorsun yani.
0: Tabii tabii her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte geçen anlattık onu da
1: ölen de oldu
0: yani.
1: Bu öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani
0: ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani
0: bir yandan diyorum ki ben offside yok şu yok bu yok bol goller oluyor. 12 gol olmuş işte 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi anlamında futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0 yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı doğru ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa yani Mısır'la Türkiye oynasa Suriye ile Mısır oynasa haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını Batı Almanya'ya yapmış yani.
0: Doğru 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane Batı Almanya yapmış.
0: Doğru 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada de, kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
1: Yani o ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanların ya yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcuları için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor sorumluluk alamaz diyor. Garinci için de diyor ki zeka seviyesi düşük. Bu çok önemli bir şey yalnız bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör Brezilya teknik direktörü alıyor kağıdı yırtıyor sahaya sürüyor. Ve işte hala Pele'de Garinci'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
1: Hala futbolun kralı
0: kaldı.
1: Kralları
0: doğru.
1: Denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamasın?
1: Daha, çünkü 17 yaşında hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
0: duruyor.
1: Herkesin hafızasında da
0: evet.
1: duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor? Para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
1: ben
0: bile
1: sana
0: yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında kramponu
1: evet,
0: olacak işte.
1: Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim
0: paramı almazsam
1: istemeyin.
0: İdmana çıkmam.
1: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur.
0: Bence
1: hiç olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim, diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek.
0: Kendime yakın
1: onları hissettim. Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben de olsam aynen. Ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim, o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
0: Evet.
1: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
0: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi diye kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yaşin.
1: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
0: Evet.
1: Oraları anlatıyoruz efendim ya, ta oralardayız daha yani.
0: Futbolun beşiği.
1: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da, ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
0: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var.
1: Evet.
0: Bununla da çok fazla konuşuluyor.
1: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde
0: bir deprem. Evet.
1: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9 büyük, 9,5
0: hem de
1: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizim bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani 7'leri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle eksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız. 62 Dünya Kupası'na biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
0: Yani 1967 depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
1: En kanlı.
0: En karanlık şiddeti Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak nitelendiriliyor.
1: Şili-İtalya maçı şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da birazdan anlatacağız. Sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebebi oluyor. Yani şöyle ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya birinin ölmesi mi gerekiyor?
0: Evet.
1: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
0: Evet,
1: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
0: Evet bu yaşananlar ve Şili ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1 ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor. Çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman hani az önce bahsettik. Yaşinli Sovyetler Birliği'ni yenmek de onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşin varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok ikinci kez şampiyon mu? Üçüncüye geçeceğiz evet. Onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor bu maçta. Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kasti bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?

0: 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de, galibiyette değil galibiyetlerde de
1: büyük
0: çok
1: rol
0: büyük
1: oynuyor.
0: Rol oynuyor, çok etkili.
1: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinche hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
0: Evet.
1: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinche hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinche üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
0: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinche kırmızı kartla oyundan atılıyor. Hı hı. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın hakkı bunun diye devlet başkanı dahi kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
1: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa en iyi oyuncuları sakat. Aa şahane, çok seviniyoruz.
0: Değil mi?
1: Çok seviniyoruz yani. Aa en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
0: yani,
1: istemiyorlar.
0: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
1: Evet.
0: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
1: bir de.
0: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya.
1: Hı hı.
0: Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve
1: evet,
0: keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
1: Evet.
0: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa ya ben İzlemek seni izleyince istiyorum, keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
1: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Hani harika şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
0: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
1: Evet, onlar
0: FIFA
1: da.
0: FIFA bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
1: Peki.
0: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşünü. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
1: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere geçelim
0: mi?
1: Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
0: Hadi ben de bir sürpriz misafir gibi.
1: Bugün, şey
0: bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasını eşiyor.
1: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
0: İşte Garinche bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
1: Ya köpek kaderini değiştirmiş ya. Ya köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane, güzel bir
0: şekilde
1: şey
0: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başında nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Yani evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış. Peki. İlginç bir olay.
1: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı

0: sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
1: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
0: Söyleyelim.
1: Bahsedelim mi?
0: Bahsedelim.
1: Program açılışında bir şarkıyla
0: şu anda
1: yapmıştık.
0: Da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
1: Bir ara... Tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock, El Rock Dem Mundial.
0: Evet. Az önce de dinledik.
1: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de evet. İlk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
0: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
1: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Ya fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
0: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
1: yani,
0: bir
1: şu anda olmasına imkan var mı?
0: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
1: Evet.
0: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
1: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
0: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet. Olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama kupanın çalınması çok acayip değil mi?
1: Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
0: Yani tamamen.
1: Ne olmuştu peki?
0: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor.
1: Evet.
0: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
1: Aynen.
0: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
1: Bulunuyor. Hala da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
0: Evet, meraklıları için.
1: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
0: Evet ya.
1: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok etti. Aynen
0: İtalya
1: öyle çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
0: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
1: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
0: Haydi hızlanalım.
1: Dakikamız kısalıyor.
0: Nasıl geçelim?
1: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
0: geçti
1: değil mi diye,
0: geçti mi geçmedi mi diye evet,
1: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
0: Peki o halde haydi kısa kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
1: Tabii
0: o zaman.
1: Ki.
0: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
1: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
0: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2. İken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
0: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
0: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
1: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1971 dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Evet, nihayet.
0: Sonunda birileri düşünmüş.
1: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
0: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
1: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor.
0: Evet.
1: Çünkü saat farkından dolayı. öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya hani, hı hı, futbola öncelik verildiği dönemler.
0: Evet.
1: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. Hı hı. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
0: sözü geçmiyor aslında.
1: Senin işin o. Aha, yapacaksın.
0: Evet, onun sözü
1: öğlen
0: geçmiyor.
1: Sıcağın. Ben, evet. Ben. Şimdi ama.
0: Evet ama şey yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Hani olmaz, şudur budur falan diye, ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
1: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin, gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
0: özellikle
1: bilgi yoksa.
0: Özellikle ben bir notu aktarmak
1: tabii ki,
0: istiyorum.
1: Ondan sonra ekstra bilgi.
0: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerine düzenlemeyi getiren kişi aynı zamanda.
1: Öyle mi?
0: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
1: Öğretmen asker o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
0: Aynen, aynen, golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa kısa o zaman geçelim.
1: Geçelim ekstra bilgilere.
0: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
1: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hı-hı. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini anladım, hakem
0: anlatıyor.
1: Seni
0: uyarıyorum diyor.
1: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum üstüme
0: aynen
1: gelme.
0: Öyle.
1: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı
0: aynen öyle.
1: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
0: evet.
1: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
0: Olmuştur.
1: Yani plastik toplar dahi mutlaka o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Aynen öyle. Ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
1: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
0: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
1: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
0: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
1: Tabii ki.
0: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. MHP lideri İstanbul'un fethinin 573. yılını kutladı. Fetih ruhu bugün Haliç'te canlanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Siyasete dün bayram molası verildi. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleşti. Karşılıklı ziyaretler yapıldı, ikramlar sunuldu. Terörsüz Türkiye süreci, mutlak butan kararı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili mesajlar verildi. AK Parti 16 siyasi partiyle bayramlaştı. Mutlak butan kararı ile Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesinin ardından AK Parti ve CHP heyetleri 3 bayram sonra yeniden bayramlaşmış oldu. CHP'de toplam 15 partiyle bayramlaştı. DEM Parti ve İYİ Parti ise bu partiler arasında yer almadı. AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'la CHP heyetine başkanlık eden Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, heyetlerin karşılıklı bayramlaşmasının ardından konuştu.
2: Bu bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması, bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman bu birlik beraberliğin olması çok önemli.
3: Kurban yakınlaşma demek.
2: Evet.
3: Birbirimize de yakınlaşacağız. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için gereken her şeyi yapacağız.
1: DEM Parti'nin AK Parti'yi ziyaretinde ise gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi, yasaların çıkarılması, bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına inanıyoruz.
4: Silahların zihninde devreden çıkması kültürüne de sahip olduğumuzu biliyoruz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi fethin yalnızca bir zafer değil, medeniyet inşası olduğunu vurguladı. Fatih Sultan Mehmet ve tarihin akışını değiştiren askerleri minnetle andı. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü bugün mega kentte yoğun bir programla kutlanacak. Şu sıralarda Beyazıt Meydanı'nda Mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında şure ve lokmalar dağıtılacak. Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek. Saat 15'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak. Saat 18'de Yenikapı'da Solo Türk uçakları gösteri yapacak. 20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası konser verecek. Saat 21'de ise İstanbul'da valilik bir ilke imza atarak yüzlerce drone'la Fethi gökyüzünde canlandıracak. Drone'lar 15 dakika boyunca Fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek.
5: Hava durumu.
1: Kurban Bayramı'nın ilk iki günü etkisini sürdüren bahar havası yerini soğuk hava ve sağanak yağışlara bırakıyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütlesiyle birlikte sıcaklıklar kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalıyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İstanbul ve Bursa sağanak yağışlı 23, Çanakkale 24, İzmir parçalı bulutlu 29, Antalya 30, Konya sağanak yağışlı 23, Sivas gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Malatya 22, Adana 28, Hatay 23, Gaziantep'te 25 derece olacak. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
6: Kontrol ettiniz mi? Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
7: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Melis Ermen'le Çalışma Hayatım Bayram Özel başlıyor.
8: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elman. Her hafta olduğu gibi bu haftada tabii ki sizinleyim. Neden bayram seyran dinleyelim ki, değil mi? Çalıştırıyorlar beni. Siz itirazlarınızı tatlı Melisçiğimi bayramda çalıştırmayın diye kendinizi iletirsiniz. Radyo Süput diye lütfen. Lütfen, çok rica edeceğim. Şaka bir yana. Tabii ki bayram denilince herkesin aklında sadece mesai de değil. Şu artık eskiden çok umursamıyorduk ya. Bir dönün kendinize bakın. Özel sektör özellikle. Genelde özel sektörüz. 9 gün tatil. Balada mı var? Yok. Yok. Ya bu biraz tuhaf değil mi? Şimdi ben bundan konuşacağım. Şimdi kamu çalışanları için idari izin verildi. Okey. 9 gün. Tamam. Çok mantıklı değil mi? Birleştirildi. Özel sektör. Hiçbir kararnamesi, hiçbir değişikliği yok. Sabah patrondan gelecek misin, gelmeyecek misin mesajı dışında iyi tatillerimiz yok. Şimdi biraz aslında mantıken bunu konuşmak istiyorum ben. Hani değerlendirmeye göre baktığımızda özel sektörde oluşan resmi bayram süresi nedir? 4,5 gün değil mi? Peki kamu bunu 9 gün... ben niye 4,5 gün? Maalesef yapıyorlar, yapmıyorlar değil, size de 9 gün yapıyorlar ama resmi izninizden düşüyor. Yani yıllık izninizden. Ama kamu düşmüyor, kamuda düşmüyor. Yani şimdi kamu da bizim için çalışıyor okey de, kamu da çalışıyor. Yani ben yanlışsam yanlışsın Melis'cim deyin. Vallahi bak ben bu konularda şey yapmam da. Tamam kamu 9 gün yapıyor ama ben 9 gün yapmak için önce patronuma ricacı olmak zorundayım. Ve üstüne sük yıllık iznimden düşüyor. Hadi onu da yaptım diyelim, bazen 9 günde yıllık izinden düşmeden yapsalar da telafi çalışması adı altında şey yapıyorlar. Geleceğim diyorlar. Ekstra günlerinde geliyorsun ama kamu çalışan gelmiyor. Peki benim kamudan farkım bana biri söylesin. Hani KPSS'de yeterli puan almamış olmak mı izinle alakalı? Şimdi iş sözleşmesinde bayramda çalışabilir ya da çalışamaz diye aslında bir madde olması lazım. Genelde kimse de yok. Çünkü kimse iş sözleşmesini herhangi bir uzmanla çalışarak yapmıyor. İnternetten bir indirdikleri şey var. Bir şey neyse, o sözleşmeyi işçilere dayıyorlar. Aslında bu da çok büyük bir problem. Biz yıllardır, ben ve üstadlarım aslında buna çabalamaya çalıştık. Hem işvereni hem de işçiyi koruyacak hukuki bir tavır sağlamaya çalıştık ama kimse maalesef bunu sağlamıyor. Bu sadece işveren için de değil ha bu arada. Sizin için de geçerli. Hiçbiriniz bugüne kadar imzaladığınız sözleşmenin matbu mu, internetten mi indirilmiş, gerçekten size uygun mu, hazırlanıp hazırlanmadığına bakıyor musunuz? Bakmıyorsunuz. Amacımız o. Sonra ama haklarınızı aramak için buna bakıyorsunuz. Arkadaşım, kardeşim, canlarım. Ne oluyor? Şu anda bunun hak olarak ve madde olarak aslında yazması gerekirken kimse de yazmıyor. İşverenin de talebi doğrultusunda çalış ya da çalışma ya da bayram mesaisi öderim ya da telafi çalışması meselesine dönüyor. Şimdi gelelim en dikkat çekici noktaya diyorum. Bayramda çalışan işçinin cebine hala ücret girip girmediğini konuşacağız. Neden konuşacağız? Bakın şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Ben bütün konularda bunu söylüyorum. Melis Hanım bunu bilmiyor muyuz? Niye söylüyorsunuz? Melis Hanım bunu niye anlatıyorsunuz? Melis Hanım bunu niye anlatıyor? Yavrum tamam biz çalışıyoruz diyelim. İşte 10 senedir 15 senedir hepimiz çalışıyoruz. Ama yeni işe giren nesil var. Onların da hakkını anlatmayak mı? Onlar da bizi dinliyordur yani. Şimdi düşünsenize Türkiye'nin en önemli ve saygıdeğer radyosundayız şimdi. Tabii ki dinleyecek. Onlar için de aslında bunu bilgilendirmeye çalışıyorum. Kanuna göre resmi tatilde çalışan işçi ekstra bir ücret diyelim. Çalıştım hem de normal maaşımı aldığımın üzerine ek bir ödeme almaları lazım. Özellikle asgari ücretli çalışanlar için bayram mesaisi ciddi bir katkı. Çünkü bunu ülkenin çok önemli bir, daha doğrusu çok fazla izlenen bir biliyorsunuz programı var. Cinayet de çözülüyor, işte eşler arası problemler de halledilebiliyor, çift terapistliği, işte doktorluk, tedavi, her şey yapılabilen bir programda. Bir kamu işçisinin temizlik işleriyle alakalı devam eden bir kamu işçisinin ülkedeki CEO'yu asiste eden bir kişiden bile daha yüksek bir rakamı aldığı ve bu rakamı çok amaçsız ve gereksiz noktalarda kullandığı konuşulmuş olduğu için bunun çok önemli olduğunu netleştiriyorum. Üf, arada da şeker kıskendi oldum. Siz anladınız. Neyse. Ama işin biraz da tabii ki bu sosyal tarafını bir düşünelim. Şimdi bayram sadece tatil maalesef bizde olmuyor. Aynı zamanda ekonomiyle alakalı birçok açıdan değişiklik oluşturabiliyor. Yani başka bir yerde, çok özür dilerim ama bunu herkes biliyor artık. Başka bir ülkede bir bayram dediğiniz şey, markete bile gidemezsiniz. Kapalıdır. Hiç yani alt üstü yok. Ama bizde başka konulara geliyor. Ekonomik bir avantaj oluyor ya da turizm sektörü için ya da aktif market için, işte ne bileyim çarşı pazarı için, restoran için. Şimdi onun üzerinden de gidelim. Şimdi turizm sektörü için de 9 gün açıklamasıyla birlikte herkes bir böyle avuçlarını şey yaptı, böyle sıvazladı diyelim. Otel fiyatlarını düşünün. Geçen seneye göre %25 minimum arttı diyelim. Seyahat hacmini ise milyarlarca lirayı bulması beklendiğini konuşalım. Yani bir taraftan bayramda ben çalışacağım, barkat okutacağım diyen bir kesimimiz var. Bir yandan da tatile gidiyorum ama kredi kartı ekstresi detayı var. Herkes aslında aynı kara deliklerde. Sadece isimleri farklı. Kısacası bu bayramda herkesin hesabını başka olarak düşünelim. İşveren maliyeti başka, çalıştırdığını düşünelim. Çalışanın izin hesabı başka, turizmcinin rezervasyon mantığı başka. Vatandaş içinse bütçe başka mı hesapta? Ama yine de şunu söyleyelim. Bayram dediğimiz şey biraz da nefes almak, aile görmek, işte ne bileyim en kötü kapıyı bacayı kilitleyip telefonsuzca kendinizi dinlemek, değil mi? Ama bu olmuyor, çünkü neden olmuyor? Mutlaka bir şey bir yere dönüyor ve şöyle bir mesaj geliyor telefonunuza. Çalışmasanız ve ekstra mesai almasanız bile, tatlım online mısın? Çünkü işverenin de biraz fazla şey var yani. Tamam, o zaman sektör olarak belki hayata dahil olmamız gereken bir sektörken sadece kamu işçisi, ben gidip kamuya kendimle ilgili bir soru bile soramam çünkü yoklar, ama ben çalışmak zorundayım ya da bir bilgi, bunların dışında kalmak zorundayız bence. Bu konuda çok ben destekçiyim ben bu. Yani tam çalışmak ayrı, niye çalışınca şöyle bir şey oluyor, zorunlu tuttuğunu farz etsek bile mesai ücreti ödüyor, değil mi? Ama çalışmasanız bile sizi çalıştıran bir kesim var ve ben artık bu ülkede bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani küçük mutlak mutlanlarla bile neler oluyor? İşçinin hakkı bu dünya bence çok saçma. Ama gene de ben gene bu konuya geleceğim. Çalışmamam diyemiyorsunuz. 9 günlük mesai sadece niye kamuya? O zaman özel sektörü de ver. Kamunun ne özelliği var ve ne farkı var? Bana şunu söyleyin. Kamu tatil yapıyor, okey. İzin yapıyor, okey. Ama ben özel sektör olarak çalışıyorum. Zaten çalışırken kamuya gidemiyorum ki. Yani kamuda bir işimi zaten halledemiyorum ki çalıştığım için. Mantıken, değil mi? Genelde izin almamız gerekiyor o gün için. Bunun da ben düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Burada bir ses oldum. Başaracağız ama bilmiyorum şimdi. Bayram mesailerine bir tekrar denk geleceğim. Tam bayram üzeri olduğumuz için. Neden? Şimdi burada bayramın olmasıyla tatile nereye kaçsak hesabı yapanlar, biz zaten vardiradayız, siz baklava yerken ben çalışacağımlar, özellikle sağlıkçılar, güvenlik görevlileri, market çalışanları, lojistik ve restoran çalışanları, bayramda çoğu çalışacak biliyorsunuz ve evde pişirilen bir tas yemeğin bile onlar için önemi kalmıyor. Ya işte bilmem kim gelecek de işte yapıyorum diyor mesela işi. Yapma bana ne diyor adam, çünkü sinir gelmiş yani artık çalıştığı için. Şimdi burada şunu konuşacağım. Çok bunlarla ilgili soru aslında çok gelmiş. Ben size sorularınız üzerinden gideceğim. Tekrar bakın söylüyorum. Evet, bunu biliyoruz. Bayramda ekstra mesai olması gerektiğini biliyoruz. Normali bu, değil mi? Ama bunu bilmeyen kesimle ilgili de konuşmamız lazım. Her gün iş hayatına en az, bakın en az 17 bin çocuk katılıyor. Kimse yanlış anlamasın, çocuktan kastım mesleki olarak yeni işe başlayan anlamında aslında söylemek istedim. ve haklarını ve kanunlarını bilemedikleri bir sürü nokta maalesef olabiliyor. Bu sebepten bir onların üzerinden ben gitmek istiyorum. Şimdi ne diyelim, sorulardan başlayalım. Bayram mesaisi nedir, ne olmalı, ne olmamalı gibi. Bir kere ben normalde biliyorsunuz hiç kanun maddesi biliyorsunuz söylemem, sıkılıyorum. Ama gene de söyleyeceğim bilmek isteyenler için. Çünkü ben bunlarla ilgili soru alıyorum. Yani kanun maddesi neydi? 4857 sayılı iş kanunu. Tamam mı? Bak 4857, 4857. Öyle düşünün, yazın, not edin kenara. Şimdi buna göre resmi tatilde çalışan işçiye ödenmesi gereken tabii ki ekstra bir ücret var. Yani bayramda çalışan bir kişi o gün için normal ücreti dışında ilave bir bedel alır. Kısacası sistem, sen bayram yapmadın, o zaman cebine bayram olsun. Ne kadar olur o tartışmıyoruz biliyorsunuz. Bunları bir konuşacağım. Kendi örneğimi vereceğim, bir de gelen sorulardan gideceğim. Ne yapalım, 2026 diyelim. İşte brüt asgari 33.030 ya. Şimdi bunu baz alalım. Günlük ücretimiz 1101 TL civarı. Bayramda çalıştığınızı düşünelim. Günlük artı olarak 2200 TL daha almanız lazım. Yani bayram ücreti maaşınızın artısı olacak. Yani dışında bir konu. Çift yem, yani yevmiye derler ya buna. Çift ücret. Aslına bakarsanız almanız gerekiyor o gün hem maaşınız hem de maaşınızın çifti. Şimdi 2026 gene aynı şekilde onu konuştuğum için bunu aldık 2200. Dur onu örnekler. Ay gene mikrofonu buldum. Yine bilirsiniz. Onu örneklendireceğim, yani tüm bayram çalıştığınızı. Ama burada halkın en çok konuştuğu bir konu var, yani duyduklarım üzerine gidiyorum. İnsanlar bazen diyor ki ben bayramda çalışmadım, maaşımdan kesilir mi? Yok işte resmi tatilde şu mu oldu? Hayır, bir kere çalışmadığınız zaman niye kesilsin? Ana maaşınızı alırsınız. Sadece artısı olmaz. Resmi tatil olduğu için çalışmasanız bile o gün ücreti, dediğim gibi zaten hesapta, bununla alakalı hiçbir şey yok. Eğer çalışırsanız ekstra bir ödeme doğuyor. Yani sistem aslında çalışmayana maaşını verip çalışana ekstrasını veriyormuş gibi düşünebiliriz. Diğer bir soru üzerinden detaylandıracağım bir konu. İşveren istediği herkesi zorla bayramda çalıştırabiliyor mu? Şimdi iş sözleşmesinde başta bahsettiğim gibi buna ilgili ilişkin bir hüküm yok ise genelde çalışanın onayı gerekiyor. Ama ilkesel faktörleri de değerlendirirsek özellikle özel sektörde bu çok önemli olmuyor. Çünkü bazı çalışanlar bayramda ailemi görmek istiyorum dese bile çalışman gerekiyor diyorlar. Siz kalkıp da yok iş sözleşmemde yok, yok Adana'da yok, yok bilmem nerede yok deseniz bile maalesef hayır çalışman gerekiyor. Beğenmiyorsan istifanı diye bir konuya dönüyor maalesef. Yani çalışan için aslında onay çok kritik bir nokta. Kanunda var ama aktif olarak şeyi yok. Uygulaması maalesef yok. Bir de işin komik tarafı ama gerçek tarafı. Bayramda çalışanların psikolojisi ne oluyor? Yani düşünün, kendinizi koysanız ya. Özellikle daha küçük yaşta olduğunuzu düşünün. Siz bayramda bir işte çalışıyorsunuz ve evde aile toplantısı var. Böyle işte uzun zamandır görmediğiniz amcanız gelmiş. İşte anneniz böyle üf dolma sarmış. Böyle böyle baklava yapmış. Güzel bir ortam, tamam, hem sohbet dönüyor hem yemek yeniyor. Sonuç siz neredesiniz? Mesaide. Tamam, biz bunun ücretini alıyoruz ama içe giderken ve işteyken sosyal medyalarda işte bayram günü mangal, tatil, sahilde fotoğraflar. Bunları görünce bir modern çağın sabır testi gibi oluyor aslına bakarsanız ya. Yani siz orada çık çık çık çık barkod okutuyorsunuz. Ne bileyim vidayı sıkıyorsunuz. Öbürü de mangala köfte atmış. Yani bu tabii ki psikolojik olarak biraz insanları ayrıştırıyor. Bence, bakın bence diyorum. Ben olsam gıcık olurdum. Ve üzücü bir şey bence yani. madem bayram özel, bir de üstüne dini bayram ha. Bizim bayramlarımız yani bu ana uzun bayramların hepsi dini bayram. Herkes tatil yapsın. Yapıyorlar arkadaşım yani. Şimdi şurada da bir şey var. Hani Avrupa yapabiliyor da biz mi yapamıyoruz? Herkes Kurban Bayramı geldi. Şu kadar gün. Bir de devlet de bağlı diyelim. Resmi bayram yapın. Kimse çalışmasın. Neden? Yani amaç ne? Onu anlamıyorum. Ya kimin neyi zorlanıyor? Ben sırf KPSS'yi kazanıp memur oldum diye istediğim gibi tatil yapıp bir de yıllık izinden düşürmüyorum. Ama ülkenin en büyük ekonomik kaynağı olarak özel sektör çalışanı olarak neden? İstediği kadar bana birileri kızsın. Ben bunu bilmiyorum. Yani o kalben süreç beni biraz yoruyor diyelim. Yani sağlık çalışanlarını da bir de düşünün. Onlar zaten hiçbir zaman tatil yok. Nöbet listeleri, her şeyi çok yüksek. En bir üst kademedeki doktor gelmiyor belki 9 günü 15 güne 20 güne bağlıyor. Alt nöbet listesi coşuyor. Acilde çalışan hemşire, doktor, bayram planı, bayram mı var? Bayram ne falan diyebilecek kadar kafaları artık yanıyor, yazık. Yani şimdi unutmayın ya, bayram mesai sadece maaş konusu değil yani. Sosyal hayat konusu haline geldi bizim gibi bir ülkede hele. Sosyal hayatımız ne olacak? İnsanların ailesiyle vakit geçirmediği, çocuklarını göremediği bir tatil süreci. Ya neyse, anladınız. Yani bu uygulamada bile hala bu kadar yıl üstünde bir sorun yaşanıyor ise, mesai yazıldı yazılmadı, para verildi, mesai ücreti verildi verilmedi, ben geldim gelmedim, resmi tatil oldu olmadı, özel sektör hala bunu konuşuyor ise, bence arkadaşım bir müdahale gerekir. Haddimize değil tabii ki ama bunu biz yaşıyoruz, özel sektörü biz yaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani kamuya karar çıkan merci özel sektör değil, biz yaşıyoruz. O yüzden kamudaki halkla ilişkiler, merhaba yukarı çık, medven üçüncü kat diyen tabii ki emeğini veriyor ama biri 9 gün tatil yaparken yani o sırtında alet taşıyan, ya bilmiyorum, bana mantıksız geliyor ama yani tabii ki kararlara da çok da ses edemeyeceğiz. Şimdi ben size şunun tekrar bu gene bayram konuşacağım bugün. Sorulara cevap şeklinde gideceğim. Arada bir ben size böyle bir müzik arası vereceğim. Çünkü içinizi bunalttım. Bayramda tatil yapamayanlar. Bu da herhalde bana kızıyor şu anda. Hatırlattım, dertlerini hatırlattım. Size böyle bir ufak bir şarkı arası. Hop. Ondan sonra tam bayramla ilgili sizin sorulara dönüyorum.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım Bayram Özel devam ediyor.
1: Evet, tekrar buradayım. Bayramla ilgili sizden gelen soruları harmanlayarak bir beraber yürüyelim. Şimdi kanun maddemiz belli, söylemezdim ama ay değilsiniz gene. 4857 iş kanuna göre bakacuk. Bayram mesaisi nedir? Şudur, genel tatil günlerinde çalışan işçilere çalışılan her gün için günlük ücretin 2 katı ücret ödenir. Bu maddeye göre bayram günlerinde çalışan bir işçiye o günkü yövmiyesinin 2 katını vermek zorunda iş veren. Bu düzenleme hem işçinin hem emeğinin karşılığı hem de dinlenme hakkının korunması adına geliyor da ya bazen para da huzur getirmiyor be. Ne bileyim, dinlenmek daha iyi gibi de. Ama kanun bu şekilde. Şimdi diğer bir soruya gelelim. Bayram günlerinde çalışma zorunluluğu var mı? Biraz önce aslında bahsettim ama gene geçiyorum detayları. Temel olarak işçilerin bayram günlerinde çalışması aslında zorunlanamaz. İş sözleşmelerinde yok ise çalışmak zorunda değil. Çok ekstra durumlarda ücret alır ama ve lakin biz de istediği kadar orada da yazsın. Bu savaş kimse vermediği için işveren çalışmanız gerekiyor dediği andan itibaren çalışma devam ediyor. Hukuki sonuçları ayrı ama çalıştığınız için ya ücretinizi verecek, vermiyorsa da not edeceksiniz. Daha sonra kanuna taşıyacağız. Şimdi 2026 yılını bayram tarihleri için konuşalım. Bu dönemlerde çalışmak zorunda kalan bayram mesaisi de ek ücret alacak. Şimdi 4,5 gün olarak değerleyelim. 26 Mayıs ve 30 Mayıs arası Arife, 26 Mayıs. Arife mi Arefe mi? Herkes ne bileyim, bana göre Arife, önemli değil. 4,5 gün. Nasıl hesaplayacak? Şöyle, şimdi asgari ücretin brütünü önce baz alacak. 33.030 biliyorsunuz. Bu rakam doğrultusunda günlük, tabi bu şey asgariden konuşuyorum ha. Yani siz gidip daha yüksek alıyorsanız onun brütü üzerinden konuşacağız. Günlük 1100 TL çarpıyoruz 2200 TL günlük olarak çalıştığınız her güne bunu alacaksınız. Bayram mesaisi. Bunları bakın, tekrar sorular üzerinden gittiğim için sorulardan tekrar devam ediyorum. İşte mesela soru şu, bayram mesaisini abla nasıl hesaplayabiliriz gibi bir soru mesela. Onun üzerine geliyorum. Biraz önce söylediğim gibi normal günlük ücretinizin 2 katı olarak baz alacaksınız. Emeğinizin karşılığı bu. Ne oluyor? İşte 33.000 brüt diyelim. Günlük 1100 çarpı 2, gündelik 2200. Yani bayram birinci günü bu. İkinci gün çalışırsanız tabii ki 4000 küsur olacak falan şeklinde. Yani ne olur? Bayramda bir gün çalışan 2200 alır. 2 gün çalışan ekstra 4400, 3 gün çalışan ekstra 6000, 4 gün çalışan da 8800. Güzel para, o 10 bin liraya bile denkleyemedik. O yüzden kimse çalışmak istemiyor bayramda, anladınız değil mi? Yani evet, az para adam, tam az para değil de anladınız yani, o 10 bin liraya bile denklemeyen bir şey için evde oturma insanlar maalesef tercih ediyor. Şimdi günlük maaş haklarından bahsettik. Bu ödenmeli. Günlük ücretin kaç katı ödenir? Bu sorular sürekli geldiği için tekrarlıyorum. 2 katı. Bayramda bayramda hem fazla mesai hem bayram ücreti ödenir mi? Bak, bu soru fena değil. Şöyle, bu iki hak birbirinden bağımsız ve çakışamaz aslında bakarsanız. Yani bayram günü çalışan kişi haftalık 45 saatin üzerinde ise hem bayram ücreti hem de %50 artışlı fazla mesai alır. Yani bunu ikiye denklememiz gerekiyor. Hem bayram ayrı tamam, ama o bayram süresinde atıyorum işte 8 saatse o gün çalışılması gereken, bayramda bile bu 12 saatse alacak yani mesaiyi. Onları birleştiremezler. Bayram mesaisine karşılık serbest zaman verilebilir mi? Böyle de bir sorumuz var. Bayram günlerinde çalışan işçilere ödenmesi gereken ücret yerine serbest zaman verilmesi tabii ki mümkün. Çünkü kanunda açık var. Ama bu uygulama yalnızca da işçinin hani rızası falan diyorlar da, işçinin değil işverenin talebi, aslında rızasına biraz bağlı kalıyor. İş kanununa göre hiçbir işveren çalışanın ücret yerine izin kullanmasına zorlayamaz. Cümle çok iyi değil mi? Zorlayamaz. Zorlayamazlar. Zorlarlar canım benim de, zorluyorlar. Da işte Yani pikniğe gitmeniz için mesaj ücreti vermemek için ekstra bir organizasyon oluşturulabiliyor. İşçi isterse o günün karşılığında ücret alabilir, isterse sonradan izne saydırabilir. Tercih işçiye aittir. Bakın bu kanun maddesi bu arada. Hiç kimse bunu önemsemiyor. Ya yıllık izni de sayıyorlar ya serbest zamana. Çok da ya bu konuların gerçekten bence düzenlenmesi lazım. Yani bir şey diyemiyorum. Yani bu yok günde işte iki günlük ücret aldım, fazla mesai %50 aldım, yok onu yaptım, yok bunu yaptım. Sonuç gene evde insanlar baklava yedi, ben çalıştım. Baklava olsa da yesek ya, çok canım çekti. Şimdi özel sektör çalışanları aynı şey konuşuyor, kamu için zaten çalışmıyorlar. Artı izinlerinden de düşmüyor ama ekstra bir şey oldu diyelim. Kamu çalıştı diyelim. Ek ücret ya da idari izin daha sonradan verilebiliyor. Ödemeler genellikle toplu sözleşme çerçevesinde değerlendiriliyor. Yani çok uç bir şeyden bahsediyorum. Çalışıp genelde ama çalıştıklarını farz edelim. Ay ay. Şimdi bu soruların hepsini zaten konuştuk. Vergiye tabi mi bayram mesaisi denilmiş? Tabii günlerde, şimdi bayram günlerinde ek mesai ücretleri diğer maaş ödemeleri gibi gelir vergisi ve sigorta primine tabi tabii ki oluyor. Net ücret bu kesintilerden sonra belirleniyor. Yani bu işveren ilgilendiriyor, sizi değil. Bakayım şu soruya neymiş? Arife günü çalışmak resmi çalışmaya girer mi? Yap. Yes. Yes. Arife günü kimse değerlendirmiyor ama giriyor. Arife günü resmi tatildir. Bu süre içinde yapılan çalışmalar aslında resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Peki bayram günlerinde istirahat izni verilir mi? Evet, işveren çalışanına bayram günlerinde gelmesi gerektiğini söyledi ama siz rapor aldınız, tabii ki istirahat izni verecek. Ancak bu durumda çalışmadığı için bayram mesaisi ücreti de ödenmiyor. Normal raporlu işçi gibi değerlendiriliyor ama artık raporu da öyle hiç kimse kolay kolay vermiyor. Ha, bir de bu soru var. Alakası olmasa ama gene de sormuşlar, ben de söyleyeyim. Devlet üzerinden bayram mesai günü sorgulanabilir mi? Hayır tabii ki. Doğrudan bir sorgulama ekranı yok. Yani SGK ve işveren bordoları normal takviminizde de zaten görebiliyorsunuz bayram ne zaman. Ama sormuşlar, cevap vermiş. Olalım. Yani bayram mevzum buraya kadar aslında bakarsanız artık detayları çok net biliyorsunuz. Ne artık, ne bileyim ben, çalış dur. Bize bayramın o suydu, bu suydu, cuştu, dudu suydu çok olmuyor. Bugün zaman aralığı bayram olduğu için size hoppidi hoppidi bir şarkı aralığı da ufacık veriyor ve tekrar size dönüyorum.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım Bayram Özel devam ediyor.
1: Evet, tekrar ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Bu sefer size fazla şarkı verdim. Bayram diye. Bakın, sizin de mesainizi ben hazırladım. Şimdi bunları artık geçtim, bayram mesaisi olsun bu su. Zaten bunları biliyorsunuz. Şimdi zaten bildiğimiz ama artık konuşulmaya başlanmış bir konuyu konuşacağım. Ve resmi olarak gerçekten detaylandırılıyor. Artık iş dünyasında... 40 yaş üstü çalışan problemi maalesef. Ya bunu hep aramızda konuşuyorduk. Özellikle EYT'den itibaren emekli olanlar, işte ya ben 45 yaşındayım, 50 yaşındayım. Tamam, bana emeklilik vermeseler de EYT'yi verdiler ama vermeseler de beni kimse işe almıyordu. Ya olur böyle şey, ne alakası var insanın mesleği falan diye. Çok biliyorsunuz bunun legalugası yapıldı. Amiyane oldu ama. Şimdi bununla ilgili ama net bir şekilde bir detay çıkmış. Neden güldüm söyleyemeyeceğim, bunu söyleyemiyorum. Başka bir şeye vurdum kendimde. Siz de beni anladınız. Şimdi 40 yaş üzeri tamamen aslında sistemin dışına itiliyor. Bireysel bir şikayetten artık çıktı. Uzmanlar artık acil durum olarak bunu zaten çok fazla ne denir ona, talepte bulundular. Yani bu böyle olmaz diye ve bunun da gerçekten bir ne denir ona, yani araştırılması yapıldı ve gerçekten lafa söze düştü. Bakın şimdi çok çarpıcı bir şey var ve yaş terörü olarak başlıklandırılıyor. Çünkü özellikle 40 yaş üstü çalışanlar için iş başvurularında görünmez bir duvar var. Ki yani 40 yaş ne be? Ya anlatabiliyor muyum? Ben bunu anlamıyorum. Çünkü ne yaptılar? İK'lara daha uygun ücret diye yeni mezun arkadaşlar, ki ben de İK'cıyım. Arkadaşları aldılar çoğu uzman yerine. 25 yaşında, 27 yaşında biri 40 yaşında çok üst ve büyük bir yaşta diye görüyor. 40 yaş ne be? Ben zaten 4 sene sonra 40 oluyorum. Bak çok alındım ha. Ama bu maalesef şu anda şaka bir yana iş dünyasında bir duvar. Ve Türkiye'nin yeni bir problemi değil aslında. Ekonomik krizle birlikte çok görünüyordu ama çok seslendirilip çok bir anket başlığına bile dönmemişti. Ama artık döndü. Şimdi düşünün, 20-25 yıl çalıştınız, tecrübe kazandınız, yöneticilik yaptınız ve yeni bir işe geçmek istiyorsunuz. 25-30 yaş üstü olmasın diyor. Yani tecrübem nerede? Çöpelokta. Bunu işte aslında aşmaya çalışıyor insanlar. Çünkü yaş skalası şu an buna karar verebilecek insanların görüşünde olabilecek bir şey değil. Yani 30 yaşındaki bir insan 40 yaşını çok yaşlı görse de biz çok üzgünüm ama 40'a yaklaşanlar kendimizi yaşlı görmüyoruz, ki mantığı da yok bunun. Yani 80 yaşındaki insanlar nerelere, dağlara, Kilimanjaro bilmem ne dağlarına tırmanıyor yani. Bu bir hayatta geçirdiğiniz süre sizin tecrübenizi etkileyemez. Herkes aynı şekilde yaşlanmaz ya da yorulmaz. Bunun da bir ayrımı bence yapılmalı. Açık yaş talebi olmamalı ilanlarda ve gereksiz bence. Yani özellikle yapay zeka destekli insan kaynakları sistemleri daha da korkunç. CV'de direkt eleme yapıyor yani. 40 yaş üstüne yapay zeka direkt eliyor. Arkadaş sen kimsin ya? Ben yapay zeka hiç inanmıyorum valla. İnanan inansın. Yapay zeka benim tecrübemi yaşayamaz ve yapamaz. Ben bunu daha önce bir yayında da konuştum. Arkadaşım, bir yapay zeka evet size matbu bir bilgi verir. Ama sizin tecrübesel olarak yapabileceğiniz hiçbir şeyi yapamaz. Bak, doktorsun ki bu biliyorsunuz oldu. Helal olsun, Türk doktorları zaten var ya yıkıyor dünyayı. Sayın doktorumuz beyin kanaması geçiren hamile bir hanımefendiyi hem beyin ameliyatı yaparken çocuk doğurttu. Yapay zeka bunun hakkında bilgi verecek bana. O mu yönlendirecek? Ben inanmıyorum yapay zekaya. O yüzden bu eleme sisteminden dolayı kritik bir şeyler ortaya çıkıyor. Artık insan bilgisinden ziyade algoritmaya bakılıyor. Gereksiz unsurlar. Ve bunun sonucunda yıllarca mesela bankacılık yapmış bir insan mecbur motokuryelik yapmak zorunda kalıyor. Mühendisler emlak danışmanlığı yapıyor. Yani bu benim için de geçerli. Yani siz anladınız beni ya. Yani kim buna karar veriyor? Benim niteliğime ve nitelik kaybıma, yaşıma göre kim karar veriyor?

0: Bu ülkedeki insanların en büyük kurumsal olarak bu konuda sorunu var ve kurumsal hafıza kayboluyor. Bu ne demek? Bir düşünebilir misiniz? Büyük bir otel düşünelim, tamam mı? Buranın 30 senedir açık olduğunu farz edelim. 30 senedir açık olan bir otelde artık 40 yaşı üstü kimseyi almıyorsunuz. Tamam, hadi bakalım. Kendinizi muhteşem, zeki ve algoritmaların her şeyini de zannederek okey almayın. Peki otelin feedbackini, yaşanmış içindeki detayları, havuza ayağı kayıp Allah korusun düşmüş bir çocuğu kurtaran o can kurtaranın yıllarca o otelde saygı ile karşılaşması ve ödül alması, bunları hiçbiri kim hatırlayacak? Almıyorsunuz. Ne yapacak? Elindeki TikTok videosuyla, yani şimdi tabii ki dışarıda bırakıyorum da, hafızayı sağlayan yaştır, tecrübedir. Sonra bu problemler nasıl çıkacak biliyor musunuz? O otele hiçbir şey katamayan, çünkü hafızayla ilgili hiçbir şey bilmeyeyim, sadece alacağı ücrete bakan bireyler. Ama neyse, çok konuştum, bir şey demeyeceğim. Yani ne deyince de bu çarpıcı gerçekten dolayı sistem artık yaştan sonra insan riski gibi bir detaya girdi. Emekli olup olmamız da bu arada önemli değil. Zaten emekli yaşı da 58-60'ın üzerinde. Yani bu arada 40 yaşına kadar ne yaparsınız bilmiyorum. Devlet diyor ki daha uzun çalış, çünkü yaşın şey. Piyasa diyor ki çalışamazsın, yaşlısın. Ne yapacağız arada? Kur yemiş karşılığı emek mi değiştireceğiz? İşte burada kriz başlıyor, anladınız mı? Yani dikkat çekici en önemli unsur bu. 40 yaş üstü çalışana SGK teşviki yok. İş ilanlarında ayrımcılık var. Yok, KOBİ'lerde mentor olarak yönlendirmelerde sıkıntı. Hep 25 yaşına veriyoruz. Hep. Tamam, verelim de 25 yaş benim işim yapamaz ki. Haydi bakalım denesin. Denesin ya. Vallahi bak, hodri meydan ya. 25 yaşındaki çocuk, bir çocuk getirin benim mesleğimle alakalı. Çıksın karşıma. Ne? Anca okur işte. Yasa okur. Tecrübesel olarak uyguladığımız açıkları... Açık söylemek gerekirse Türkiye'deki bu süreç bence çok ciddi iş hayatı konusunda. İşsizlik zaten artıyor. Orta yaş krizi ayrı büyüyor. Bence toplumun en sessiz krizi bu. Ama artık sesi de tabii ki çıkıyor. Çünkü insanlar sadece işini kaybetmiyor. Özgüven, sosyal çevre, hayata tutunma çabasını da artık kaybediyor. Bu yüzden bu konu sadece ekonomik bir haber değil. Aynı zamanda sosyal güvenlik açısından, psikolojik açıdan, insan onuru açısından da bir mesele olmuş durumda. Yani artık bu konuda yeterince konuştuğumu da düşünüyorum. Yeterince sizi de yorduğumu düşünüyorum. Ama ne anlatmak istediğimi de anladığınızı düşündüğüm için tamamen kanunlara dönüyorum. Şimdi yeni bir şey çıkıyor. Bu İçişleri Bakanlığı'nın memurları tabii ilgilendiren bir şey. 4,5 yıl sonra yeniden görevde yükselme sınavı adı verilen GYS açmaya hazırlanıyorlar. Şimdi bu haber kamu çalışanları, yani özellikle İçişleri Bakanlığı çok bence önemli. Çünkü yıllardır, bakın 4,5 senedir terfi bekleyen ve terfi alabilmek için yapabilecekleri hiçbir şey olmayan bireylerden bahsediyoruz. Yani terfi istiyorsunuz, talebiniz var ama sınava girmek zorundasınız ama sınav yok. O zaman ben işimi neden daha iyi yapayım ki? Zaten alamıyorum terfi, maaş stabil. Alıyorum maaşımı, 100, oturuyorum aşağı. Terfi alabilmek için bir sınava girmek zorunda değilim. Bu tamamen ortadan kalkması için bir planlama başladı. En son 2021'deydi. Aradan bu geçen sürede kadro çalışanları, özellikle personel, yani çok ciddi şekilde beklenti içine girdi. Ve maaşlar sadece maaş yükselmesi değil, ünvan mücadelesine artık döndü. Yani diyor ki ben diyor bu işi normalde girdiğimde ve bu statüye geldiğimde 2 senede bir yükseleceğimi biliyordum. Derecem yükselecek, kademem yükselecek, ne bileyim titrim, ismim yükselecek. Ama sınavı açmadıkları için İksili miydi? Şimdi bakanlık bu hazırlamayı tekrar yapıyor. Hatta Haziran ayından sonra bir sınav modülünü yazı işleri müdürlüğüne tanıtacakları ilgili bir açıklama diyelim. Ardından yıl sonuna kadar sınav tarihlerini belirtecekleriyle ilgili bir konuşmalar duyduk. Yani kamu personeli danışma kurulunda aslında görevde yükselme sınavı için, yani 3 yılda bir aslında yapılıyordu bu. Hatta bazen 2'ydi. Sonuç yükselmeyin. Ne gerek var? Çünkü kadro elenmiyor. Yani hep bunu şeyde koşuyoruz ya. Özel sektörde işte demin dediğim gibi 40 yaşa almıyorsun. Kamu 60'a kadar devam, bir de yükselmiyor. Aynı statü devam. Şimdi tabii psikolojik tarafını da düşünelim. Yani ki bizim işimizi yapıyor. Yani kamunun amacı ne? Vatandaşın faydasına çalışmak değil mi? Kamu elemanları da aynı şekilde vatandaşın faydasına çalışan insanlar bunlar. E sen bunu psikolojik olarak engelledin, yükseltmedin. Yıllarca aynı ünvanda insanlar kaldı. Özellikle genç memurlar artık sadece iş garantisi yerine kariyer istediğinde düşünelim. Ne oldu? Aynı koltukta 15 yıl otur, sadece ne bekleyeceksin? Çay markası mı değişsin diye bekleyeceksin. Yani bence çok saçmaydı. Henüz yani hani kadro alımları yapılacağı net, hiçbir şey net değil tamam, ama en azından hazırlık var. Buna da şükür. Şube müdürü, uzman, şef, mühendis, avukatlar, teknikerler hepsinin bir yükselme kadrosu var ve bunlar oluşacak. O yüzden şu an bakanlık personeli arasında ciddi bir hareketlilik ufak ufak başladı. yani bu dönemde fotoğrafı çeken dostlarım bile hani acaba mı? Bir oldu çünkü o kadar uzun süredir uykudalardı ki madem sınav yok, madem işim bu, niye bir üstü olsun, neden bir altı olsun? Şurada kesinleşmiş bir nedir ona, sınav tabii takvimi yok ama sanıyorum ki yakın bir zamanda oluşacak bir süreç var. Bakalım hep beraber bunu göreceğiz gibi duruyor ki bu iyi bir şey. Kamuda da biraz hareketlilik olsun. O yani işim garanti, işte kadron garanti, hayır hırsa düşsünler. Onlar da yükselmek istesin. Onlar da özel sektördeki o acımasız yükselme tablosuyla karşılaşsın. Ve sınavlarına çalışsınlar. Çünkü aynı işte ne kadara kadar ya. Aman bence yapsınlar yani. Evet, sanıyorum ki anlaştık diye düşünüyorum. Sorularınız için biliyorsunuz, şu an cevaplayamadığım soru da olur ise bile atarsanız Radyo Sputnik'e ben tabii ki cevaplayacağım. O yüzden şimdilik bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bayramınız huzurlu, mutlu ve sağlıklı olsun.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatı Bayram Özel sona erdi.

0: Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
2: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
3: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeye hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. 2 ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan ise çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950 Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusuna saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin yıl dönümünde vatandaşlarla buluşacak. ABD Başkan Yardımcısı İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Blue Origin roketi implak etti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bugün 29 Mayıs, bir milletin kaderini, bir çağın istikametini değiştiren gün. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün kent genelinde tarihi mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İlk olarak Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar süren fetih yürüyüşü düzenlendi. Deniz etkinlikleri kapsamında saat 15'te Sarayburnu Limanı'nda gemi kortejı gerçekleştirilecek. Solo Türk gösterisi saat 18'de Yeni Kapı etkinlik alanında izleyicilerle buluşacak. Saat 20.30'da Üsküdar sahilinde 1. Ordu Komutanlığı Bando konseri düzenlenecek. Saat 21'de yine Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlaması programı kapsamında bugün vatandaşlarla bir araya gelecek. CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısını tüm üyelere tebligat yapılmadığı için erteledi. Kılıçdaroğlu daha sonra da milletvekillerine talimat vermediği sürece CHP grup toplantısı yapılmayacağına yönelik bir yazı gönderdi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya tepki gösterdi.
2: Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nun toplantıya çağırmaya yetkili olanlar grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 5'te biridir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün İzmir'de Buca cezaevi ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi. Gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısı da vardı.
3: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir. Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
1: Hürmüz'de ateşkes pazarlığı sürüyor. ABD ve İran arasında 60 günlük ateşkes uzatması ve Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere açılması için mutabakat iddiaları gündemde. Ancak sahada saldırılar sürüyor. İran anlaşmanın kesinleştiğini reddediyor. İran'la müzakereleri değerlendiren ABD Başkan Yardımcısı Vance, tarafların anlaşmaya yakın olduğunu belirtiyor. Ancak Vance, nükleer program konusunda bazı başlıklarda uzlaşının tamamlanmadığını ifade etti. Jeff Bezos'un uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'ın 10 yıldır milyarlarca dolar harcayarak SpaceX'in Falcon'la rakip olarak geliştirdiği roketi New Glenn roketi Florida'da gerçekleştirilen motor testi sırasında infilak etti. NASA'nın ayda üs kurma planları tehlikede. Şirket patlamanın ardından yaptığı açıklamada tüm personelin güvende olduğunu kaydetti. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
4: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Okan Aslan, Bayram Özel başlıyor.
5: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, iyi bayramlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Kurban Bayramı Ramazan Bayramı'na göre biraz daha şeydir, telaştır, yoğundur. Öyle değil mi? Çünkü sabahın erken saatinde zaten her ikisinde de kalkılır da kurban telaşından dolayı yaşanan bir hareketlilik vardır ya, o açıdan dedim. Sonrasında ziyaretler, şunlar bunlar falan, bol bol yemek yemeler etmeler. Bayram öncesinde kendinizi hazırlamışsınızdır herhalde. Ya bayram geliyor, birazcık kilo alacağız edeceğiz, birkaç kilo fazlamız olacak falan demişsinizdir diye düşünüyorum. Ona hazırlıklı girmişsinizdir. Çünkü hani et tüketimi olacaktır. Her zamanki gibi karbonhidrat, börekler, şunlar bunlar. Hoş, et tüketimi olacak mı, o konuda biraz şüpheliyim. Çünkü malum gündem ortada, ekonomik durum ortada, onu bir değerlendirmek lazım. Şimdi bugün Kurban Bayramı'nda ben biraz hani Kurban Bayramı, kurban piyasası, kurban ekonomisi, kurban enflasyonu, bu tarz şeylere biraz böyle bir bakmak istiyorum müsaadeniz olursa. Geride bıraktığımız yıllara da gideceğiz, en azından bize yakın 3 yıllık zaman zarfına, geride bıraktığımız 3 yıllık zaman zarfına da şöyle bir bakarız. 2026 yılı itibarıyla beklentisine bakarız. Sonra benim merak ettiğim bir şey var. Belki siz de bunu merak ediyor olabilirsiniz. Bilmiyorum, takip ettiniz mi etmediniz mi? Şimdi Kurban Bayramı gelmeden evvel bir marketlerin web sitelerinde ya da marketlere gittiğinizde de karşılaşırsınız. Broşürde, şurada burada, ama genelde web sitesinde vardır. O web sitelerinde işte kurban fotoğrafları, büyükbaş, küçükbaş, neyse, onların fiyatlandırmaları vardır. Ve aklınıza ilk gelen şey, arkadaş yani Kurban Bayramı gelmeden evvel bu fiyatlar bu kadar yüksek değil. Ben normalde gitsem kasaba, etin en güzel yerini alsam kilosu şu kadara gelirken, Kurban Bayramı'nda içine başka başka şeyler giren et niye bu kadar pahalanıyor? Neden bu kadar pahalıya satılıyor diye düşünebilirsiniz. Buna da minik kıyısından köşesinden bir baktık, bakacağız. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de Kurban Bayramı sadece dini bir ibadet değil, aynı zamanda hayvancılık sektörünün de yıl içindeki en büyük nakit hareketlerinden bir tanesi. Besici için bu dönem aylarca yaptığı yem, bakım, veteriner, nakliye ve pazar masrafının paraya döndüğü bir dönem. Az önce hani neden böyle dedik ya, aslında bir nevi işte cevap burada. İnsanlar için, bizler içinse, vatandaş içinse artık ciddi bir bütçe meselesi haline gelmiş vaziyette Kurban Bayramı. Son 3 yıla baktığımızda karşımıza çıkan bir tablo var. O da kesilen hayvan sayısı dalgalanıyor. Ama kurban piyasasında dönen para sürekli artıyor. Bunun temel nedeni ne diye merak ederseniz, hayvan sayısından çok maliyetlerin ve et fiyatlarının aslına bakarsanız yükselmesi diyebiliriz. Bakın son 3 yıl 2023, 2024, 2025. Ben bu 3 yılı aldım. Küçük çaplı bir araştırmayla 2023 yılında büyükbaş, değerli dinleyiciler, yaklaşık 785 bin, küçükbaş yaklaşık 2.6 milyon, toplamda ise 3.385 milyon. Piyasa büyüklüğüne baktığımızda 2023 yılında 69.3 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Gelelim 2024'e. 2024'te büyükbaş sayısı artmış. 785 binden 911.627'ye çıkmış. Küçükbaş sayısı da artmış. Orada da ciddi bir artış var. 2.6 milyondan 3 milyon 84.999'lara kadar çıkmış. Toplama baktığımızda toplamda da bir artış var. O da 3 milyon, yaklaşık 4 milyon diyelim. Peki piyasa büyüklüğü ne kadar 2024'te? Kurban piyasasının büyüklüğü ne kadar? 107.3 milyara kadar yükselmiş. Şimdi enteresan olan 2025 neden? Çünkü 2025 yılında hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban sayısı düşmüş. Büyükbaş 911 binden yaklaşık 912 binden 830 bine, küçükbaşta yaklaşık 3 milyon 100 binden 2,5 milyona kadar gerilemiş. 3.33 milyonluk bir toplam sayı var. Peki piyasa büyüklüğü ne kadar derseniz, kurban sayısı azalmasına rağmen piyasa büyüklüğü artmış, 147 milyar TL'lere kadar çıkmış. Hanımlar beyler, şimdi 2023 için Türkiye Ziraat Odaları Birliği dediğimiz gibi hayvan sayılarını verdi. Bunlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin kurbanlık piyasasının işte karşımıza çıkarmış olduğu rakamlar sevgili dinleyiciler. Yani geriye dönüp baktığımızda 3 yıllık zaman zarfı içerisinde 2023'te 69,5 milyar yaklaşık, 2024'te biraz artmış 107,5 milyarlara kadar falan çıkmış. Ama 2025'te büyükbaş ve küçükbaş kurban sayısı düşmesine rağmen fiyat artmış. Peki sayı azalsa da para neden artıyor diye soracaksınız. İşte önemli noktalardan bir tanesi bu. 2025'te toplam kesim 2024'e göre düşmüş. 2024'te yaklaşık 4 milyon hayvan kesilmiş. 2025'te 3.33 milyon hayvan kesiliyor. Buna rağmen piyasada konuşulan ekonomik hacim 107 milyar TL'den 147 milyar TL'nin üzerine çıkıyor. Yani aslına bakarsanız vatandaş daha az kurban eti ama toplamda daha fazla para ödüyor. Bunun nedeni ne diye sorduğunuzda yem, nakliye, işçilik, veterinerlik, kira, pazar yeri, kesim ve genel enflasyon baskısı diyebiliriz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2023'te canlı kilo fiyatı ortalama büyük başta 147 TL, küçük başta da 130 TL seviyesindeydi diyor. 2024'te canlı kilo fiyatı büyük başta 200-300 arası, küçük başta da 180-300 arası bandına çıkıyor. Peki bir diğer başlık ne? Besici kar etti mi yoksa besici zarar mı etti? Bunu tek cümleyle kar etti ya da zarar etti diye anlatmak aslına bakarsanız çok da kolay değil. Doğru da olmaz zaten. Çünkü besicinin önemli üç başlığı var. Nedir onlar? Birincisi hayvanı ne zaman aldığı. Hayvanı ucuz dönemde alan, yemi erken bağlayan, kendi merası veya kendi yem üretimi olan üretici aslına bakarsanız burada tabii ki daha avantajlı. İkincisi ne? İkincisi hayvanı bayram öncesi mi sattı, bayram sonunda mı sattı? Kurbanlık satışı zamanla yarışıyor biliyorsunuz. Bayramdan sonra hayvan artık kurbanlık primi taşımıyor. Ne oluyor? Etlik hayvan fiyatına dönüyor. Üçüncü durumsa elde kalan hayvan riski. 2025'te bakanlık işte elde kalan ve karantina nedeniyle pazara sevk edilmeyen sağlıklı işte kurbanların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını açıklamıştı. Bu üretici için taban güvence anlamına geldi. Fakat şunu söylemek mümkün. Kurban fiyatları yükseldi diye besicinin otomatik olarak çok para kazandığını düşünmek aslına bakarsanız yanıltıcı. Çünkü maliyetler de aynı hızda yükseliyor. Yem, saman, nakliye, veteriner, işçilik ve pazar yeri giderleri üreticinin cebinden çıkıyor. Özellikle küçük üretici için nakit akışı hala zor. Şimdi gel gelelim 2026 yılına benim canlarım. Radyo Sputnik'tesiniz. Bayram, Kurban Bayramı bir kez daha tebrik edelim. Şimdi 2026 yılında Kurban Bayramı değerli dinleyiciler, öncesinde resmi tarafta ana mesaj şuydu. Arzda büyük bir sıkıntı beklenmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 Kurban Hizmetleri Tebliği yayınlandı. Ayrıca sektör değerlendirmelerinde Türkiye genelinde yeterli kurbanlık hayvan varlığı bulunduğu belirtildi. Hayvan varlığı açısından 2025 Haziran verilerine baktığımızda büyükbaş hayvanlar 17 milyon 200 bin yaklaşık, küçük başta 58 milyonun üzerinde. Bu 2026'ya girerken arz tarafında güçlü bir stok olduğunu gösteriyor. Fakat talep tarafında orada işte soru işaretleri var. Üretici temsilcileri 2026'da arz sorunu beklemediğini, fakat yüksek fiyatlar nedeniyle talepte düşüş yaşanabileceğini söylüyor. 2026 için piyasa fiyatlarında geniş bir bant var. Baktığımızda haberlerde veya il bazlı açıklamalarda büyükbaş kurbanlıkların 130 bin TL'den başlayıp 400 bin TL'lere kadar çıkabildiği, küçük başlarında 18 binden başlayıp 50 bin lira kadar yükselebildiği bilgileri var. Bu arada Diyanet'in 2026 vekaletle kurban bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında da 7 bin TL olarak açıklandı. Hanımlar beyler, şimdi gelelim şu marketlerde kurban neden pahalı sorusunun cevabına. Diyor ya, ben kasaptan normal zamanda daha uygun fiyata et alabiliyorken marketlerde kurban paketi neden bu kadar pahalı diye insan düşünmeden edemiyor. Marketin sattığı şey sadece et değil, kurban organizasyonu. Bunu bir düşünelim. Bak, bir tane market, adını söylemeyeceğim. Sadece bir marketin girip sayfasına ben baktığım zaman şunu gördüm. 2026 kurban sayfasında büyükbaş 1/7 hisse sakatat dahil 20-24 kilogram paketi için 34.950 TL. Dördüncü gün teslim büyükbaş hisse için 31.750 TL. Kıvırcık küçükbaş 16-20 kilogram paket için 27.950. Bir de karaman küçükbaş var, o da 12-16 kilo paket 19.950. Şimdi bu fiyatın içine neler giriyor genellikle? Hayvanın temini, veteriner kontrolü, sonra kesim organizasyonu, dini usule uygun kesim taahhüdü, parçalama, paketleme, soğuk zincir, mağazadan teslim veya adrese teslim, operasyon personeli, fire riski, ödeme, taksit altyapısı ve marka güvencesi. Yani kasaptan aldığımız etle marketten aldığımız kurban paketi birebir aynı ürün gibi karşılaştırmak yanlış olur aslına bakarsanız. Kasapta bugün tüketecek eti ne yaparsınız, gider alırsınız. Market kurbanında bayram günü sizin adınıza hayvan kesilecek, parçalanacak, paketlenecek, teslim edilecek şekilde ne yapıyorsunuz? Hizmeti alıyorsunuz. Fakat bir eleştiri var ki haklı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Paket kilo düşükse kilogram başına maliyet çok yükseliyor. Mesela 34.950 TL'lik 20-24 kilogram büyükbaş hisse kilogram başına 1456-1748 TL aralığına denk geliyor. Bu rakam normal kasap etinden daha pahalı görünüyor. Çünkü içinde sadece et değil, dediğimiz gibi bütün bir organizasyon ve hizmet maliyeti var. Özetle baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler, bu yıl kurban piyasasında 3 tane gerçek var. Birincisi, Türkiye'de kurbanlık hayvan arz açısından büyük bir yokluk beklentisi yok. İkincisi, fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşın talebi zorlanıyor. Bazı aileler küçükbaşa yöneliyor, bazıları hisseye giriyor, bazıları vekaletle kurbanı tercih ediyor. Üçüncüsü de üretici, tüketici de memnun değil. Tüketici çok pahalı diyor, üretici de maliyet yüksek. Bu fiyat beni rahatlatmıyor, alamıyorum diyor. Özetle hayvan var ama ucuz değil, para dönüyor ama herkes kazanmıyor, market kolaylık sağlıyor ama bunun da bir bedeli de fiyata var, onu da fiyata ekliyor. Minik bir ara, sonra tekrar beraberiz.

0: Okan Aslan, Bayram Özel devam ediyor.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası. Kurban Bayramınızı bir kez daha tebrik edelim değerli dinleyiciler. 2026'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği verileri aktarmıştım sizlere. Hayvan varlığı açısından ciddi bir kriz görünmüyor demişlerdi. Yani hayvana ulaşılabiliyor denilmişti. Peki 2026'da fiyatlar neden yüksek? Dediğimiz gibi yem maliyeti var, nakliye maliyeti var, işçilik maliyeti var. Değerli dinleyiciler, 2026'da fiyat aralıklarına da az önce bir değinmiştik. Küçük dana hisse 25-40 bin, orta segment büyük baş 130-250 bin, premium büyük baş 300 ile 400 bin arası. Sevgili dinleyiciler, 7 kişi girebiliyor. Bölün artık 400 bin liralık bir premium büyük baş aldığınızda. Küçük başlarda koyun 18-25 bin, koç 25-40 bin. Özel besi küçük baş var bir de, onlar da 45-50 bin arasında. Peki kurban yalnızca bir dini ibadet değil dedik. Aynı zamanda ekonomik güç göstergesine mi dönüşmeye başladı? Değerli dinleyiciler, bugün baktığımızda asgari ücretle çalışan bir aile, emekli maaşıyla geçinen bir vatandaş, tek gelirli bir hane için tek başına bir kurban kesmek, hele hele de büyük baş almak imkansız gibi bir şey. Hatta küçük baş bile yani neredeyse imkansız. Mesela 22-25 bin TL'lik bir küçük baş almak istediğinizde birçok emeklinin aslına bakarsanız bir aylık maaşına denk geliyor. Hatta maaşı geçiyor bile. O yüzden insanlar hisseye giriyorlar, ortak kesim yapıyorlar, vekalet yöntemini tercih ediyorlar. Bazıları da hiç kurban kesemiyor. Önemli bir şey tabii bu. Bunu gerçekten çok ciddi alan insanlar var. Hatta ben biliyorum. Kendi sağlığını nereden biliyorsun Okan Aslan dersen, birebir eşimin yaşadığı bir durum var. Nedir o? Benim eşim diş hekimi, dediğim gibi. Bir keresinde bana anlatmıştı bunu. Bir kurban bayramı yaklaşırken, yine böyle atıyorum bir ay kadar bir zaman var herhalde. Neyse, ağzıyla ilgili, dişleriyle ilgili olarak problemi olan bir hasta eşime geliyor. Tedavisi yapılması lazım. Eşim ona durumu anlatıyor. Aciliyet durumunu da söylüyor. Yani şu kadar zamanda eğer bununla ilgili hamlede bulunmazsan bir sonraki aşaması şu olur ve şöyle devam eder. Şu anda yapılırsa şu şu işlemler yapılır ve fiyatı bu olur. Ama gecikir ve daha ilerleyen tarihlerde yaparsan o zaman işlem de değişir. Ödeyeceğiniz ücret, süre, çekeceğiniz durum, bunların hepsi değişir. Şu cevap geldi. Hocam, kurban bayramı geliyor, kurbanımızı bir keselim. Hayırlısı inan. Ondan sonra Allah nasip ederse inşallah dişlerimize de bakarız diye bir cevap geliyor. Tabii ki saygıyla karşılamak lazım. Beyefendi ya da hanımefendi tercihini ondan yana kullanmış. Kurban kesilmesi onun için önemli. Belki ayırmıştır kıyıya köşeye, biraz böyle bir biriktirmiştir falan. Orada kullanacak olması, bu kadar çok hassasiyetle buna önem verenler var demek istiyorum. Şimdi ama insanlar kesebiliyor mu derseniz, şimdi asgari ücretle çalışan bir insan, emekli maaşı olan bir insan, dışarıya çıktığınız zaman, dışarıda emekli olan insanlara sorduğunuz zaman kurban o ne der herhalde. Yani anca bekler, hani birilerinin kurban kesilmesinin, şimdilerde pek kalmadı galiba o. Hani kurban kesmenin manası neydi? Kurbanı kesersiniz ve genellikle onu ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtırsınız. Yani kurban bayramında kesilen kurban, öyle bir mecburiyet var mı? O apayrı bir konu ama böyle yapılırdı geçmişte. Güzel güzel dağıtılırdı değil mi? Şimdilerde emekli olan insanların en azından böyle bir beklentisi var. Fakat ne kadar gerçekleşiyor, bu o tartışılır. Eskiden bireysel küçük baş daha yaygındı. Şimdi büyük baş hisse sistemi ciddi şekilde büyüyor. Çünkü insanlar tek başına hayvan alamıyor, maliyeti paylaşmak istiyorlar. Mesela büyük baş bir hayvan 210 bin TL ise 7 kişi ortak olduğunda yaklaşık 30 bin TL civarında bir rakam ödemesi gerekiyor. Yani ortak, artık ortak bütçeyle gerçekleştirilebilen bir ibadet haline geldiğini görüyoruz. Şimdi değerli dinleyiciler, kurban ibadeti sosyal yönünü kaybediyor mu diye bir soru akıllarda var. Eskiden kurban bayramı neydi? Bir mahalle kültürüydü, komşuluktu, kapı çalmaktı. az önce dediğim gibi et dağıtmaktı. Dayanışmaydı. Bir evde kesilen kurban komşuya giderdi, akrabaya giderdi, ihtiyaç sahibine giderdi. Mahallede kurban eti geldi mi sorusu herkeste vardı. Şimdi ne değişti derseniz, şimdi şehir yaşamı değişti. Neden dağıtım kültürü azaldı, ona bir bakmak lazım. Öncelikle de neden artık insanlar kendi et ihtiyacını bile zor karşılıyor hale gelmiş vaziyette. Eskiden kurban eti dağıtılırdı çünkü evlerde et tüketimi daha erişilebilir durumdaydı. Bugün birçok aile yılda sadece birkaç kez et tüketebiliyor. Dolayısıyla insanlar önce kendi evime ayırayım düşüncesine yöneliyorlar. İkinci nedense apartman ve şehir hayatı dediğimiz o mahalle kültürü zayıfladı. Devasa binalar var. O devasa binaların sitelerin içerisine köyler, kasabalar yığıldı resmen. Binlerce insan yaşıyor oralarda. Herkes birbirini eskiden tanırdı. Kimin ihtiyacı olduğu bilinirdi. Şimdi büyük şehirlerde insanlar aynı apartmanda bile birbirlerini tanımıyorlar. Bu da kurbanın sosyal dolaşımını azaltıyor. Peki üçüncü neden ne dersek, vekalet sistemi büyüdü. Birçok kişi Diyanet, Vakıf, Dernek, Yardım Kuruluşu üzerinden vekalet veriyor. Bu sistemde Afrika'ya, Asya'ya, deprem bölgelerine, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Değerli dinleyiciler, fakat burada şöyle bir şey var. İnsanlar buna ne kadar inanıyor? Bir güven sarsılması var mı yok mu? Bir de bu noktada buna bakmak lazım, vekalet dediğiniz olay. Çünkü bu ülkede hani çok kötü bir olay yaşadık. Binlerce insanımızı kaybettik. Bir deprem yaşadı ülkemiz biliyorsunuz. Bütün ülke seferber oldu. Herkes yardım edebilmek için çırpındı. Hepimiz yardım edebilmek için çırpındık. Öyle bir dönemde, öyle bir kaosun içerisinde, insanların çırpındığı bir dönemde nasıl yardımcı olabilirim sorularının döndüğü bir dönemde Türkiye'nin Kızılay'ının deprem çadırı sattığına şahit olduk. Çok üzücüydü bu. Çok sinirlendiriciydi bu. Sonra dönüp bakıyorsunuz, kurban bayramlarında da işte o verilen paraların bana vekalet, ben vekalet veriyorum benim adıma kurban kesilsin diyor. Daha sonrasında o bazı derneklerin, kuruluşların, şunların bunların falan haberleri çıkıyor. İnsanlar güvenemiyorlar. Ya güvenecek hiçbir bir yer kalmadı kardeşim. Tabii ki para senin parandır. Özür dilerim. Parayı bağışlıyorsunuz, size bir tane video gönderiliyor. Buyurun kurbanınız kesimi böyle böyle gerçekleşti diye. Geçmişte biliyorsunuz aynı videonun bir sürü insana gönderildiğine şahit olduk. Yani yardımı, bunu siz yardım niyetinde yapıyorsunuz. Yani kurban, evet ben et gelmese de olur diyorsunuz. Öyle iyi niyetle yaklaşıyorsunuz. Et olmasa da olur, yeter ki ihtiyaç sahiplerine bu ulaşsın diyorsunuz. Hoş, kurumlar bir miktar et gönderiyorlardı galiba. Şimdilerde nasıl bilmiyorum ama güven konusu çok önemli değerli dinleyiciler. Eskiden pazara gitmek, hayvan seçmek, pazarlık yapmak, kesime katılmak, eti dağıtmak toplumsal bir süreçti bunlar ama şimdilerde internetten sipariş veriyorsunuz. Kredi kartıyla market teslimatı var, hızlı paket var, online vekalet veriyorsunuz falan. Yani artık sadece dini değil aynı zamanda da modern şehir yaşamının içinde bir organizasyon hizmetine dönüşmüş vaziyette. Özetle Türkiye'de artık kurbanlık hayvan bulmak zor değil ama mesele vatandaşın o kurbana ulaşabilmesi. Eskiden kurban mahalleye yayılan bir dayanışma duygusuydu. Bugün ekonomik şartlar nedeniyle insanlar önce kendi evinin hesabını yapmak zorunda kalıyor. Bir taraftan maliyet altında ezilen bir üretici var. Diğer taraftan da kurban kesmek isteyen ama bütçesi yetmeyen vatandaş. Belki de bugün kurban bayramının en büyük sorusu bu. Kurban hala paylaşmanın bayramı mı? Yoksa giderek sadece ekonomik gücü olanların yerine getirebildiği bir ibadete mi dönüşüyor? Sorusu var mı yok mu? Ona bir bakmak lazım. Minik bir ara diyelim, sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ayrılmayın, geliyoruz.

0: Okan Aslan, Bayram Özel devam ediyor.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Kurban Bayramı ve Kurban Bayramınızı bir kez daha tebrik edelim. Aman diyorum çok fazla yemeyin, olur mu? Yani aman ne olacak bayram deyip bol bol karbonhidratları alıp o 1 kilo 2 kilo önemlidir bak söyleyeyim. Yani hani daha önce kilosu olup kilo vermiş olan insanlar benim gibi bunu iyi bilirler. Kilo almaktan korkuyorsunuz artık. O yüzden lütfen dikkat edin. Çok da fazla abartmayın. En azından ekmek yemeyin, yani bir karbonhidrat tüketmeyin. Peki kurban alırken, keserken, eti saklarken nelere dikkat etmemiz lazım? Biraz bunlara bir bakalım mı? Hayvan aldık, kestik, eti eve getirdik. Bu kadar basit değil bu iş. İşin içinde dini sorumluluk var, hayvan sağlığı var, insan sağlığı var, gıda güvenliği var, hijyen var, soğuk zincir var, varolu var. Yanlış yapılan bir işlem, yani hem ibadetin huzurunu bozabiliyor hem de etin bozulmasını, hatta gıda zehirlenmesine yol açabiliyor kıymetli dinleyiciler. Şöyle bir baktığımızda 2026 kurban tebliğ hizmetleri tebliğinde satış ve kesim yerlerinin planlanması, kesim yapacak kişilerin eğitimi, hayvanların sevki, çevre sağlığı ve denetim gibi başlıklar düzenleniyor. Yani kurban süreci resmi olarak da satın alma, taşıma, kesim, temizlik ve sağlık bütünlüğü içinde ele alınıyor. Alırken nelere dikkat edeceksiniz? Hatalı hayvan alırsanız sonradan hem dini hem de ekonomik anlamda sorun yaşanabilir. Önce hayvanın türüne ve yaşına bakılıyor. Diyanete göre kurban olarak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebiliyor. Sığır ve manda 2 yaşını, koyun ve keçi 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Sadece koyunda bir istisna var. 6 ayını tamamlamış 1 yaşındaki koyun gibi gelişmiş ve gösterişli bir koyunda kurban edilebiliyormuş. Hayvanın küpesinin olması gerekiyor. Küpesiz hayvanı almamanız gerekiyor. Çünkü hayvanın kayıt sisteminde izlenebilir olduğunu gösteriyor küpe. Nereden geldiği, sağlık kontrolleri, sevki ve kaydı açısından çok önemli. Tarım ve Orman Bakanlığı da kurban alırken sığır, manda, koyun ve keçinin küpesinin kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Sağlıklı hayvanın görüntüsü canlı, kılları parlak, bakışları donuk değil, çevreye tepki veren, rahat nefes alan, aşırı zayıf, topallayan, salya akıtan, affedersiniz burnundan akıtan,

kısmı kopmuş olan, boynuzunun kökünden kırılmış olan, işte memesi zarar görmüş olan, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, aşırı hasta veya aşırı zayıf olan hayvanın kurbanlık olarak tercih edilmemesi gerekiyormuş. Dini ritüeller açısından baktığımızda, dini kurallar açısından baktığımızda. Sorulması gerekenler ne? Bu hayvanın küpesi var mı? Veteriner sağlık raporu. Hayvan hangi ilden geldi? Sek belgesi var mı? Hayvan pazara yasal yolla mı getirildi? Satıcı kayıtlı mı? Kesim nerede yapılacak? Büyük şehirlerde, özellikle şehirler arası gelen hayvanlarda sevk belgesi önemliymiş. Belgesiz hayvan hem sağlık riski taşıyor hem de denetim sorunu çıkarılması durumu var. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Şimdi hayvan alındıktan sonra hemen kesilmeyecekse uygun bir yerde bekletilmesi gerekiyor. O da gölgede tutulmalı, aşırı sıcakta bekletilmemeli, temiz suya ulaşabilmesi. Bu tarz şeyler çok önemli ya. Uzun süre aç bırakılmaması gerekiyor. Yine kesime yakın dönemde sindirim sisteminin çok dolu olmaması, dikkatli davranmak gerekiyormuş. Strese sokulmaması gerekiyor. Dövmek, bağırmak, koşturmak, sıkıştırmak, bu eziyetlerden kaçınmak gerekiyor sevgili dinleyiciler. Peki kurbanlık taşırken yapılan hatalar, işte hayvanları kamyonete sıkıştırmak, ayaklarından çekmek, üst üste bindirmek, uzun süre susuz bırakmak, bunların hiçbiri doğru değil. Değerli dinleyiciler, kaygan zemin olmaması lazım, hayvanların sıkışmaması lazım, hava alabilecekleri bir ortam olması lazım. Kapalı araçlar içerisinde taşıyorlar, ne kadar fena. Yükleme ve indirme rampayla yapılması gerekiyor. Hayvanın ayağı, boynuzu, kuyruğu çekilmemesi gerekiyor. Taşıma sırasında ona düşmeyecek şekilde güvenle bağlanması, aşırı sıcak saatlerden uzak nakillerden kaçınmak gerekiyor deniyor değerli dinleyiciler. Yani onu ilk aldığınız andan kurban edilecek ana kadar sağlıklı, sakin ve zarar görmemesi gerekiyor. Biliyorsunuz son yıllar eskiden neydi? Eskiden Kurban Bayramı geldiği zaman sokaklarda kan gövdeyi götürürdü. Şehirlerde, köylerde, her yerde böyle kan revan içerisinde çok fena bir manzaraydı o ya. Vallahi billahi ya. Herkes kapısının önünde ya da boş bir alana, İstanbul adına söyleyelim, o zaman İstanbul'da boş alanlar da vardı. Çıkılırdı yukarılara, böyle tepelere, bir yerlere çukurlar kazılırdı, edilirdi falan. Değil mi? Oralarda bu gerçekleşirdi. Şimdi sokak arası, apartman bahçesi, boş arsa, dere kenarı, yol kenarı gibi yerler hem sağlık hem de çevre hem de yasal açıdan sakıncalı. Buralarda yasak zaten. Biliyorsunuz kurban kesimi belediyelerin ve kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği kesim alanlarında veya ruhsatlı kesimhanelerde yapılıyor. Kesim yerinde neler olması? Temiz su olması lazım. Atıkların uzaklaştırılacağı bir sistem olması gerekiyor. Kan ve atıklar çevreye yayılmaması gerekiyor. Zemin kolay temizlenebilir olmalı. Kesim ekipmanı temiz olmalı. Kesimi yapacak olan kişilerin deneyimli olması lazım. Her sene biliyorsunuz oralar kesildi, buralar kesildi diye bir dünya olaylarla karşılaşıyoruz. Özür dilerim. Ölüme kadar giden olaylar oldu ülkemizde be. Veteriner kontrolü mümkün olmalı. Etin yere temas etmemesi, bunlar değerli dinleyiciler gayet önemli. Kesim öncesi dini ve insani hassasiyetler var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kesim sırasında yine ehil kişi tarafından yapılması gerekiyor. Bıçağın keskin olması, kör bıçakla hem hayvana acı verdiği hem de kesimi zorlaştırdığı bilgisini veriyorlar. Değerli dinleyiciler. Yine sonrasında işte bütün bu işi, yani bu kurban kesilmesi işi, daha sonrasında onun ayrılması işini, bütün bunları gerçekleştiren kişilerin ehil kişiler olması gerekiyor değerli dinleyiciler. Şimdi kurban eti kesildiği anda sıcak, buna kesim sıcaklığı diyorlar. Sıcak eti hemen poşete doldurup ağzını bağlarsanız et kendi sıcaklığıyla içinde terliyor, buhar oluşuyor. Poşetin içinde nem artıyor. Bu da bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyormuş. Biz geçen yıl sevgili Nurten Sırma ile, gıda mühendisi Nurten Sırma ile de konuşmuştuk bu konuları. Bu yılda ben böyle üzerinden bir kısaca geçeyim istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları kurban etinin kesilir kesilmez buzdolabına veya dondurucuya konmaması, önce serin yerde dinlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Küçük baş karkas için yaklaşık 4 saat,
sığır içinde 8-10 saat dinlendirme

0: nin önemli olduğunu söylüyor. Etler sıcak halde kapalı kaplara veya poşetlere konmamalı, üst üste yığılmamalı. Bu bölüm çok önemli. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle çok önemli. Kurban kesimi için o alanlara gidildiği zaman, mesela gittiniz etinizi teslim alacaksınız, işlemleri gerçekleştirir gerçekleştirmez hemen poşetleri atıyorlar. Siz o poşetleri alıyorsunuz. Genelde sıcak havalara denk geliyor. Aracınızın bagajına koyuyorsunuz. Bagajda o seyahat ediyor. Artık 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat neyse ne trafiğin durumuna göre. Sonra ya bunlar gerçekten çok önemli. Et kesildikten sonra hemen tüketildiğinde sert oluyor, sindirimi daha zor oluyor. Ayrıca etin iç sıcaklığının düşmesi lazım. Dinlendirme sırasında et hava alması lazım. Temiz bir yüzeyde olmalı. Güneş altında kalmamalı. Toprakla temas etmemeli. Üst üste yığılmamalı. Kedi, köpek, sinek, böcek onların temasından uzaklaştırılmalı. Serin ve gölge bir yerde bekletmek gerekiyor. Taşırken kesimden sonra eve taşınması da yine gıda güvenliği açısından önemli. Et sıcaksa kapalı poşette uzun süre bekletmemek lazım. Özellikle sıcak yaz aylarında. Arabada, bagajda, güneş altında bekletmemek lazım. Hızla bozulabiliyor. Taşınma sırasında, bu taşıma sırasında en temiz kaplara koymak lazım. Mümkünse gıdaya uygun kaplarla giderseniz daha iyi. Sızdırma yapmamalı. Çiğ et başka gıdalarla temas etmemeli. Uzun mesafede soğutucu çanta kullanılmalı. Et bagajda saatlerce bekletilmemeli. Eve varınca hemen de serin bir yere alınıp dinlendirmeye geçirilmesi gerekiyor değerli dinleyiciler. Peki eve getirdiniz, geniş tepsilere, temiz kaplara, gıda temasına uygun yüzeylere koymak gerekiyor. Amaç etin sıcaklığını düşürmek. Büyük poşetler içinde ise üst üste sıkışık havasız kalmaması gerekiyor. Çünkü bu durum dış kısmı soğuksa bile iç kısım sıcak kalıyor, bozulma başlayabiliyormuş. Eğer etler mümkünse kemikli, işte kuşbaşılık, kıymalık, haşlamalık, kavurmalık gibi kullanım amacına göre ayrılması önemli. Kurban etinin buzdolabında 0-4 derece aralığında saklanması önemli. Et ve süt kurumu açıklamalarında kurban kesildikten sonra ilk 24 saat 0-4 derece aralığında muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat dikkat! Buzdolabına bir anda çok büyük miktarda sıcak et koyarsanız buzdolabının iç sıcaklığı yükselebilir. Bu da hem kurban etini hem de dolaptaki diğer gıdaları riske sokar. Bu yüzden etler küçük parçalara ayrılarak geniş kaplarda soğutulmalı. Dolapta hava dolaşımını engellemeyecek şekilde yerleştirilmeli. Sıcak sıcak derin dondurucuya atılmamalı ve diğer gıdalardan uzak tutmalı. Et tamamen dinlendikten ve ilk soğutma işlemi bittikten sonra da derin dondurucuya konulabilir. Günlük miktarına göre, kullanım miktarına göre de paketlemek gerekebilir. Paketleme, kıymalık, kuşbaşılık vesaire nasıl istiyorsanız değerli dinleyiciler. Daha sonrasında da bu taze parça et buzdolabında birkaç gün içinde tüketilmeli. Kıyma daha çabuk bozuluyormuş. Mümkünse bir gün içinde tüketmek veya dondurulması önemli değerli dinleyiciler. Bazı üniversite ve gıda güvenliği kaynakları parça etin buzdolabı koşullarında 5-6 gün dayanabileceğini belirtiyor. Fakat ev koşullarında sıcaklık dalgalanması, yoğun dolap kullanımını hesaba kattığımızda ve hijyen farkı daha temkinli davranmak gerekiyor. Eti çözdürürken dondurulmuş eti mutfak tezgahında saatlerce bekletmek doğru değilmiş. Doğru çözüm yöntemleri neler? Buzdolabında yavaş çözdürme. Mikrodalga çözdürme yapılacaksa hemen pişirmemek lazım. Soğuk su içinde sızdırmaz ambalajda ve suyu sık değiştirerek çözdürme. Yanlış yöntemler kalorifer üzerine koymak, güneşte çözdürmek, sıcak suya atmak, gece boyunca tezgahta bırakmak, çözdürdükten sonra tekrar dondurmak, bunlar doğru şeyler değil değerli dinleyiciler. Peki kurban etini hemen tüketmek doğru mu derseniz, doğru değil diyorlar. Sindirimi zor olabilir, sert olduğu için özellikle mide, bağırsak, kalp, damar, tansiyon, kolesterol problemi olan kişilerin çok taze veya yağlı aşırı tüketmemesi nedir? Gerekiyor. Etin 12-24 saat dinlenmesi lezzet ve sindirim açısından daha uygun deniliyor değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. Aslına bakarsanız daha Etin bozulduğu mesela nasıl anlatılır, anlaşılır? Kötü, ekşi, ağır koku, yapışkan veya böyle değişik bir yüzey varsa, yeşilimsi, gri, anormal bir renk, gaz yapmış ambalaj varsa, normal dışı yumuşama varsa, pişirirken gelen kötü koku varsa aman diyorum, uzak durun değerli dinleyiciler. Evet, yani yaralanmalar vardı, acemi kasap yaralanmaları. Bu geçmiş yıllarda baya baya sayılar var. Ben onları da aslına bakarsanız ayırmıştım. Mesela 2023'te Türkiye genelinde 29.983 kişi yaralanmış. Değerli dinleyiciler, o kadar yüksek yani. Bunlara da bakacaktım ama zaman yetmedi. Artık zaman bu kadar değerli dinleyiciler. Kurban ekonomisi diye bir şey var. Bu kurban ekonomisi kimleri etkiliyor? Besiciler, yem üreticileri, nakliyeciler, veterinerler, kasaplar, kesimhaneler, bıçak ustaları, soğuk hava depoları, marketler, ambalaj sektörü, deri sektörü, baharat ve kasap malzemesi satanlar, kömür, mangal sektörü, kargo ve lojistik. Yani kurban deyip geçmeyin, gerçekten çok önemli. Kurban enflasyonu diye bir kavram oluştu. O ne? Bu da güçlü bir kavram. Çünkü insanlar artık kurban fiyatını, et fiyatını, yem fiyatını, canlı kilo fiyatını enflasyon göstergesi gibi ne yapıyorlar? Takip ediyorlar. Geçen yıl bir hisse kaç paraydı, bu yıl kaç para gibi durumlar var. Kurban enflasyonu dediğimiz olay bu. Genç kuşak kurban kültüründen uzaklaşıyor mu derseniz, eskiden çocuklar pazara giderdi, hayvan seçerdi, kesimi izlerdi, paylaşırdı. Şimdilerde online vekalet var, market paketi var, uygulama üzerinden bağış var. Dolayısıyla gençler aslına bakarsanız uzaklaşıyor. Acemi kasap bu hiçbir zaman bitmiyor. Her sene bunu yaşamaya devam ediyoruz. İşin ehli değilsen bu işi profesyonellere bırakmak lazım. Onlar da bir miktar para alıyorlar. İlla ki onlar da para kazanacaklar. Bak, ekonominin içerisine onları da sokmuş vaziyetteyiz. Kasaplarsa bu işi en iyi yapanlar, değil mi? Onlar yapacak. Karşılığında da biraz para alacaklar tabii. Eskiden bahçede, avluda, köy meydanında ailece yapılan bir süreçti kurban. Şimdi plaza çalışanı, apartman hayatı, site yaşamı, online sipariş derken köy işi olmaktan çıktı. Bir de psikolojik tarafı var. İnsanlar neden kesmekte zorlanıyorlar? Eskiden çocuklar hayvanla iç içeydi. Şimdi büyük şehirlerde büyüyen insanlar hayvan kesimini ilk kez görüyor. Psikolojik olarak tabii zorlanıyor. Kesim görüntülerinden etkileniyor. Çocuk psikolojisi, şehir yaşamı, hayvanla bağ kurulması, bunlar tabii önemli bir durum. Değerli dinleyiciler, ona da bir bakmak gerekiyor aslına bakarsanız. Evet, yani dediğim gibi aktaracağım daha fazla başlık vardı fakat benden bu kadar. Umarım bu anlattığım bilgiler, kurbanla ilgili dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsettik. Rakamlar verdik, sayılar verdik. Ama özünde değerli dinleyiciler, dediğimiz gibi emekli, asgari ücretle çalışanlar, vatandaş çok da fazla kesebiliyor mu derseniz, kurban olayına çok da fazla ne yapıyor, giremiyor. Kurban bayramınızı bir kez daha tebrik edelim. Hepinize güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Radyonuz Radyo Sputnik'ten ayrılmayın efendim.
1: Okan Aslan, Bayram Özel sona erdi.

0: izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar, saat 13, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Siyasilerden İstanbul'un fethi mesajı. Murat Emir'den Kılıçdaroğlu'na yanıt. Bayram dönüşüne trafik kısıtlaması. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün tarihin akışının değiştiği tarih 29 Mayıs. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethedilişinin 573. yıl dönümü. Siyasiler de bu anlamlı gün dolayısıyla peş peşe mesajlarını yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, fethi hareketinin sadece askeri bir başarı olmadığını vurguladı. Yeni bir çağ başlatan bu fetih aynı zamanda bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur dedi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek ise İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda fethin tarihinin akışını değiştiren eşsiz bir zafer olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise yayınladığı mesajda Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve FETH'e katkı sunan ecdadı rahmetli andı. Fethin sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda medeniyetin ve değerlerin dünyaya taşındığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi bu mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini de ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin 1 Haziran'da toplanamayacağı açıklanmıştı. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de Meclis Grup Genel Kurulu askıya alındı. Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine bir yazı gönderildi. Grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece Meclis CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır denildi. Karara ilişkin ilk değerlendirme Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.
2: Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nun toplantıya çağırmaya yetkili olanlar grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 5'te biridir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
1: CHP'de mutlak buhtan krizi devam ederken parti kulislerinde yeni yönetim yapılanmasına ilişkin iddialar da gündemi hareketlendirdi. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı yeni A takımına çevrildi. Bayram sonrası 9 kişilik yeni MYK modelinin hayata geçirileceği konuşulurken parti sözcülüğü için Berhan Şimşek'in adı öne çıktı. Yeni A takımında Faik Öztrak, Müslüm Sarı ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yurttan haberlerle devam edelim. Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce, gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yaylada uyurken sağ olarak bulundu. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hatay'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen Muhammed Emin Tortuk, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin'i boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Evladını canice öldüren baba tutuklanırken anne cenazede fenalık geçirdi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen canavar dedenin şüphesi üzerine polise ihbar edilerek yakalandı. Aksaray'da sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda tur otobüsü refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 16 kişi yaralandı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kocaeli ve Bolu valilikleri bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara geçiş kısıtlaması getirdi. Kısıtlamalar yarın saat 13'ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01'e kadar geçerli olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
3: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
4: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
5: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
6: Ben Fethi Yılmaz.
5: Efendim bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
6: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Evet. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim senin. Biz okurken değil mi bu tarihi araştırırken
5: çok şaşırdım.
6: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
5: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
6: Tabii ki.
5: Yabancı
6: tabii ki.
5: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
6: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz vaktimiz de dar.
5: O
6: FIFA'nın tarihiyle istersen.
5: Başlayalım. Dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
6: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında yani FIFA anlamında FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
5: Burada
6: var.
5: Bir şey söyleyeceğim ben.
6: Tabii ki.
5: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
6: Kesinlikle.
5: Ve bu 7 ülke arasında yok.
6: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
5: Evet.
6: Fransız bir gazeteci.
5: Robert Guérin.
6: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait. Ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya. Bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü evet. Burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok. Evet futbol yine ama kuralları anlamında da yönetimi anlamında
5: kurallsızlıkları
6: da.
5: Kuralsızlıkları anlamında da diyebiliriz
6: tabii
5: aslında.
6: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle evet. Bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
5: Olur.
6: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor, değil mi?
5: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
6: Evet.
5: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
6: Evet.
5: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
6: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
5: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
6: Evet.
5: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
6: Tabii ki.
5: Yani.
6: Ben mesela Selin, bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici.
5: Tabii ki.
6: Tabii baya belirleyici. Yani şöyle, mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, hı-hı, o zaman bir Dünya Kupası, hı-hı, yok. Uruguay şampiyon,
5: evet,
6: oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına, tabii, da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına, hı-hı, ilişkin. Hı-hı. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. Hı-hı. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
5: Başına gelenler.
6: Çok
5: Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
6: Tabii ki. Ya, ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani, hı-hı, FIFA'nın mesela yönetiminde, dininde yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun, hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
5: zenginlikler gerçekten.
6: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor. 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca bu yüzden dünya kupalarına katılmıyor.
5: Evet.
6: Ta ki 3. Dünya Savaşı erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
5: Olur. Konuş.
6: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre, normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar, değil,
5: tabii,
6: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Yani bizim nasıl? Bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
5: Tabii.
6: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
5: Burada
6: Uruguay,
5: evet,
6: kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
5: o
6: lütfen.
5: O zaman
6: seninle
5: Uruguay'la başlayalım mı?
6: Başlayalım.
5: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. dene diyor, ben paraları karşılarım diyor, bizim ülkemizde evet. olsun diyor. Evet. Çok acayip bir şey.
6: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal tabii. anlamda çok güçlü, yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
5: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize, hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani, gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için nereden baksanız bir buçuk ay, hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
6: Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
5: Yok.
6: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
5: Çok uzak.
6: Çok
5: nasıl
6: uzak.
5: Gideceğiz?
6: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
5: Şimdi... O halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
6: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet
5: tabii ki.
6: Gibi görülüyor. Hı-hı. Yani çünkü çok ciddi. Yani Hı-hı. şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla evet. gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
5: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
6: Aynı anda iki maç yapılmış
5: aynen,
6: çünkü.
5: Evet.
6: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
5: gerçekten
6: bu.
5: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rimet de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
6: Niye gelemiyor? Sen söyle.
5: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
6: Gemiyi kaçırıyor
5: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
6: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye
5: aynen
6: olan ülke.
5: Öyle.
6: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere hı-hı. FIFA'dan ayrı, ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
5: Evet.
6: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
5: Ay, o çok acayip bir şey.
6: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
5: Mahalle maçı gibi.
6: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır, benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
5: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
6: Tabii. Böyle bir işte durum Uruguay var. Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani. Bir mucizesi de varmış bunun yani.
5: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
6: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
5: Ya da takım eksik.
6: Ya da takım eksik olacak.
5: Yani bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
6: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
5: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
6: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor, tabii. Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler yani bir nevi bir savaş da var orada.
5: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya şöyle olsa mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
6: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
5: Yok.
6: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
5: şahane.
6: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şahane. Şimdi şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
5: Tamam.
6: Sen senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
5: Tamam.
6: İstersen
5: zaman
6: ilk bilgiyi ben vereyim.
5: Olur.
6: Sonra sen gel.
5: Siz başlayın o zaman.
6: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
5: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
6: Ama
5: haliyle.
6: Kral da kralmış ha yani ha, bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
5: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o. Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
6: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
5: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor. Hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor. Kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
6: Maç o anlamda da tehlikeli yani. O anlamda tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan hiç bir goldü bilmiyorduk diyor.
5: Değil mi?
6: Yani tablo böyle.
5: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
6: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
5: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
6: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
5: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
6: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
5: için tabii doğru.
6: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
5: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
6: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında, çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
5: doğru.
6: Bambaşka meslekleri var aslında ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
5: İlk Dünya Kupası'na ilk ya. Dünya bu kadar kupasına. Da önemli bir şeye katılamamak.
6: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
5: Evet, bu irade de çok başarılı.
6: Ama ona rağmen olmuyor.
5: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
6: evet.
5: Cezayı da sen çekiyorsun.
6: Aynen öyle.
5: Aslında burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
6: Tabii zaten
5: olursan.
6: Bu bilerek yapılıyor yani bilerek zaten yani. Bayağı bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
5: Vazgeçtim ben, gelmesin bunu.
6: Anlatabiliyor muyum?
5: Acaba
6: yani,
5: mı demiştim
6: hani
5: ama
6: hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
5: Götürür. Hem de ne götürür.
6: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okudum. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Şey. Bornozla çıkıldığını düşün.
5: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben maçı... duşa girmiştim.
6: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
5: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta, böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor
6: evet.
5: Dünya Kupası halen
6: de.
5: Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
6: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada evet. Eleme oynayan da tek takım yani evet. Turnuvaya katılmak için eleme oynayandık tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi tabii, büyüyor. Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması, hı-hı, daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
5: Uruguay küsüyor ya.
6: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat. Uruguay.
5: Öyle de anlatacağım ama
6: dur. Ya Uruguay, hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım, değil mi, başvuruya, evet, katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor. Yani hani,
5: evet,
6: yani
5: bize gelmediniz.
6: Tabii bayağı şey, hani bize niye gelmiyor? Bize gelmiyorsunuz oraya. Halbuki tam bir mahallet. Oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada, evet, değil mi? Evet. Tarihte ilk, yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
5: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
6: Küsüp
5: yani
6: gelmedi.
5: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Tabii hele bir görmeyin.
6: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor, yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim, futbolun, hani bugün futbol sadece futbol değildir, evet, sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri, evet, denebilir.
5: Peki siyasi yani olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
6: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi, hani güç gösterisi haline de getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Hı-hı. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum, hı-hı, ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte, hı-hı, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa, yani ne bileyim taça dair, hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki, o kadar farklı başlıklar var ki. Yani futbol o kadar fazla değişmiş ki. Çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
5: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
6: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye çalıştık.
5: Az önce aktardığınız Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
6: Çok şükür.
5: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
6: Aynen.
5: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır, yani oynanmadın sayıyor seni.
6: Evet.
5: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var, işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası, sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda, baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık, çok yorulmuşlardır.
6: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde,
5: evet,
6: oluyor.
5: Çok doğru.
6: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım, yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi, ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
5: Vur kır parçala, bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki. Biz
6: tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle, İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte, hı-hı, mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde
5: falan
6: baskısı, hı-hı, işte İspanya ile yaptığı maçta mesela, hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar
5: tabii,
6: diye geçiyor. Ve çünkü şöyle, yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya, İtalya lehine çok fazla düdük çalındı. Bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Ve bunda da bu Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
5: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
6: Hep varmış ama işte.
5: Ama bunun sebebi belli.
6: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala. Bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
5: Siyasi yapı var.
6: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki, yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o 2. Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç, senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri...
5: Geçelim
6: mi? Daha eklemek istediğin var mı senin?
5: Yok, hayır. Bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa anlatırız.
6: O zaman sende.
5: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda, hani başından beri söylediğimiz, Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
6: Diğer bilgi, ben destekleyeyim. Yani Vincere o Morire, kazan ya da öl mesaj bu. Final maçı tabii, final
5: ya.
6: Maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim ya. Hani seçeneğine bakar mısın?
5: Tabii
6: yani
5: ki.
6: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
5: Hatta kaleci kombi. Korkunç.
6: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
5: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
6: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu, Uruguay'ı, şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
5: Tabii.
6: Uruguay'ın aslında 2 değil 4

0: yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında, bürokrasisinde evet Avrupalıların, Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Ama oyun anlamında, saha anlamında Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok yatsınamaz yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak, okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
1: Şimdi
0: tarihi rekor var,
1: rekor,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi. Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
0: Kaçarın yokmuş Monti.
1: Yok.
0: Gerçekten
1: ama
0: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
0: İkisinden de kurtarmış gerçekten.
1: Yani helal olsun.
0: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani hani. Bu arada hani ölümle ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii ya,
0: yani hem ya, orada şey yani final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani
0: tabii ki.
1: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
0: Tabii Arjantin'de kazanamayınca ölür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. İşte. Biraz
1: beraberlik
0: önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
0: söyleniyor.
1: Bir şey.
0: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki, direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
0: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
0: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani hep söylenen
0: öyle.
1: Bir
0: maalesef
1: şey bu.
0: Öyle.
1: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
0: Ya bir şey grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani eleme usulü var ve hani mesela bir maç oynuyorsun, kaybediyorsun, doğrudan gidiyorsun, grup evet. Falan yok. Çok yazık ya, bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani. Brezilya ve Arjantin'e o kadar yolu gemiyle geliyorlar, o kadar yolu gelmişler, tek maç oynamışlar, yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
0: yani.
1: Çok yazık ya.
0: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar o yüzden tabii. Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan, o zaman uçak yok tabii, otel masraflarını
1: tabii.
0: İtalya'ya şey yapmışlar hani, onlar kalmış onların yerine, hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki ve Giuseppe Meazza, İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
0: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp, Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
1: yani,
0: falan da
1: ne
0: var.
1: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik işte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında.
0: Tabii
1: başarı.
0: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı

0: 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
1: tabii,
0: İtalya.
1: Biz tek başına hani hakemlerle değil.
0: Ya hani bakın diyor, biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Arda arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
1: Tabii. Resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22, 26, 30 yani.
0: Siz oradasınız.
1: Hala oradayım yani.
0: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan öncekiler evet, hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
1: Fransa'nın
0: da.
1: Fransa'nın ilk rekoru bu.
0: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası
1: evet,
0: bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı
1: i̇şte
0: ama ayak farkında değildi.
1: Tabii ayak izleri de var mesela, işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var.
0: Hı hı.
1: O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı, o zaman Hint Adaları evet, diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
0: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle bir durum var.
1: 38'de bu kural artık
0: evet,
1: belirlenmiş.
0: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapılıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
1: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
0: tekrar oynuyor.
1: Tekrar oynanıyor.
0: İşte orada onu gene orada gene oraya
1: yani
0: dönüyor.
1: Çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
0: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz
1: evet,
0: rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
1: Şöyle
0: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
1: Bisiklet vuruşunu sen anlat,
0: anlatayım.
1: Ben diğer başlığa geçeyim.
0: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
1: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba'ya, Küba çeyrek finale kalıyor yani.
0: Evet.
1: Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
0: Hızlanalım.
1: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
0: yani bu penaltı ne vuruşuyla
1: şortu neredeyse
0: değil.
1: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet, tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala.
0: Hı hı.
1: Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Evet. Ama buna rağmen evet, İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38
0: Haydi.
1: Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diye.
0: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
1: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
0: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler futbolun Mozart'ı lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
1: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
0: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
1: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
0: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
1: meyvesini yemiş.
0: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik. Erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
1: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
0: Meydan savaşı olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher'di. Ya o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
1: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
0: Evet evet.
1: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
0: yok,
1: ekle.
0: Hayır,
1: Brezilya'da aynen Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
0: Alkışlayacaktım tam.
1: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken, tam çıkamıyor.
0: Çıkacakken çıkamıyor.
1: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
0: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
1: Formatın ilginçliği.
0: Böyle bir yani, nasıl
1: ilk
0: söylenir
1: ve tek,
0: bu?
1: Bir kere
0: yani,
1: olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
0: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
1: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
0: Yok.
1: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin evet. mi? Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. O yüzden final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
0: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi, yine az önce aktardık, İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
1: Evet.
0: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
1: İngiliz, İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
0: Ya, yani. Hata mıdır sizce bu?
1: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
0: Evet, bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
1: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
0: Bitirmemiz gerekiyor.
1: 1950'yi bitirelim biz.
0: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
1: Ekstra bilgilere geçelim.
0: Haydi bakalım.
1: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
0: Tamam, o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık, grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası. Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım. diye sözleri de tarihe geçiyor.
0: Tarihe geçiyor. Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
1: tabii
0: mi? Sarı, yeşil, klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı-hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
1: Gerçek mi bahane mi? Yani ya, şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
0: Nedir?
1: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor.
0: Hmm.
1: Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
0: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
1: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10, ABD 1 veya İngiltere 10, ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
0: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
1: Son bir dakikamız kaldı değil mi?
0: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
1: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse, sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
0: Vedayı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyledi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın
1: aştık.
0: İzini sürüyoruz ama bu burada
1: 1950'ye
0: bitmedi.
1: Kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
0: hoşça
1: izinden
0: kalın
1: hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Mutlu bayramlar. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbullularla buluşacak. CHP'de şimdi de toplantı krizi yaşanıyor. Helyum krizi kapıda, ayrıntılar bültenimizde. Bugün 29 Mayıs yıkılmaz denilen surların aşıldığı, gemilerin karadan yürüdüğü o sabahın İstanbul Fethi'nin 573. yılı kutlu olsun. Bir çağı kapatıp bir çağı açan Fethi'nin yıl dönümü tüm yurtta ve özellikle Fethi'nin kalbi İstanbul'da gururla kutlanıyor bugün. Beyazıt Meydanı'na başlayan tarihi Fethi yürüyüşü Ayasofya'da son buldu. Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek. Saat 15'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelerle Fethi ruhu konvoy oluşturulacak. Solo Türk gösterisi saat 18'de Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak. Saat 21'de İstanbul'da valilik bir ilke imza atarak yüzlerce drone'la Fethi gökyüzünde canlandıracak. Drone'lar 15 dakika boyunca Fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethi'ne programında bugün vatandaşlarla bir araya gelecek. Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajlarda olacak. CHP'de şimdi de toplantı krizi yaşanıyor. Önümüzdeki hafta mecliste grup toplantısı düzenlemek isteyen Özgür Özel'e karşı hamle yapan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi talimat verene kadar mecliste grup toplantısı olmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den net bir yanıt geldi.
4: Buradaki grupla ilgili maksat, bu grup toplantısının bir kez daha başka zaman yapılması falansa, o toplantı yapıldı. Grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa o zaman yeniden yapılabilir. Allah sağlık verirse şu anda grup başkanlığı boşalmıyor. Benim grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Bana bir şey olursa yenisini yeni baştan seçerler. Bu kadar hani buradan sonra artık bu parti biraz daha gerginlik yaşasın falan filan diye isteyip bu grup toplantısına ilişkin bir şeyler söylenmesini de doğru ve sağlıklı bulmam. Zaten Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil.
3: Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçlara dair de konuştu.
4: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim. Böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz. Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
2: Ekonomi.
3: ABD-İran gerilimi sonrası yaşanan arz şokları sadece enerji ve sanayi değil, sağlık sektörünü de vuruyor. MR cihazlarının çalışması için kritik öneme sahip helyum gazındaki tedarik sıkıntısı hastanelerde randevu sürelerini uzatabilir, maliyetleri de artırabilir. Helyum biliyorsunuz MR cihazlarından mikroçiplere kadar birçok teknolojinin vazgeçilmesi durumunda. Uzmanlara göre küresel kriz derinleşirse sağlık altyapısında ciddi aksaklıklar yaşanabilir. Ev, arsa, tarla ve iş yeri sahibi milyonlarca vatandaş için emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Ödemede son gün, son 3 gün. Belediyelere yapılacak ödemelerde son tarih ise 1 Haziran. Ödeme yapmayan mükellefler gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Vatandaşlar ödemelerini e-devlet ve e-belediye sistemleri üzerinden de gerçekleştirebilir. Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıklara ne olacağına ilişkin açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Kurumun bu yıl için büyükbaş kurbanlık alım fiyatları karkas kilogram başına tosunda 600 lira, inekte 470 lira olarak belirlenirken küçükbaş alım fiyatları ise kilogram başına kuzuda 480 lira, koyunda 400 lira olarak belirlendi. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
5: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
2: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. Serhat Ayan'la Bayram Özel başlıyor.
6: Herkese merhabalar, ben Serhat Ayan, bayramın keyfinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayramı konuşacağız bugün, bayramı daha bayram hale getiren insanları konuşacağız. Türkiye'nin komedyenler tarihinden size birkaç küçük not çıkarttım. O birkaç küçük notla konuşacağız bu arada. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bunları söyledikten sonra komedyenler deyince gerçekten de o hayatımıza renk katan insanlar. Bu insanların böyle bir tarih sıralamasını yaptım sizler için. Kimi zaman tarih sıralamasıyla gideceğiz, kimi zaman hayata bakış sıralamasıyla gideceğiz. Efendim, Türk tiyatrosunun en nevi şahsına münhasır figürlerinden biriyle başlayalım. Kel Hasan Efendi ile başlayalım. Kel Hasan Efendi geleneksel Tuluat tiyatrosunun, yani o doğaçlama tiyatrosunun, yani o yabancıların Commedia dell'arte dediği tiyatronun bir ustası, ama sadece bir ustası değil, aynı zamanda bu sanatın kaderini tayin eden en önemli kilometre taşlarından biri. 1874 yılında İstanbul'da doğan bu komiki şehir tiyatroya adım atmadan önce Kadıköy'de bir yoğurtçu dükkanında çalışıyormuş. Kaderin cilvesine bakın ki dükkanın önünden geçen tiyatro kumpanyaları ve o dönemin sanatçıları onun içindeki o cevheri fark etmesine vesile olmuş. Hasan Efendi'yi Ölümsüz Kral'ın en büyük başarısı İbiş tiplemesini modernize edip halkın kalbine sokmasıymış. Sahneye çıktığında kafasındaki fesi çıkarıp kel kafasını tokatlayıp seyirci güldürmesi ona kel lakabını kazandırmış. Ancak bu basit bir fiziksel komedi de değilmiş. O halkın içindeki saf, kurnaz ama her zaman Ezire'nin yanında duran o küçük adamın sesi olmayı başarmış. Kendi tiyatrosunu kurduğunda dönemin en büyük komedyeni Abdülrezzak Abdi Efendi ile girdiği rekabet Türk tiyatro tarihinin en renkli sayfalarından biri haline gelmiş. Bu iki dev isim İstanbul'un iki yakasında yani Şehzadebaşı'nda ve Üsküdar'da seyirci kapmak için birbirlerine taş atmışlar, birbirlerini taklit etmişler. Bu sayede komedi sanatının sınırlarını zorlamışlar. Şimdi Kel Hasan Efendi deyince onun hayatındaki en hüzünlü nokta geleneksel sanatın batılılaşma dalgası altında ezilmeye başladığı döneme tanıklık etmesi. Sinemanın İstanbul'a gelişi ve yeni tarz tiyatroların popülerleşmesiyle o tuluat sanatı kan kaybetmeye başlamış. Hasan Efendi hayatının son yıllarında geçim sıkıntısı çekmiş ve o meşhur kahkahaların ardından derin bir yalnızlık yaşamış. Onun ölümü bir devrin kapanışı gibi olmuş. Ancak giderken arkasında öyle bir miras bırakmış ki bugün bile Türk komedi dünyasının en prestijli sembolü onun başındaki kavukmuş efendim. Kel Hasan Efendi bu kavuğu öğrencisi İsmail Dümbüllü'ye devrederek Türk tiyatrosundaki el verme geleneğini başlatmış. Şimdi Türk tiyatrosuna, Türk komedi dünyasına katkılarını onun düşündüğümüzde bayağı bir şey çıkıyor. Öncelikle bir doğaçlama çıkıyor tabii ki. Yazılı metne bağlı olmadan o anki seyirci reaksiyonuna göre oyunu şekillendiren o dediğin gibi tuluat sanatı doruk noktasına çıkmış. Halkın sesi olmuş o. Saray çevresine değil doğrudan halka hitap etmiş. Toplumsal sorunları dile getirmiş ama bunları mizah yoluyla dile getirmiş. Ve onun kavuğu bugün işte Münir Özkul'dan, Ferhan Şensoy'dan, Rasim Öztekin'den, Şevket Çoruk'a kadar uzanan o efsanevi o silsilenin de kaynağı olmuş. Şimdi Kel Hasan Efendi sahneye çıktığında burnuna sürdüğü kırmızı boya ve elindeki şakşakla sadece bir oyuncu değil aynı zamanda İstanbul'un da neşesi haline gelmiş. O sahnedeki hareketli, gürültülü ve komik adam kuliste ciddiyetiyle bilinen işine aşık bir sanat emektarıymış. Onun hikayesi bir yoğurtçu dükkanından çıkıp Türk tiyatrosunun en tepesine oturan ama zamanın değişimine direnemeyen bir efsanenin hem kahkaha dolu hem de buruk bir öyküsünü anlatıyor işte efendim. Kel Hasan Efendi'nin el verdiği isimlerden bahsetmiştik. O isimlerden bir tanesi İsmail Hakkı Dümbüllü. Evet, o kavuk ve fes geleneğinin kritik, en kritik köprüsü. Kel Hasan'ın ibişini alıp İsmail Hakkı Dümbüllü daha rafine, daha şehirli ama bir o kadar da halktan bir ruh üfleyip gelenekselle modern arasındaki o ince çizgide yürüyen bir cambaz haline gelmiş. İsmail Hakkı Dümbüllü gerçekten de tam Türk tiyatrosunun o komik şehirler için bir geçiş noktası gibi. Şimdi Dümbüllü'yü sadece bir komedyen olarak görmek kütüphaneye sadece bir kitap deposu demekle aşağı yukarı aynı yere geliyor. Neden? Çünkü Kel Hasan Efendi'nin yanında yetişen sadece oyunculuğu değil, toplumu nasıl güldürürken bir arada tutabileceğini de öğrenmiş. 1920'lerden ta 1970'lere kadar bir kariyeri olmuş. 50 yılı aşkın bir kariyeri olmuş. Aslında Türkiye'nin o sosyal değişiminin de genel özeti gibi. Eğitimine baktığımızda Üsküdar'da İttihat ve Terakki İdadesi'nde okurken tiyatroya gönül verdiğini görüyoruz. Kel Hasan Efendi'nin yanına çırak olarak girdiğinde bu işin okulda değil meydanda öğreneceğini kanıtlamış. Kel Hasan'ın daha sert ve kaba ibişine karşılık Dümbüllü'nün ibişi daha sevimli, kurnazlığına rağmen vicdanlı ama sözünü de sakınmayan bir karakter olmuş. Sahne dışındaki en büyük gücü de sesiymiş. Gazelleri, kantoları ve o meşhur tekerlemeleriyle radyoların o daha emeklemeye başladığı dönemlerde kulakların vazgeçilmezi olmuş. Hüzünlü vedası oldu tabii ki onun da. Dümbüllü'nün hayatındaki en ironik ve hüzünlü anlardan biri 1973 yılındaki o talihsiz trafik kazası efendim. Halkı güldürmeye çıkarken o sahne trafiğini yönetmeye adanmış bu dev oyuncu Boğaz Köprüsü'nün açılışından kısa bir süre sonra orada bir kaza sonucu hayattan ayrılmış. Onun vefatı sadece bir oyuncunun kaybı değil, tuluat sanatının da son kalesinin yıkılması anlamına geliyormuş. Benim sanatım halkın aynasıdır, o aynayı ne kadar temiz tutarsak kendimizi o kadar net görürüz demiş. Belki bugünlere de bir gönderme yapmış. Bugün de bunları düşünmeliyiz. Bakın sözü burada tekraren söylemek gerekiyor. Yani ben sanatın aynasıyım, aynayı ne kadar temiz tutarsanız kendinizi o kadar net görürsünüz diyor. 1968 yılına kadar o kavuğu taşımış. Ve o sonra 1968 yılından sonra kavuğu Münir Özkul'a devretmiş. Ve aslında bir devrin de meşalesini teslim etmiş olmuş. Bu kavuk, bu Ferhanşen, dediğim gibi Ferhanşen Soyur aslında. Öztekin ve Şevket Çoruk'a kadar ulaştıysa o işte Dümbüllü'nün o geleneği yaşatma konusundaki inadı sayesinde. Neden unutulmaz bir insan? Çünkü müthiş bir doğaçlama ustası. Yani orada elinde kesinlikle bir metin yok. Genel bir taslak var belki ama bir metin yok. Ama o anda seyircinin gülüşünden, ona verdiği tepkiden, ön sırada oturan adamın kıyafetinden koskocaman bir oyun çıkartıyormuş. Ve tabii ki şu çok önemli. O dönemin siyasi figürlerini kırmadan, dökmeden ama iğneyi de her gerektiği yerde batırarak eleştirebilen bir sanatçıymış ve kimse de ona bir şey demezmiş. Şimdi yani baktığımızda evet geçişi çok önemli. Şimdi bu geçişi bir de şöyle almamız lazım. İsmail Hakkı Dümbüllü kavuğunu Münir Özkul'a verdi. Peki yani Münir Özkul kim? Biraz ona bakalım isterseniz. 1925 yılında İstanbul'da doğdu ve geleneksel o tuluat sanatının son dönemlerini, son demlerini yaşadığı bir zamanda gözlerini açtı. 1968 yılında İsmail Dümbüllü o tarihi kavuğu Özkul'un başına takarken bir şeyi çok iyi biliyormuş. Bu adam sadece güldürmeyecek. Aynı zamanda bu halkın hüznünü de sırtlanacak demiş. Münir Özkul o kavuğu taşıyanlar arasında belki de geleneksel ibiş tipinden en çok uzaklaşan ama o tipin ruhunu, yani saflık, dürüstlük ve dirençli olma halini en derin şekilde koruyan isim olmuş. Münir Özkul deyince tabii ki yani tiyatroda onu seyretmiş olan ben belki de son şanslı nesilden biriydim. Ama tabii onu Türk sinemasında unutmak mümkün mü efendim? Türk komedi dünyasında en büyük katkısı komediyi sadece farz ya da durum komedisi olmaktan çıkarıp toplumsal bir duruşa doğru dönüştürmesi olmuş. Onun oyunculuğu bir kaş hareketiyle hem otoriteyi de kuran ama aynı zamanda da bir şefkat gösteren filan bir minimalizm üstüne kurulu. Mahmut Hoca'yı düşünün. Disiplinli ama sevgiyle harmanladığı bir anlam ifade edebileceğini tüm Türkiye'ye o öğretti. Evet, disiplinlisiniz ama sevebilirsiniz de aynı zamanda. Herkes sevdiği hocaların ismini Mahmut Hoca koydu. Okulunuzu düşünün. Hababam Sınıfı sadece bir film değil, bir efsane olmasının ardında belki de en büyük yapılardan bir tanesi Münir Özkul'du. Yaşar Usta'yı düşünün. Bak beyim, sana iki çift lafım var diye başlayan o meşhur tiradı düşünün. Paranın ve gücün karşısında onurun ve sevginin ve ailenin nasıl bir kale gibi durduğunu düşünün efendim. O sahne işte Türk sinemasının en ikonik ve haklı isyanlarından biri olarak tarihe geçti ya. İşte evet, biz bunları ilk çıktığı zamanlarda seyreden o dediğim gibi şanslı nesilden biriyiz. Onun hayatındaki en üzünlü nokta ekranlarda gördüğümüz o mutlu aile babası imajının ardında fırtınalı bir iş dünyasıydı. Yani uzun yıllar boyunca psolojik gelgitlerle mücadele etti. Zor zamanlar yaşadı. Aslında o canlandırdığı karakterlerin o kadar gerçek ve dokunulabilir olmasının gizli sebebi de bu. Yani gerçekten o hüznü de yaşamış olan bir insana. Evet, büyük bir komedyen ama hüznü de yaşamış olan bir komedyen. O yüzden hüzünlü sahnelerde de o ani geçişlerini çok iyi alıyorsunuz ondan. O kendi acısını halkın neşesine dönüştürebilen melankolik komiklerden bir tanesiydi. Sahne ışıkları söndüğünde o içine kapanan, hatta bazı hayata karşı savunmasız kalan bir adamdan bahsediyoruz. Sahneye çıktığında devleşen bir iradesi vardı onun. Doğaldı. Ne kattı Türk komedisine? Doğallığı kattı bence. Yani tiyatral olmaktan kaçınıp o kamera önünde yaşayan, nefes alan ve aramızdaki herhangi biri gibi davrandı. Şimdi burada bir Arzu film ekolü var. Ertem Eğilmez'le yaptığı o aile yapısı Türk sinemasındaki o kolektif oyunculuğun zirvesi. Geleneksel kavuk geleneğini de bu arada Ferhan Şensoy gibi bir modern isme devredip sanatın devamlılığını da sağladı. Münir Özkul 2018 yılında aramızdan ayrıldığında sadece bir oyuncu değildi belki. Türkiye'nin ortak çocukluğundan iyi kalpli ama otoriter öğretmen, fakir ama gururlu baba imajı da bir belki de boşluğa düştü efendim. Türk sineması deyince gülüşüyle dünyayı değiştiren bir adamdan bahsetmeden olur mu efendim komedi dünyasında? Kemal Sunal. Sadece bir oyuncu değil, belki sosyolojik bir fenomen o. Yani düşünün ki o Kel Hasan'dan gelen halk tiplemesi, Dümbüllü'den gelen zeka, Münir Özkul'dan gelen o masumiyet, Kemal Sunal'da hepsi tek bir yerde birleşti. Fizikte vardır ya böyle, hani güçler birleşir ve daha büyük bir güç haline dönüşür. İşte Kemal Sunal böyle bir insan. Yani bence Türk komedi dünyasına yaptığı en büyük katkı, küçük adamın sistemle, bürokrasiyle ve adaletsizlikle dalga geçebileceğini kanıtlamasıydı. Ya o zamanın Türkiye'sini düşünün, 70'lerin, 80'lerin Türkiye'sini düşünün. Gerçekten fırtınaların yaşandığı bir dönemde sinemaya adım attı. Ya sadece bir komik bir yüzü, evet komik bir yüzü vardı ama sadece o değildi. O köyden kente göç eden, işte ne bileyim enflasyonun altında ezilen, geçim derdiyle boğuşan ama daima da gülebilen, neşesini asla kaybetmeyen Türk insanının ekrandaki yansıması oldu. O yüzden herkes onu çok sevdi. İlk yıllarındaki o yan rollerde, mesela Canım Kardeşim filminde Tarık Akan'la beraber o hüzünlü ve saf hali. Ama Hababam Sınıfı'nda mesela başlayan o Şaban fırtınası. Adamın, Kemal Sunal'ın isminin önüne geçti. Şaban olarak herkes onu bilmeye başladı. Ama şu da var tabii ki. Filmlerde ağaya, patrona, işte ne bileyim rüşvetçi memura, o takındığı o saf görünen ama sistemi alt etmeyi amaçlayan tavırları o halkın gizli isyanının sesi oldu. Herkes kendinde onu buldu. Ve yani şimdi Kemal Sunal'a baktığımızda evet komik bir adam, komik yüzlü bir adam, gülüşü vesaire filan. Dünyanın en yakışıklı adamı değil belki, dünyanın en güzel dişlerine sahip değil ama komik bir adamdı. Ama bir şey söyleyeceğim, bunun arkasında son derece ciddi bir şekilde titiz ve entelektüel bir kişiliğe de sahip. Yani şöyle düşünün ki üniversite eğitimini işte o yaşadığı şartlar yüzünden yarım bıraktı ama 51 yaşında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. O dönemde o meşhur "ben 27 yıllık bir yolu 11 Eylül'den beri her gün yürüyerek bitirdim" dedi ve bu onun azmini de işte çok iyi gösteriyor. Sonra kendi tezini yazdı. Bunu buradaki programlarda sizlere okuduk. Televizyon ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü diye kendini anlatan bir tez yazdı. Ama işte o da aramızdan çok hüzünlü bir şekilde ayrıldı. Yani gerçekten de hayatı boyunca uçağa binme korkusu vardı onun. Aerofobi. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka diye bir film çekmek için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirdi ve aramızdan ayrıldı ne yazık ki. Hayatı boyunca halkı karayollarında, trenlerde selamlayan sanatçı, o işte hiç sevmediği gökyüzünden sonsuzluğa uğurlandı efendim ne yazık ki. Yani onun gülüşü üstüne bilimsel makaleler yazıldı. Bugün girdiğiniz zaman tez merkezine onun gülüşüyle ilgili makaleler bulabiliyorsunuz. Yani saf bir kas hareketi değil onun gülüşü, belki de bir rahatlama ve rahatlatma şekliydi. Ve siyaset üstü bir figürdü. Yani bakın, siyasetin en zor olduğu dönemlerde, 70'lerde, 80'lerde, en o kutuplaşmış dönemlerde hiçbir zaman siyasetin bir tarafına evrilmedi. Ya da siyasetle ilgili bir şeyini söylemedi. Ha bakın, bu arada Zübük diye bir film çekti. Zübük filmi, belki de Aziz Nesin'in Zübük romanından alınan o film, belki de Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en ağır siyasi eleştirilerinden biriydi ve dönemi de çok iyi eleştiriyordu. Sonra propaganda filmiyle sınırları sorgulattı bize. Ama yani baktığımızda hani Kemal Sunal'ın çok önemli bir lafı var. Diyor ki, benim için, o filmler için çok güldük diyorlar ama ben o filmleri izlerken hep ağladım diyor. Ve halkın trajediyi komediyle nasıl iyileştirebileceğini gösteren bir başhekimdi kendisi. Kemal Sunal'ı buradan rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi Türk sinema tarihinde komedi dediğimiz zaman karşımıza çıkan en önemli isimlerden birine geçelim. Şener Şen'e geçelim efendim. Onun hikayesi aslında babasıyla başlıyor. Ali Şen, yani inanılmaz bir insan, o da inanılmaz komik bir insan ve gerçekten de çok iyi bir tiyatrocu, çok iyi bir oyuncu. Ve o onun gölgesinde kalabilirdi ama o onun gölgesinden kaçmak yerine o gölgeyi büyütüp tüm Türkiye'yi altına alan bir çınar haline dönüştü Şener Şen. Şener Şen'in belki de hayatındaki en belirleyici nokta, en öğretici nokta, oyuncu olmadan önce gerçekten de bir öğretmen olması. Muş'un köylerinde yaptığı öğretmenlik ona Anadolu insanının saflığını, kurnazlığını ve çaresizliğini gözlemleme fırsatı verdi. Bugün hayranlıkla izlediğimiz o züğürt ağa ya da işte ne bileyim milyarder karakterindeki o karakterin derinliğinin temelleri hep o karlı köy yollarına atıldı belki de. Şener Şen uzun süre Kemal Sunal'ın yanında sahtekar ama sempatik yardımcı rollerde oynadı. İşte onu ne bileyim şeyde gördük. Başrolde değildi belki ama o filmlerde en çok o hatırlanıyordu. Mesela Buddy Ekrem deyince evet hepinizin aklına Hababam Sınıfı gelir. Onu oradan orada birinci karakter miydi? Değildi. Ama Buddy Ekremsiz bir Hababam Sınıfı düşünülebilir mi? Hayır. Vecihi karakteri mesela inanılmaz bir karakterdi. Vecihi karakteri daima böyle hatırlanan bir karakterdir. Hangi filmde oynadı desek hatırlanmayabilir. Ama orada Şakir bir minibüs şoförü olarak. Şakir ya inanılmazdı bu. Ve o ikinci adam rollerinden başrolü çaldı o. Yani ikinci adamken aslında olayın en önüne geçecek kadar derin bir oyunculuğu vardı onun.
5: Radyo Sputnik son dakika.
3: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da açıklamalarda bulunuyor, dinliyoruz.
7: Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız. Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum. Getir bakalım.
8: Yokum. Hiç yokum. Efendim teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
7: Afiyet
8: devam
7: olsun.
8: Edelim.
7: Ha? Ben yemiyorum. Dikkat ediyorum.
8: Sağ olun efendim.
7: Türk tohumu nasıl?
8: Gayet lezzetli efendim. Çok lezzetli.
7: Çok sağ olun. Hadi alın yani, ne bekliyorsunuz? Tamam.
9: Efendim çok teşekkür ederiz.
8: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
7: Nice bayramlara inşallah.
8: Efendim,
7: sağ olun.
8: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.
5: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Evet değerli dinleyenler, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderliğinde gerçekleşen İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümündeyiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce Ayasofya'da Cuma namazının eda edilmesinin ardından konuştu. Basın mensuplarıyla bir araya geldi, bayramlaştı. Yapılacak etkinliklere değindi. İstanbul'da biliyorsunuz birçok program var. Daha sonra Haliç Kongre Merkezi'nde konuşacak. Biz de o canlı yayını radyolarınıza taşıyacağız. Şimdilik hoşça kalın.
5: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
10: 1982 İspanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın izi programında sürmeye devam ediyoruz.
11: Cezayir'in adaletsiz bir veda ile tarihe geçtiği, Brezilya'nın estetik oynamasına rağmen kupasız kaldığı, Fransa ile Batı Almanya'nın penaltılara giden ilk maç olması, Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı ilk turnuvadayız. Kupanın izinde bugünkü durağımız İspanya'da yapılan 1982 Dünya Kupası.
10: 1982 Dünya Kupası 13 Haziran 11 Temmuz 1982 arasında İspanya'da oynandı ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Dünya Kupası ilk kez 24 takıma çıktı ve FIFA'nın format tarihine göre 5 kıtadan daha geniş bir katılım yapısı kuruldu.
11: Turnuvanın açılışı bile sürprizle geldi. Son şampiyon Maradona'lı Arjantin açılış maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
10: 1982'nin belki de en büyük erken patlaması ise Cezayir'den geldi. FIFA'nın resmi arşiv ve tarih yazıları Cezayir'in Batı Almanya'yı 2-1 yenmesini Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak anlatıyor. Bu zafer aynı zamanda Afrika ve Arap futbolu içinde büyük bir eşikti. Çünkü Cezayir Dünya Kupası'nda bir Avrupa devini deviren ilk Afrika Arap takımı olarak hafızaya kazındı.
11: Ama aynı grup turnuvanın en utanç verici sahnesini de üretti. Gion utancı. 1978 Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Peru karşılaşmasından sonra turnuvalarda bir daha benzer bir şekilin yaşanmayacağını düşünenlerin sayısı hayli fazlaydı. Ancak yanıldılar. 25 Haziran 1982'de Gion'da oynanan Federal Almanya-Avusturya maçı grubun ve hatta turnuvanın kaderini belirlemişti. Grupta Federal Almanya, Cezayir, Şili ve Avusturya yer alıyordu. İlk maçta Federal Almanya'yı 2-1 yenerek sürpriz yapan Cezayir, sonraki maçlarda galibiyetin tesadüf olmadığını kanıtladı. Son maçında Şili'yi 3-2 yenerek üst tura çıkmak için umutlanan Cezayir, Federal Almanya-Avusturya karşılaşmasının sonucunu beklemek zorundaydı.
10: 24 Haziran'da durum şöyleydi. Avusturya 4 puan ve 3 gol averajıyla lider, Cezayir 4 puan ve 0 averajla ikinci, Federal Almanya 2 puan ve 2 gol averajıyla üçüncü, Şili ise sonuncuydu. Federal Almanya Avusturya'yı 2 veya daha farklı yenerse Cezayir'le birlikte üst tura çıkacaktı. Avusturya kazanırsa Federal Almanya turnuvaya veda edecek, Cezayir'le birlikte gruptan çıkacaktı. Beraberlik halinde yine aynı durum geçerliydi. Avusturya ve Federal Almanya gruptan birlikte çıkaracak tek sonuç Almanların 1-0'lık galibiyetiydi. Batı Almanya Avusturya karşısında 1-0'ı çok erken buldu ve bu golün ardından maçın temposunun ve oynama iştahının düşmesi dünya çapında tepki yarattı. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına bu maçın ardından geçildi.
11: Turnuvanın en güçlü saha içi hikayesi ikinci turdaki İtalya-Brezilya maçıydı. Brezilya, Zico, Sokrates, Falcao ve Eder'li kadrosuyla turnuvanın en çok hayranlık uyandıran takımlarından biriydi. FIFA'da bu takımı açıkça favori ve büyüleyici olarak anlatıyor. Ama Paolo Rossi 3-2 biten maçta hat-trick yaptı ve İtalya'yı yarı finale taşıdı.
10: Yarı finalde ise başka bir büyük klasik oynandı. Batı Almanya-Fransa. Maç 3-3 bitti ve Dünya Kupası tarihinin ilk penaltı atışlarına sahne oldu. Ama bu maç yalnızca ilk penaltılar yüzünden hatırlanmıyor. Harald Schumacher'in Patrick Batiston'a çarpıp onu ağır biçimde sakatladığı pozisyon turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak kaldı.
11: Finalde İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya vardı. FIFA'nın finale ve 1982 şampiyonlarına dair resmi yazılarına göre İtalya, Paolo Rossi, Marco Tardelli ve Alessandro Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Kaleci Dino Zoff 40 yaşında kupayı kaldırarak Dünya Kupası kazanan en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı. İtalya böylece 1934 ve 1938'den sonra 3. yıldızını taktı.
10: 1982 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Fransa gol attığında kuvvetli futbolcular tribünden gelen bir ıslığı hakem düdüğü sanıp durunca golü kalesinde gördü ve gol geçerli sayıldı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fayit El Ahmet El Sabah protokol tribününden inip sahaya girdi ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettirdi. Sonuç değişmedi. Fransa 4-1 kazandı ama Şeyh tarihe geçti.
11: İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi, bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış ve cezası turnuvadan hemen önce bitmişti. İlk maçlarda hayalet gibiydi. Zico, Sokrates ve Falcao'lu gelmiş geçmiş en iyi hücum takımı kabul edilen Brezilya'ya karşı Rossi hat-trick yaptı. Brezilya elendi.
10: Batı Almanya Fransa yarı finalinde Alman kaleci Harald Schumacher Fransız Patrick Batiston'a öyle bir uçan tekme attı ki Batiston'un iki dişi kırıldı, omuru zedelendi ve sahada komaya girdi. Hakem faul bile çalmadı.
11: Dünya Kupası tarihinde kazanını belirlemek için seri penaltı atışlarına ilk kez bu maçta başvuruldu. Batı Almanya finale çıktı.
10: Macaristan El Salvador'u 11 yenerek Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atılan ve en farklı biten maçı rekorunu kırdı. Ancak bu galibiyete rağmen Macarlar gruptan çıkamadı.
11: Arjantin, turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesine geldi. Askeri junta, halka savaşı kazandıkları yalanını söylerken futbolcular İspanya'da yenildikleri gerçeğini öğrendiler. Bu moral bozukluğuyla son şampiyon Arjantin erkenden elendi.
10: Genç Maradona Brezilya maçında rakibine attığı tekme yüzünden kırmızı kart görerek ilk Dünya Kupası'na hüzünlü bir veda etti.
11: İngiliz futbolcu Brian Robson, Fransa maçının 27. saniyesinde gol atarak o dönem için en erken gol rekorunu kırdı.
10: 1982 Dünya Kupası İspanya'da futbol tarihinin en tartışmalı ve en dramatik turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Cezayir'in Batı Almanya'yı yenerek yarattığı büyük sürpriz, Guion utancı olarak anılan Almanya-Avusturya maçıyla gölgelendi. Brezilya estetik futboluyla büyüledi ama Paolo Rossi'li İtalya'ya elenmekten kurtulamadı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltılarla finalist belirlenen turnuva, aynı zamanda Diego Maradona'nın Dünya Kupası sahnesine çıktığı organizasyon oldu.
11: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

pi kökeninden kaynaklandığını gösteren işarettir. Bu işaret, ürünün coğrafi menşeini belirten veya ona atıfta bulunan bir isim, yöresel adlandırma, coğrafi bölge adı ya da bunların birleşimi olabilir. Coğrafi işaretleme, yerel ürünlerin korunması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle dünya genelinde giderek önem kazanan ve gelişen bir alan haline gelmiştir. Geçmişi geriye gitse de bu kavramın nasıl ve tam olarak ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. İlk olarak İngiltere'de dokumacılar tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Uluslararası düzeyde coğrafi işaretlerin korunması 1883'te imzalanan Paris Sözleşmesi ile başlamış, ardından Madrid, Lisbon ve TRIPS anlaşmalarıyla geliştirilmiştir. Bu konuda ilk yasal düzenlemeleri yapan ülke Fransa'dır. Ülkemizde coğrafi işaret çalışmalarında resmi uygulamalar 1995 yılında yayımlanan 555 sayılı kanun hükmünde kararname ile başladı. Ancak bu kararnameye rağmen coğrafi işaretler konusunda yeterli ilerleme sağlanamadı. 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Yasası ile birlikte coğrafi işaretlerin tescilinde yeni bir dönem başladı ve tescilli ürün sayısı hızla arttı. Avrupa Birliği nezdinde başvuru yapmak için öncelikle Türk patente başvuru yapılarak ülkemizde coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'ne yapılan başvurular doğrudan tescil ettiren veya Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na gönderiliyor. Hem ülkemizde hem de dünyada tüketiciler sağlıklı beslenmeye ve kaliteli yaş almaya yöneliyor. Bu durum sağlıklı ürünlerin üretimini teşvik ediyor ve aynı zamanda bu ürünlerin denetlenmesini veya sertifikalandırılmasını bir gereklilik haline getiriyor. Tüketici olarak bizler yediğimiz yiyeceklerin nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini merak ediyoruz. Bu merak özellikle yöresel gıdalara yönelik talebi artırıyor. Coğrafi işaretli ürünler, tüketicinin özel olarak araştırdığı ve satın almak için daha yüksek fiyat ödemeyi kabul ettiği ürünlerdir. Çünkü bu coğrafi işaret, yöresel ürünlerin daha sağlıklı, kaliteli, lezzetli ve güvenilir olduğunu garanti eder. Bu ürünlere yalnızca yerel lezzetleri tercih eden tüketiciler değil, kültürel değerlerine sahip çıkan, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını isteyen kişiler de ilgi gösteriyor. Coğrafi işaretli ürünleri satın alan tüketiciler, sağlık ve damak zevkine uygun seçimler yaparken, aynı zamanda yerel üreticilere ve geleneksel bilgi birikime de destek olurlar. Bu bilinç, tüketiciyi hem tatmin eden hem de satın almaya teşvik eden önemli bir unsurdur. Coğrafi işaretler, tek başına bir bölgenin kalkınmasını sağlayacak mucizevi çözümler değildir. Coğrafi işaretli ürünlere talebin artmasına rağmen, yerel üretim ve ham madde teminindeki yetersizlikler, bu ürünlerin ticarileşmesinin önünde önemli engeller oluşturuyor. Ancak uygun koşullar sağlandığında, üreticiler katma değeri yüksek ürünler üreterek, kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunabilir. Peki coğrafi işaretli ürünleri, ticari marka ürünlerinden ayıran özellikler nelerdir? Coğrafi işaretlerin kişilere değil, belirli bir bölgeye ya da yöreye ait olması, onları diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarından ayıran önemli bir özelliktir. Markalaşmada işlevleri ticari markalara benzerlik gösterse de bazı yönleriyle farklılaşırlar. Ticari markalar ürünü sahibiyle özdeşleştirirken, coğrafi işaretler ürünü esas olarak menşeiyle özdeşleştirir. Ticari markalar sermayeye dönüştürülerek pazarlamak isteyen girişimcilere tahsis edilebilirken coğrafi işaretler tahsis edilemez ve sadece ürünün menşeine bağlıdır. Ticari markalar özel haklar olup uygulanması daha kolaydır. Buna karşın coğrafi işaretler kamu haklarıdır. Bu nedenle coğrafi işaretlerin ihlal edilmesi durumunda hukuki işlemler daha karmaşık ve zor olabilir. Ticari markalar tanımlanmış veya tanımlanmamış çeşitli niteliklere sahip olabilirken, coğrafi işaretler tüketicinin ilgisini çeken ve ürünün itibarını, kalitesini garanti altına alan benzersiz özelliklere sahiptir. Türkiye'de uygulanan coğrafi işaret sistemi bazı yönleriyle Avrupa Birliği'nden farklılık gösterir. Örneğin Avrupa Birliği'nde tarım dışı ürünler coğrafi işaret sistemi kapsamında yer almazken, Türkiye'de halı, kilim, battaniye, taş gibi ürünler de coğrafi işaret koruması altındadır. Avrupa'da toplam 3500 coğrafi işaretli ürün bulunurken, Türkiye'de potansiyel coğrafi işaretli ürün sayısı 3000'dir. Bu, büyük bir kültürel ve ekonomik zenginliği yansıtır. Gıda ve tarım ürünü olan coğrafi işaretlerin Avrupa Birliği'nde tescili 1151/2012 sayılı tüzük ve bu tüzüğün 668/2014 sayılı uygulama yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilmektedir. Peki Türkiye'nin Haziran 2025 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği tescilli ürünleri hangileri? 1. Gaziantep baklavası.
2. Aydın inciri. 3. Aydın kestane.

0: tanesi, 4. Bayramiç beyazı, 5. Malatya kayısısı, 6. Milas zeytinyağı, 7. Taşköprü sarımsağı, 8. Giresun tombul fındığı, 9. Antakya künefesi, 10. Şanlıurfa'nın suruçları, 11. Kahramanmaraş'ın çağlayan cerit cevizi, 12. Gemlik zeytini, 13. Edremit zeytinyağı, 14. Milas yağlı zeytini, 15. Ayaş domatesi, 16. Maraş tarhanası, 17. Edremit körfezi yeşil çizik zeytini, 18. Ezine peyniri, 19. Aydın memecik zeytinyağı, 20. Safranbolu safranı, 21. Araban sarımsağı, 22. Osmaniye yer fıstığı, 23. Bingöl balı, 24. Bursa şeftalisi, 25. Hüyük çileği, 26. Bursa siyah inciri, 27. Söke pamuğu, 28. Manisa mesir macunu, 29. Gaziantep menengiç kahvesi, 30. Silifke yoğurdu, 31. Aydın memecik zeytini, 32. Erzincan tulum peyniri, 33. Aydın çam fıstığı, 34. Afyon pastırması, 35. Afyon sucuğu, 36. Gaziantep fıstık ezmesi. Coğrafi işaretli ürünlerimizin Avrupa Birliği tarafından tanınması, ürünlerimizin adlarının korunmasına ve yöresel özellikleriyle birlikte tanıtılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Makalenin yazarı, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü'nden Doçent Doktor Cem Erdoğan. Coğrafi işaretli ürünler. Coğrafi işaretli ürünler. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler. Radyo Sputnik.

0: Ki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Sözün bıçak gibi kestiği, dilin kılıçtan keskin olduğu toplumlarda konuşma şekli yalnızca iletişim değil, karakterin de göstergesi sayılıyor. Pabuç kadar dili olmak deyimi, birinin konuşma tarzıyla nasıl da göz korkuttuğunu, ölçüsüzlüğü ve bazen de sivri dili nasıl taşıdığını mecazla anlatıyor. Bu deyim geveze, çok konuşan, her şeye laf yetiştiren ya da kırıcı şekilde konuşmaktan çekinmeyen kişiler için kullanılıyor. Pabuç kadar dili var denildiğinde kişi hem laf ebesi hem de dilini tutamayan biri olarak niteleniyor. Deyimin kökeni Osmanlı dönemindeki gündelik yaşama ve o dönemin ayakkabı yani pabuç kültürüne dayanıyor. O dönemlerde özellikle kıvrımlı, uzun burunlu ya da yüksek topuklu pabucun uzunluğu dikkat çekiyordu. Bu fiziksel özellik zamanla uzun dil mecazıyla birleşmiş, ölçüsüz, kesintisiz ve bazen de hoyratça konuşmaya tanımlamak için kullanılır olmuştur. Pabuç halk arasında değerce düşük bir nesne olarak görülürdü. Bu nedenle bir kimsenin dilinin pabuç kadar olması o kişinin söylediği sözlerin değerini de düşürmek anlamına gelirdi. Rivayete göre İstanbul'un kalabalık bir pazar yerinde bir kadın satıcılarla münakaşa etmeye başlar. Ne pazarlık biter ne kadının sözü. Etraftan geçen biri dayanamaz. Aman Allah'ım şu kadının dili pabuç kadar susmak bilmiyor der. O gün bu deyim mahallenin diline düşer ve zamanla yaygınlaşır. Bir başka anlatıya göre ise kasabanın laf cambazı bir kadın her tartışmada en son sözü söylemeden susmazmış. Her cümlesi laf sokmalı, her kelimesi zehir zemberekmiş. Halk arasında bu kadın için dili pabuç kadar denir, deyim de böylelikle halk hafızasında yer eder. Bu deyim özellikle 19. yüzyılda meddah hikayelerinde ve orta oyunlarında kendini sıkça yer buldu. Tuluat tiyatrolarında laf ebesi kadın tiplemeleri pabuç kadar dili olan karakterlerle canlandırılırdı. Pertev Naili Boratav'ın deyim derlemelerinde deyimin aynı anlamda geçtiği, İstanbul ve Bursa çevresinde yaygın biçimde kullanıldığı belirtiliyor. Pabuç kadar dili olmak deyimi yalnızca çok konuşmayı değil, konuşurken kırıcı ve kaba olmayı da içinde barındırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Fetih ruhu Haliç'te canlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde fetih programına katılacak. Almanya'da 33 yıldır dinmeyen acı. Ayrıntılar bültenimizde. Bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Sultanahmet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan da fethin yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul bu akşam bir başka güzel olacak mesajını verdi. Erdoğan ilerleyen dakikalarda da Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına katılacak. CHP'de şimdi de toplantı krizi yaşanıyor. Önümüzdeki hafta mecliste grup toplantısı düzenlemek isteyen Özgür Özel'e karşı hamle yapan Kemal Kılıçdaroğlu kendisi talimat verene kadar toplantı olmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de yanıt geldi.
2: Buradaki grupla ilgili maksat bu grup toplantısının bir kez daha başka zaman yapılması falansa o toplantı yapıldı. Grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa o zaman yeniden yapılabilir. Allah sağlık verirse şu anda grup başkanlığı boşalmıyor. Benim grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Bana bir şey olursa yenisini yeni baştan seçerler. Bu kadar hani buradan sonra artık bu parti biraz daha gerginlik yaşasın falan filan diye isteyip bu grup toplantısına ilişkin bir şeyler söylenmesini de doğru ve sağlıklı bulmam. Zaten Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil.
1: Dışişleri Bakanı Almanya'nın Solingen kentinde 33 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşını rahmetle andı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türkiye'nin yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdüreceği mesajı verildi. İki ilimizi sel vurdu. Hatay ve Osmaniye'de etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'da derelerin taşmasıyla evler ve yollar su altında kaldı. Osmaniye'de taşkınlar nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Bazı yollar ve istinat duvarları çöktü. Ekipler iki ilde de su tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Dış gelişmelere bakalım. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer güvenliği, bölgesel ateşkes ve nükleer program başlıklarında yürütülen diplomatik temaslarda kritik eşik aşıldı. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance bazı anlaşmazlıkların devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. İran da ABD basınının Tahran'da Washington nükleer müzakereleri başlatmak için 60 günlük ateşkes içeren mutabakat metni üzerinde anlaştı iddialarını yalanladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi Sputnik'e konuştu. Bölgedeki askeri hareketliliği ve ABD'nin kayıplarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azizi yaklaşık 9 bin Amerikalı Basra Körfezi'ni terk etti. 14 Amerikan üssü imha edilirken 200'den fazla uçak ve hava aracı da etkisiz hale getirildi. Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden ayrıldı. Keza gemide yangın çıktığı bahanesiyle gittiği iddia edilen Gerald Ford uçak gemisi de bölgeyi terk etti dedi. ABD Hazine Bakanı İran'ın silahlı kuvvetlerini yeniden inşa etmesini ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini engellemek amacıyla İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımları duyurdu. ABD Hazine Bakanı Bessent ise İran hükümetinin silahlı kuvvetlerini ve askeri yeteneklerini yeniden inşa etmesi amacıyla petrol gelirlerini artırmasına izin vermeyeceğiz dedi. Trump yönetimi yetkilileri ABD Başkanı'nın portresini taşıyan 250 dolarlık bir banknot tasarlaması için ilgili kurumlara baskı yapıyor. İddia ABD basından geldi. Trump'ın yer aldığı 250 dolarlık banknotun basılması ABD'de yaklaşık 150 yıl sonra bir ilk olacak. Ancak Amerikan yasaları para birimlerinde yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerin tasvir edilebileceğini belirtiyor. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
0: Kurban bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
3: Lütfen sabrınız bol olsun. Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
4: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı Bayram Özel başlıyor.
5: Memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanım da sırtımda paralandı çoktan, şile bezinden. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Prag 8 Nisan 1958. Memleketim.
6: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir bayramda Ankara Farkı programıyla beraberiz. Evet, Nazım Hikmet'le başladık. Vatan şairi, memleket özlemi hep konuşulur. Nazım Hikmet'le başlamamızın iki nedeni var. Birincisi 3 Haziran Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü. Diğeri de Nazım Hikmet bayramlarla, dini bayramlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. Ben bizzat şair ve ressam Balaban'ın kendisinden dinlemiştim. Balaban Nazım Hikmet'le Bursa cezaevinde birlikte yatmışlardır. Nazım Hikmet her dini bayramda en güzel kıyafetlerini giyer, tıraşını olur, saçını tarar. Çok özen göstererek diğer koğuşlara bayramlaşmaya gidermiş. Balaban da diyor ki ya biz o zaman da deli fişek işte aydınlarız. Biz de işte ya Nazım bunlar dini bayramlar yani bu kadar niye önem veriyorsun tarzında sitem ederdik diyor. Nazım Hikmet de derdi ki diyor bize Balaban bunlar dini bayramlar ama aslında bizim milli bayramlarımız. Bu söz son derece önemli. Nazım Hikmet tabii Türk halkını çok çok iyi tanıyan bir aydın, şair. O nedenle bu bayramda, Kurban Bayramı'nda Nazım'ın bu anısını aktaralım istedik ve Nazım'ın bu bayramlara nasıl baktığını sizlerle paylaşalım istedim. Evet, bu bayramları, Nazım Hikmet'in bakış açısını, şiirimizin geldiği, sanatımızın geldiği noktayı, en sonunda da İran'da müthiş bir sanat şiir patlaması yaşanıyor. Bunun nedenlerini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Şair Ferruh Tunç'la konuşacağız. Ferruh Bey merhaba.
7: Merhabalar İsmet Bey.
6: Evet, bir Kurban Bayramı'ndayız. Bayramınız kutlu olsun bu arada. Ne
7: çok
6: diyorsunuz?
7: Çok teşekkür ederim.
6: Nazım Hikmet'in bu tavrını nasıl değerlendirdiniz? Biliyor muydunuz bu olayı?
7: Duymuşluğum vardı. Doğrudan okumadım ama duymuşluğum vardı Balaban'ın bu anekdotunu. Çok sempatik buluyorum doğrusu. Bir yandan da Türkiye'de modernleşme sürecinde zaman zaman gelenekle yeni durumun yeni durum ikileminde ortaya çıkan tereddütlerden bir örnek olması bakımından da sempatik bir durum. Ama tabii aşmış olduğumuzu dilediğim bir durum. Bu ikiliği artık çok geride kalmış bir ikilik olarak değerlendiriyorum kişisel olarak. Biraz da sanıyorum Balaban'ın sorusu gelenek ve gelecek ikileminde ulusal devletle işte eski imparatorluk, feodal bir ilişkilerle modern ilişkiler, çağdaşlaşma gibi paradigmalar açısından Cumhuriyetimizin ilk yıllarında veya Türkiye idareciliğinin belli bir çocukluk döneminde tereddüt edilmiş konulardır. Ama bugünün olgun olmasını beklediğimiz ilericisi, yurtseveri, aydını için oldukça primitif, geride kalmış bir sorudur. Bayram bizim bayramımızdır, bizim kültürümüzün bayramıdır. Tereddüt söz konusu olmaz böyle konularda.
6: Evet, zaten Balaban bu anısını anlatırken hatta bir konferans sırasında anlatmıştı. Sonra da biraz sohbetimiz sırasında da tekrarladı. Yani geçmişteki hani o çocukluk hastalıklarını bir anlamda eleştiren tarzda bu konuyu ele almıştı. Yani dini bayramlar aslında bizim milli bayramlarımız, toplumu birleştiren bayramlar. O nedenle de ülkemizin birliği bütünlüğü açısından da son derece önemli.
7: Tabii aslında daha sakin bir platformda da yani bir yanıyla siyasal diyebileceğimiz bu ikilik veya tereddütten genel olarak Türkiye'nin gecikerek modernleşmesi perspektifinden baktığımızda da anlaşılabilir bir tereddüt bu, bir refleks diyebiliriz. Hatta kısmen günümüzde de bu devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin modernleşme süreci, çağdaşlaşma süreci büsbütün bitmiş değil.
6: Evet.
7: Hala ikilikleri birlikte yaşıyoruz. Zaman zaman buna benzer başka adlar, başka yaklaşımlarla, ikiliklerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Bunları aslında bir tartışma, bir ikilik olarak değil de anlayarak cevaplamak, ileriden karşılamak daha doğru bir tutum olsa gerek.
6: Evet, Nazım Hikmet zaten hani başta da söyledik, bir vatan şairi, yani memleketle yanıp tutuşan birisi. Memleketim şiirini de programımızın başında bir anımsatma için koyduk. Yine Nazım Hikmet'in Türk bayrağı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir tartışma vardı. Sakın değiştirmeyin diye bir önerisi ve beklentisi de vardı. Biliyorsunuz Nazım Hikmet uzun süre Türkiye'de hapislerde yatmış, sonra Türkiye'yi terk etmek durumunda kalmış. Ama ömrü hep Türkiye'yi özlemekle geçmiş. Kurtuluş Savaşı'nın o ruhunu yansıtan müthiş şiirleriyle biz, bilmiyorum, onunla büyüdük ve Türkiye'de birçok insan onlarla büyüdü. Onun için Nazım Hikmet'in bu tavrı son derece tabii ki önemli. Feruh Bey, şuraya geçmek istiyorum bir de. Hani bazen yaşlanıyoruz, ondan mıdır nedir? Hep nerede eski günler ifadesini çok kullanmaya başladık. Yani nerede eski bayramlar da der olduk. Ne diyorsunuz? Yani izlenen ekonomik politikalar, sistem, bunları yavaş yavaş bizim o geleneklerimizi bizi birbirimize bağlayan olayları. Yani düşünün, bir akrabayı bayramlamadan bayramı geçirmeyi düşünmezdik. Bir sıkıntı mı yaşıyoruz? Yani şu anda öyle bir durum mu var?
7: Tabii ki.
6: Ya
7: Tabii
6: da
7: konuya buradan buyurun.
6: şöyle mi? Yani bir toplu SMS atarak sorunu çözmüş mü oluyoruz? Yani nedir? Dokunmuyoruz, el öpmüyoruz, el öptürmüyoruz efendim. Bir sarılmıyoruz falan. Sadece nasıl anlatalım onu? Şey üzerinden, sanal alemde bayramlaşmalara doğru mu gidiyoruz? Yani bir sıkıntı var gibi geliyor. Yoksa yaşlandık, ondan mı oluyor?
7: Her ikisi de doğru olabilir bunun. Yani söz gelimi bayramlar sadece dini günler değil, toplumların birlikte yaşama bilinçlerini ve yaşama biçimlerini somutlayan, ortaya döken ortak zamanları temsil ediyor. Son 10 yıllarda özellikle 30-40'ı bile bulan süre içinde bu birlikte yaşama bilinci ve biçimlerinde evet, söylediğin gibi geçmişe özlem, nostalji ve gündelik yaşamdan çalışma yaşamının, kent yaşamının kaotik karmaşasından kaçma bir tatil eksenine doğru kayma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan başka şeyler de var tabii, başka gözlemler de var. Bu kadim ve doğal olarak kırsal kökenli olan söz gelimi Kurban Bayramı'nda zaman değişen kentleşme, kentteki insan ve üretim ilişkilerinin karmaşıklığıyla yer yer uygunsuzluk gösteren durumlar da bazı mütereddit ifadeleri, bayramların eski saf halinden farklı yaşanmasını haklı gösterecek ya da o yana teşvik edecek şeyleri teşvik ediyor. Ama bir yanı da var, onu da söylemekten çekinmemeliyiz. Zamanla, özellikle son 10 yılda bir insanın hayvanla ilişkisindeki etik boyutun da daha belirgin, anlaşılıp anlaşılmadığı ayrı bir konu ama konuşulur hale geldiği de bir vaka. Dolayısıyla bu açılardan çok derinlemesine düşünmediğimizde, daha refleksif, daha spontane konuşmalarımızda, evet, dediği gibi bayramların o deruni, Yahya Kemal'in ifadesiyle bir bayram sabahı Süleymaniye'de şiirinde anlattığı o deruni duyarlılığından biraz uzak görünüyoruz. Az önce
6: Birkaç
7: söylediğine
6: mısra
7: bağlamak
6: okuyabilir misin
7: isterim.
6: oradan? Son
7: Yahya
6: derece
7: Kemal'in
6: önemli,
7: kitabını,
6: evet.
7: yani Yahya Kemal'in kitabını kalkıp kitaplıktan bulmam ve
6: Tamam,
7: okumam
6: kalsın kalsın o zaman.
7: program akışını bozabilir ama hakikaten benim de şu anda aklıma geldi. Yani bayramla ilgili geleneksel, buna otantik de diyebiliriz, duyarlılığı en güzel yansıtan metinlerden, şiirlerden biri Yahya Kemal'in Bir Bayram Sabahı Süleymaniye'de şiiridir.
6: Evet.
7: Bu arada şimdi bütün bunlar aslında az önce sözün bir yerinde değinmiş olduğum bu geç modernleşme sürecimizle ilgili. Bunları konuşmayı da ben hem saptamayı hem bu tereddütlerin bir yakasında olup görüş beyan edenleri aşırı yadırgamamak gerektiğini düşünüyorum. Bunlar bu sürecin, modernleşme sürecinin, geleneğin değişen zaman içinde yeniden yerine oturtulması, olumlu anlamda ileriye doğru geliştirilmesi, şekil verilmesi çabasının göstergeleri olarak görmekte yarar var. Ama tereddüt edeceğimiz ya da biraz yadırgayabileceğimiz bir yanı varsa, bunu konuşmaktaki dilimizdir. Yani nasıl konuştuğumuz, bence bunları konuşmaktan çok nasıl konuştuğumuz daha önemli. Biliyorsunuz Türkiye'de hele son 10-20-30 yılda bir kesin dikotomi, ikilikler halinde tartışarak konuları, uçtan karşılıklı uçlar halinde tartışarak çözmeye çalışacağımız, bulacağımız gibi bir yanılgı var. Zaman zaman değişen zamanın kadim geleneklerimizi yeniden yorumlama, geliştirme çabamızda onun gerçek anlamını, nasıl söylemeli, gerçek anlamını bozacak, unutturacak denli sert ve birbirini anlamaz tartışmalara dönüştüğünü de görebiliyoruz.
6: Evet.
7: Önemli olan buralara girmemektir. Bunlar ister istemez kadim gelenekler, duyarlılıklar, ister teolojik, ister kültürel, ister mitolojik, çoklu bakış açılarıyla bir zenginlik olarak bir toplumun toplum yapan ortak zamanlar, ortak eylem, bilinç biçimleri ve eylem biçimleridir. Bu açıdan bakmak lazım. Elimde hatta bu aralar okuduğum ilginç birisi var. Roberto Calasso diye bir İtalyan editör, ünlü bir editör. Onun yazdığı bir kitap var. Orada da modern zamanları ileriden olduğunu tahmin ediyorum. Yazarı çok daha iyi tanımıyorum. ritüelin yok oluşu açısından eleştiriyor kitapta. Modern zamanların insanın parçalanmasını, bireyselleşme adı altında zihninin şizofrenleşmesini filan ele alan farklı yaklaşımlar var. Oralara gitmememiz gerekiyor. Sözü uzatmayayım tabii
6: Evet.
7: burada da.
6: Evet. Yani şundan asıl daha basit anlatmak istedim. Ben mesela çocukluğumuzda bu bayramları anımsıyorum. Yani mesela şeker bayramı diye tabir edilen, çocuklar adını öyle koymuşlardı çünkü şeker önemliydi o dönemlerde, çok önemliydi. Yani pazardan satın alınabilen metalardan birisiydi.
7: Evet.
6: O nedenle de önemliydi. Belki bayramın adının şeker bayramı diye kalmasının bir nedeni de o. Ramazan bayramında mesela elimize torbalarla alırdık. İşte insanları bayramlardık. İşte ekonomik durumu iyi olan kağıtlı şeker verirdi. Diğerleri kaba şekeri verirdi. Ancak ihmal etmediğimiz bir şey vardı. Köyün en yoksuluna da mutlaka ve evi uzak da olsa mutlaka gidilir, bayramlanırdı. En zengini de gidilir, bayramlanırdı çocuklar açısından. Yani burada elbette bir şeker toplama kaygısı vardı. Yani çocuk ruh haliyle. Ama o yoksul insanı da mutlaka bayramlamak, onu atlamamak diye bir duygu da vardı. Ben burayı şey yapıyorum. Mesela Kurban Bayramı'nı şimdi oturulur zaten kurbanın dinimizdeki yani o etin nasıl dağıtılacağı, yani alıp da hemen karkas onları parçalara koyup buzluğa konulmayacağını, bunun bir paylaşım, olmayanlarla birlikte yeme mantığından geldiğini o zamanlarda çok daha iyi yapılırdı. Yani şimdi ben mesela bakıyorum çok farklı bir şey. Yani insanlar ya alıyorlar işte kesiyorlar. Yani birine verirse veriyor, vermese hemen dipriz dolduruyor. Derin donduruculara koyuyor. Ondan sonra da oralarda daha sonra yemek için kullanıyor. Yani kurbanın esprisinden biraz sanki uzaklaştık gibi. Veyahut da bayramların esprisinden biraz uzaklaştık gibi, onu anlatmak için söylemiştim.
7: Çok doğru, katılıyorum buna. Yani öyle bir toplumsal düzen içinde yaşıyoruz ki sadece Türkiye değil, yani modern çağın çağdaş diyebileceğimiz gelişkinlik farklarıyla kapitalist, liberal veya başka adlarla anılan ülkelerinde, yani pazar ekonomisinin hakim olduğu ülkelerde böyle bir durum var. Aslında bunlar kaçınılmaması gereken tartışmalar olmamalı demekteki kastım da buydu. İleriden baktığımız zaman bu toplumun bir yanıyla bizi buraya getiren değerlerin neler olduğunu görebiliyoruz bu özlemimiz sayesinde, bu hatırlayışımız sayesinde. Diğer yandan da onların aldığı yaraları fark ederek ileriye doğru içinde bulunduğumuz ilişkilerin, siyasal düzenin ya da başka adlar da verebilirsiniz buna, nasıl ilerlemesi, nasıl geliştirilmesi, iyileştirilmesi ya da seçeneklerinin ortaya konulması gerektiğine dair de bize sağlam ipuçları veriyor. Bu belki Nazım'la Balaban örneğinde olduğu gibi bir döneminde Türkiye'de ilerlemenin, çağdaşlaşmanın, dünyayla aynı gelişkinlik düzeyinde onurlu bir ülke vatandaşı olmanın ideallerinin İlk yıllarında Türkiye ilericileri daha çok prekapitalist geriden çağdaşlaşmaya karşı gelen saldırıları karşı hep bir savunma içinde olmuşlar. Yani bir çeşit ileri geri çatışmasına dönüşmüş, yer yer yanlış da olsa gelenekle ilericilerin ilişkisi. Bu öyle sürmüş ki biraz daha bu Amerikan makartizmi döneminde antikomünizmin aleti haline getirilmesi, dindarlığın, gelenekçiliğin buna tuz biber ekmiş. Türkiye ilericilerinde bir geleneğe karşı bir tereddütlü, bir refleksif savunma gelişmiş. Bir yanı bu. İki, bu da bir çeşit tutuculuk aslında.
6: Evet,
7: Yani
6: evet.
7: karşı olduğu şeyin benzeri bir başka türlü, yani aynı paranın turasına dönüşmüş. Bir tarafı daha var. Türkiye'de siyasal olarak dönüşmekte olan bir genç toplum, Cumhuriyet anlamında söylüyorum, olma sebebiyle politik olan hep daha, reel politik olan hep öne çıkmış. Oysa bu siyasal ileri geri çatışması bir sürü ritüelimizin, geleneğimizin de indirgenmesine karşılıklı vesile olmuş. Diyelim ki az önceki örnekte Şeker Bayramı mı, Ramazan Bayramı mı, hala bunu bir jargon halinde
6: Evet.
7: kullanmak toplumda hakim. Bir kesim buna efendim bu Şeker Bayramı, öteki olur mu canım bu Ramazan Bayramı diyor. Bunlar çok üzücü şeyler. Bu
6: Evet,
7: hem
6: evet.
7: Şeker Bayramı'dır hem Ramazan Bayramı'dır. Biri belki onun kültürel boyutuna, kültürel niteliğine işaret eder. Öteki de onun inançsal işaretine
6: Evet.
7: işaret eder. Ve bu iki yaka, daha ötesi de var, bunun antropolojik yanı var, teolojik yanı var, bir sürü yanı var. Yani çağdaş bilinç buna çoklu perspektiflerden bakıp bir sentezleme, bir bütüncül kabul ve geliştirim olanağı sunabilmesi lazım. Böyle bir maalesef popüler kültür diye bağlayalım. Bu da günümüzün yine eleştireceğimiz yakası. Popüler kültür bizi, her şeyi, hemen hemen her şeyi derinlemesine inmeden tartışmamıza, eleştirmemize olanak veriyor. Oysa kendimize dışarıdan bakıp, kendimize ve toplumumuzu ileriden bakıp daha sakin, daha çok boyutlu, dengeli bakabilme olanağına fırsat tanımayan bir anlayışı empoze ediyor. Bu da aynı bayrama bakıştaki eksiklikler gibi günümüzün özelliklerinden bir.
6: Evet tabii ne yazık ki öyle bir noktaya gittik. Ben mesela eskiden gazete okuma oranları, kitapçılara şeye bakıyorum, gazete bayilerine o kadar düştü ki diyor internetten okuyoruz diyor. Kitaplar satışları da o eskisi gibi değil. Efendim işte sosyal medyada bir paragrafla sana sunuyorlar orada olanı. Gerisine emek çekmiyoruz. Oysa ki mesela bizim gazetecilik de eskiden en çok konuşulan şeydir. Haber ayrıntıda gizlidir derlerdi. Yani bir haberin içerisindeki bir cümledir esas olan veya bir romanda şöyle
7: Bir
6: derler.
7: paragraftır.
6: Evet, bir
7: Evet.
6: paragraftır.
7: Detayda bir
6: Yani her okuduğun kitaptan bir cümle hafızanda kalsa yeter denirdi. Yani bizim öğretmenlerimiz öyle derdi. Yani o kadar çok kitap okumalısınız. Yani o bir, yani bir birikim oluşuyor. O da
7: Evet.
6: Öyle bir şeye gerek kalmıyor. Şimdi hap modası var. Ha ne
7: Evet,
6: kadar
7: evet.
6: sağlıklı bir
7: Evet.
6: şey diyemeyeceğim.
7: İşin
6: Evet, hap
7: ilginci,
6: bilgi.
7: eskiden bu süzme olayı biliyorsun. Yani mesela şiir dilin bir süzülümüydü ama özünü o çıkarmaydı. Şimdi ise özünden arındıran tek cümlelere dönüştürme gibi tersine bir
6: Evet.
7: süreç var. Hem
6: Cemal
7: bir cümle ya. Evet.
6: Süreyya'nın ben şiir yazarken notlarını incelemiştim. Onlar da arşivlendi, toplandı. Ve işte ilgililerin, yani ilgi duyanların hizmetine sunuluyor.
7: Çok
6: Orada
7: güzel.
6: mesela işte bir yerde gördüğü bir şeyi hemen bir mısrayı not almış kağıtlara. Yani hani onu nasıl söyleyelim, zamanla geliştirecek şekilde, yani insanoğlu bu unutuyor. Ben de mesela şimdi bir işte köşe yazıyoruz, fikri hemen yanımda defter kalem mutlaka olur ve orada not alıyorum çünkü unutuyor insan.
7: Tabii.
6: Cemal Süreya da o şiirleri nasıl oluşturduğunu, nasıl mesela bir not almış, onu sonra ne şekle sokmuş, yazdığı şiirde hangi boyuta ilerlemiş. Mesela onları görme imkanı falan da oluyor.
7: Sonra onunla bir bütün oluşturuyor, bir daha
6: Tabii.
7: geniş öz oluşturuyor. Günümüz şiir okuru da Onu alıyor, bir tane dizesini, işte kitabını bile
6: Evet,
7: almadan, işte
6: evet.
7: onu bir sloganlaştırıyor, onu bir reklam spotu haline dönüştürüyor, onunla caka satıyor filan. Maalesef bunları bir karamsarlık manzumesi olarak değil de yaşadığımız zamanın bilincinde olmak, kavramak ve bu kavrayışın bizi daha olumluya, daha iyiye, dünya ile birlikte gitmek bakımından teçhizatlandıran bir şeye dönüştürmek gerekli. Aksi takdirde bir günden yakınmaya da dönüşebiliyor. O da
6: Evet.
7: tek çareniz nostalji oluyor. Ya eskiden hayat ne kadar güzeldi, ama ne yazık ki hayat geriye doğru değil, ileriye doğru işliyor.
6: Evet.
7: İçinde bulunduğumuz zamanı geçmişle bağını hiç koparmadan, biraz retorik gibi olacak ama geçmişle bağını koparmadan, ama ileride, şimdi yakındıklarımızın daha az, ileride yakınacaklarımıza karşı daha güçlü hale gelmek cümlesinden çalışmamız lazım sanıyorum.
6: Evet. Evet, herkesin bayramını kutluyoruz. Şimdi biraz da şiire geçelim. Nedir Türkiye'deki şiir şu anda? Hangi boyutta?
7: Ha, bu şimdi bir fıkra var ama anlatmayayım ya. Bu zoru bu soru çok
6: Cevdet
7: şey, yani
6: Sunay
7: şey gibi
6: öyküsü gibi.
7: bilgisayara sormuşlar.
6: Ne var ne yok
7: Bir
6: demişler.
7: yarış. Ha, değil mi o
6: Cevdet Sunay
7: bilgisayara
6: için
7: ne var ne yok
6: anlatılan bir şey
7: sorusu
6: vardır, evet.
7: gibi. Ama kısaca da soru da yani bilinemezliğe de havale etmemek lazım. Madem sordunuz, ben de spontane toparlamaya çalışayım. Şöyle bir kısa tarih sunumu yapabiliriz Türk şiiri hakkında. Ya önümde de mesela Yahya Kemal'in edebiyata dair kitabı var. Kitabın içinden 1987'de inzibat nöbetçi subayı olarak aldığım yoklama duruyor. İkinci defa 87'den sonra bugünlerde okuyorum. Müthiş bir poetika kitabı çok. Yani Türkçe'de bu kadar eski birinin, bu kadar değerli bir kitabının hala önemli referanslarımızdan biri olduğunu görmek bir kere daha beni şaşırttı. Eskiden değerini bilmiyor değildim tabii Yahya Kemal'in. Şimdi bizim Cumhuriyet şiirimiz, yani klasik şiirimizden bugünkü şiire, çağdaş şiire geçişimiz birkaç yerde de Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle yazdığım yazıda ifade ettim bunu. Cumhuriyet'in çağdaş uygarlık düzeyine yükselmek şeklinde ifade ettiği vizyonunu en iyi gerçekleştiren alan olduğuna inanıyorum ben. Yani
6: Evet.
7: Cumhuriyet'in misyonunu bu cümle olarak kabul etmekte herhangi bir hata olduğunu düşünmüyorum. Ve bunu her şeye rağmen en iyi çağdaş Türkçe, çağdaş Türk edebiyatı gerçekleştirmiştir. Onun içinde de özellikle şiir gerçekleştirmiştir. Bunun hikaye şeyini, aşamasını anlatmak biraz akademik kaçabilir bir bayram sohbetinde, ama biliyorsun işte bir edebiyat cedideden başlatırsınız gelir, ama bir Yahya Kemal'in, bir Tevfik Fikret'in adını anmak lazım başlangıç aşamalarında.
6: Evet.
7: Birisi klasik şiirimizin içeriğini karıştırmış, sorgulamış. Yani o klasik şiirin içine giren aşk ve tutku ve belli yerlerde aşık şiirlerinde de, tekke şiirlerinde de inanç ve aidiyet gibi ana temaların artık yetmediği çağdaş bir dünyada bu kalıbı kırmamış, ama Tevfik Fikret o kalıbın içine başka bir içerik sokarak o kalıbı çatlatmış. Yani artık klasik şiirimize veda etmişiz Cumhuriyet'in öncesinde bir adımıyla
6: Ama
7: Tevfik
6: onlar da
7: Fikret'le.
6: aslında 200 yıllık devrim tarihimizin, yani Türkiye 200
7: Tamam.
6: yıldır devrim
7: Tamam.
6: yaşıyor. Onun bir parçası değil mi?
7: Kuşkusuz. Yani yine birinci kısmında konuşmamızın söylediğimiz gecikmiş modernlik maceramızın duraklarından ya da perspektiflerinden biri olarak değerlendirmek lazım bunu. Siyasal anlamda jönturk hareketleriyle mesela bunlar tek başına bir iş değil tabii.
6: Evet.
7: Türkiye'nin yani Osmanlı'nın o zamanki ülkenin adıyla Osmanlı'nın kendi dizlerinin üstüne çökmüş olan halinden yani dünyaya çağa geç kalmışlığından kurtulma çabasının adıdır
6: Evet.
7: modernleşme, çağdaşlaşma. Cumhuriyetin misyonunun da pardon vizyonunun da ülküsünün de bizim ilkokulda söylediğimiz ileri gitmek, yükselmektir dediği de budur. Yani dünyayla aynı hizaya, aynı onurlu devletler ailesine, toplumlar ailesine katılmaktı. Şiirimiz ikinci burada çok iri noktalarını söylüyorum. Yahya Kemal'le de bir ara durak yakalamış.
6: Evet.
7: Yani parçalama dağılmaya gidebilirdi. Bu sefer bir klasik şiirle, şiir formatıyla yeni içerikleri biraz tutarak bir ara durak oluşturmuş. Buna edebiyat eleştirmenleri neoklasik diyor. Yani Batı'da da var bu ama çok farklı bence. Aynısı değil Batı'dakinin. Batı'da klasizm eski Yunan'a referans alıyor. Ama bu burada neyse oralara girmeyelim. Daha sonra da şu serbest Yahya Kemal'in çok da sempatiyle bakmadığı serbest nazıma geçerek bir Nazım Hikmet'le Garip Hareketi'yle ikinci yeni dediğimiz az önce sizin adını andığınız Cemal Süreya'nın da öncülerinden olduğu hareketle bir yandan da toplumcu gerçekçi dediğimiz bir çizginin katılımıyla 80 öncesinde Türk şiiri birbirini methederek, birbirine girerek modernleşme, çağdaşlaşma sürecinin doruğuna ulaşmış ve dünyayla aynı hizada şiir yazan bir hale
6: Evet.
7: gelmiştir. 80 sonrasında ise bir bocalama yaşadığının kanaatindeyim. 80 sonrasında 80 darbesinin ve onun arkasından gelen baskı döneminin ufuk daralmasının içe kapanmasının sonucu olarak aşırı imgeci bütünlüğü kaybetmiş bir de toplumsal olanla gerçeklikle ilişkilerini koparmış bir şiir yaygın bir şiir hakim oldu. Henüz o süreci bütünüyle aşmış değiliz.
6: Evet.
7: Aradan 40 yıla yakın
6: Toplumdaki bütün
7: zaman
6: sanat
7: geçmesine
6: dallarında
7: rağmen
6: yaşandı galiba bu 12 Eylül sonrası durum. Mesela birçok
7: katılırım. Buna katılırım. Buna katılırım. Yani burada bir sanatın kendisine göçmek dediğimiz aslında sanatın fikirsiz ve meselesiz olamayacağı gerçeğinin geçmişte biraz istismar da edilişini gerekçe göstererek
6: evet.
7: bir kapanma dönemi var. Ama
6: Bir
7: bu
6: devlet
7: dönemin de
6: politikası gibi
7: olumlu
6: oldu biraz da yani herhalde. Yani mesela sinemada
7: biraz
6: şunu...
7: evet devletten çok belki özel sektör politikası oldu
6: Evet,
7: gibi
6: evet.
7: geliyor bana.
6: Yani mesela
7: Yani yayıncılığın mesela endüstrileşmesi,
6: Evet.
7: büyük sermayenin yayın hayatına girmesi, tamamıyla kötülemek istemiyorum ama büyük bankaların büyük hacimde çok yararları da oldu bunları ama
6: Kitap işine
7: bazı
6: girmesi...
7: yazıları evet bunlar yani steril, daha steril bir sanat ama biraz daha bunu da telafi etmeye

0: Şair bir şahsiyettir. Bu dönemde de şimdi spekülatif isimler sayıp sizin programı edebiyat programına çevirmeyelim ama
1: Evet.
0: bu dönemde de bu tür bir yönelime rağmen o 80 öncesi birleşen doruğa çıkan şiirimizi hem olumlu anlamda geleceğe taşıyan hem de yenilikler arayan bir şiir var. Ama henüz değerlendirilmesi kristalize olmadı bunun. İçindeyiz çünkü geniş bir dönem.
1: Evet.
0: Arayan ancak şiiri bulabiliyor. Bir de bu yaygın şiir kendine ait bir okur da yarattı. Çok kapalı devre bir şiir yazılıyor. Oradan bir şey çıkmayacağını zannediyorum.
1: Evet. Şimdi biraz bizim mesela sanatımız, roman, şiir hep mücadele dönemlerinde böyle bir sıçramalar yapmış. Yani biraz önce sözünü ettiğiniz Tevfik Fikretler, Namık Kemaller, işte daha sonrakiler. Yani bir Türkiye'nin devrim süreciyle de beraber paralel giden bir şey. Mesela roman özellikle işte Cumhuriyet sonrası o kalkınma süreci içerisinde köy romanları çıkmış benzer. Yani hep bir mücadele var. Şimdi benzer bir durumu sanki İran'da görüyoruz gibi. Yani İran'da ben bu 40 gün savaşından hemen önce gitmiştim. Devrim kutlamaları vardı. Böyle milyonlarca insan sokaklarda, yaklaşık böyle 10 kilometrelik bir cadde tıklım tıklım dolu ve her neredeyse 100 metrede bir sahne kurmuşlar. Yani böyle Farsça söylüyorlar, Azerice oluyorlar. Çok böyle coşkulu, etkili şeyler oluyor. Yani mesela Farsça anlamıyorum ama etrafıma bakıyorum, etkiliyor insanları. Şimdi orada da
0: Tabii
1: bir
0: ki de canım.
1: mücadele var. Yani orada gördüm nedir diye sorduğumda yanımızdaki mihmandarlara, yani bunların hepsinin yeni olduğunu söylediler. Mesela müzik, şimdi sosyal medyada da görüyoruz. Öyle parçalar var ki milyonlarca insanı hareketlendiriyor. Yani ona ne diyorsunuz? İran'da mesela Mersiyeler ki Fars edebiyatında çok önemli bir yere sahip. Çok etkili, en azından insanları etkiliyor. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu çok ilginç. Senin de yazarı olduğun Aydınlık Gazetesi'ne şimdi soruya başlayınca internetten yararlanıp buldum. Bir söyleşimiz var
1: Evet.
0: Aydınlık Gazetesi'nde. Tarihi 2 Ağustos 24.
1: Evet.
0: Orada İran özelini bir kenara bırakalım. Şiirin halkla arası nasıl? Geniş kitleler şiirin sesini ne kadar duyuyor diye bir soru sormuş arkadaşımız. Ben şöyle cevap vermişim. Halkın şiirle yakınlaşması toplumsal tinin yani ruhun yükselme ya da yıkım dönemlerinde mümkün olur. Bunların söz konusu olmadığı dönemlerde eğitim ve kültür düzeylerine bağlı olarak sınırlı bir okuru olabilir şiirin toplumda. Bu hiçbir zaman kitlesel değildir. Böyle bir durumda okunanlar da çoğunlukla geçmiş dönem kanonlarına ait şiirler olur. Dolayısıyla yaşamakta olduğumuz toplumsal çözülme dönemi dibe ulaşmadıkça ya da oraya varmadan yeniden değerli bir yükselme, ilerleme ve zenginleşmeye yönelmedikçe şiirin halkta bugünden daha önemli karşılık bulması beklenmemelidir demişim. Buradan İran'a nasıl bağlayabiliriz? İran işte dibi gördü. İran dipte ruhunu keşfetmekten, tinini yüceltmekten başka bir varlıkla yoklukla yüz yüze kalan insan şiirle yüz yüze gelir.
1: Evet.
0: Ben İran'ı böyle açıklayabiliriz. Yoksa biz henüz ne o dipi gördük, ne de bir toparlanmayı ya yönelmiş, bir yeniden doğuşa yönelmiş durumdayız. Biz o ara yerde hala devam ediyoruz. Yani yarı rasyonel, düşe kalka, bir şeye başka bir gerekçe bularak devam ediyoruz. İran'ın durumunu bir bununla açıklayabiliriz. Büyük.
2: Radyo Sputnik son dakika.
3: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında konuşuyor canlı olarak Radyo Sputnik'te dinliyorsunuz.
4: Sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Hem siz

0: Seninle bayramlaşalım. Hem de İstanbul'un fethinin 573. seneyi devriyesini coşkuyla kutlayalım istedik. Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz. Öncelikle her birinizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan, bayramda sılası gözünde tüten bütün vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızdaki her kardeşimizin, yeryüzündeki her Müslümanın bayramını tebrik ediyorum. Bayramın sizler için, tüm İstanbul ve Türkiye için, İslam dünyası ve insanlık için mübarek olmasını, kardeşliğe, barışa, huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Bayram şüphesiz en çok da çocuklar için bayramdır. Bayram, cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur. Asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: İnsanımızın dostluğu, kardeşliği, milli ve manevi değerlerini en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlardır. Bayramlar yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Garip kurebanın kapısını çalıyor, öksüzün, yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz. Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Geçenlerde Hakk'a uğurladığımız şair Murat Kapkıner bu bilinci şöyle ifade ediyordu. Afrika'da öldürülse bir yerli, canı benden çıkıyor, seni bildim bileli. İşte bu hissiyatla dünyanın en ucu köşesine kadar milletimizin merhamet ve şefkat elini ulaştıran gönüllü kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize bugün hasreten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah onların eksikliğini bu millete ve ümmete göstermesin. Şu anda haç farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu duasına bizler de yürekten amin diyoruz. Zülfünün zincirine bend eyledi şahım beni. Kulluğundan kalmasın azad Allah'ım beni. Evet, Rabbim bizleri kendi yolundan, peygamberinin yolundan, peygamberinin müjdesine nail olan Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın. Rabbim nusretini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin. Rabbim bu mübarek günler hatırına bütün mazlum ve yaralı coğrafyaları hasretini çektiğimiz huzur ortamına kavuştursun. Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular, bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde tam 573 sene önce İstanbul'un fethine katılan, bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Henüz 21 yaşındayken İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı komutanı aynı şekilde kemali edeple yad ediyorum. Yine burada bin yıldır semalarımızdan ezan-ı Muhammediler eksilmesin. Bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalansın. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin. Her metrekaresinde bir şehidin yattığı bu aziz topraklar kirletilmesin diye fedai can eyleyen tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Kardeşlerim, sevgili gençler, bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi can ve mal güvenliğinin olmadığı bir şehirde yüzyıllar sürecek bir huzur ve güvenlik ortamının tesis edilmesidir. İstanbul'un fethi her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün gösterilmesi, verilmeyen değerin verilmesidir. İstanbul'un fethi coğrafya için fitne üreten bir ocağın söndürülmesi yerine kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. Bu hakikati büyük tarihçi rahmetli Halil İnalcık bakınız nasıl anlatıyor. O 1451'de tahta oturduğu andan bu yana fethi başarmak için gece gündüz çalışıp her türlü diplomatik, askeri, teknolojik ve idari önlemi düşünmüş ve almış. 20 Nisan deniz bozgunu fethi tehlikeye düşürdüğü anda azim ve kararında sarsılmamıştır. İstanbul'un fethi ve 500 yıllık imparatorluk yalnızca genç Türk hükümdarının eseridir. Bu tarihi bir gerçektir. Harap bir şehir olarak aldığı Konstantiniyye'yi Fatih vakıflara dayanan külliye imaretleriyle muhteşem bir Türk İslam şehri olarak yeniden inşa etmiştir. Ne diyordu? Letuftahannel Konstantiniyye'te felenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir. İstanbul'un fethi iki dünyanın, iki kıtanın birleştiği bu şehre 573 yıldır batmayan bir güneşin doğması, bir baharın gelmesidir. İstanbul'un fethi yeryüzünde fitneyi ortadan kaldırmayı hayatının amacı haline getiren, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 21 yaşındaki gencin dünya tarihinde örneği görülmeyen bir barış ve kardeşlik iklimini mayalamasıdır. İstanbul'un fethi bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkasıdır. Hani diyor ya Fazıl Hüsnü Dağlarca, havanın mazisinde, denizin yeşilinde bir türkü Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce fetihle büyümüşüz. Nur ile, kuvvet ile, aşk ile kaderin büyüsünü bozmuşuz. Görmüşüz suretini, güzelliğin koca felaketlere görünmüşüz. Cihanın yarısı gök, önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul almışız. İşte İstanbul'un fethi, devamında fetihler doğuran gaza medeniyetimizin en büyük kapılarından, en büyük kaynaklarından biridir. İstanbul'un fethi milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir. Karadan yürütülerek Haliç'ten denize indirilen kadırgalar Sultan Fatih'in azminin, iradesinin, fethi mübini olan inancının yansımasıdır. Aynı zamanda İstanbul'un fethi her delikanlımızın ruhunda bir Fatih idealinin, bir Ulubatlı Hasan fedakarlığının, bir Akşemseddin bilgeliğinin yaşadığını gösteren en güzel örnektir. Nasıl göl yerinde su eksik olmazsa bu milletin gönlünde de fetih mefkûresi, fetih şuuru, fetih özlemi hiçbir zaman eksik olmaz. Değerli kardeşlerim, bu topraklar 1071'den bu yana bizim vatanımız İstanbul ise 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu azımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır.
1: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Burada inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız. İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef, yeter ki Sultan Fatih gibi ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah'ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. Bunun için hep birlikte çalışacak, saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Değerli kardeşlerim, Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Evet değerli dinleyenler, çağı kapatıp çağı açan, dünya tarihine damga vuran Türk'ün şanlı geçmişini altın harflerle yazılan İstanbul'un fethi 573. yılını doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethini programında konuştu. Açıklamalarını radyolarınıza Radyo Sputnik farkıyla taşıdık. Hemen verdiği mesajları aktaralım sizler için. Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın barış ve huzura vesile olmasını diliyorum dedi. Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fatih Sultan Mehmet'in şiirini okudu. Henüz 21 yaşındayken fethi gerçekleştiren Sultan Mehmet Han'ı andı. İstanbul'un fethi sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil dedi. Karanlığın aydınlığa tedbiridir diye konuştu Erdoğan. Can ve mal güvenliğinin olmadığı şehirde güvenlik ortamının tesis edilmesidir. İstanbul'un fethi coğrafya için kıyamete kadar sönmeyecek hakkaniyetin ateşin yakılmasıdır. Her inanca, her görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün gösterilmesi, verilmeyen değerin verilmesidir diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rahmetli tarihçi Halil İnancı'nın notlarından da İstanbul'un fethinin detaylarını paylaştı. Fethi İstanbul'un hayat bulmasıdır diyen Erdoğan, bu topraklar 1453'ten bu yana milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur ifadelerini kullandı. İstanbul'un fethini hazmedemeyen hazımsızlar var dedi. Fethi içine sindiremeyenler var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerek içeride gerek dışarıda rahatsızlıklarını gösteriyorlar. Bunların kim olduğunu biliyoruz. Bunlara dün fırsat vermedik, yarın da vermeyeceğiz diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fatih'in emaneti bu şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere de meydanların boş bırakılmayacağını dile getirdi diyelim. Biz de burada noktalayalım. Saat başında bültende görüşmek dileğiyle.
1: Radyo Sputnik canlı yayın. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
3: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Az buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 1930... programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: Şu 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'leri sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu Hala Dünya var, Kupası'nda aynen. da olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani Şahane gerçekten miydi? Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol bir sadece meslek bir meslek değil.
0: Hiç değil
1: başka hatta. Başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sahalar vesaire buralarda oynuyorlar ya, yalın ayak oynayıp gol atma ya, Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor yani. Şimdi böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: O bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkaramamış.
1: TFF de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk.
1: 2014'te de yoktuk.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım o zaman. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor. Evet. Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan biri, 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet,
1: çok gol atılmıyor.
0: Biraz sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Tabii. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı, siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar, biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Dolayısıyla öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva öfkeyle başladı. Evet. Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii ben yani. 2002'de hatırlıyorum, aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması büyük başarı Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlar ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya-Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı. Evet. Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi.
0: Nasıl bir Brezilya?
1: 29 dakikada ilk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. İlk kez görülen bir durumda ama şimdi bu programı takip edenler, birden beşe kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı, skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme
0: yaparak.
1: Yeni
0: travma bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için
0: neler,
1: aslında 1930'u da bilirsiniz, 34'ü de, 38'i de. Hepsini bilirsiniz, 1950'yi de.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finale. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada onu da söyleyelim doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar ama evet. Tabii. Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani istemiyor. Biz çok masraflı diyorlar.
0: O karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii. Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii tabii.
1: Kabul şimdi etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez.
1: Evet.
0: Suarez'i de yine futbola yakından ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem
1: öyle
0: zannedersem. Zaten kendisine capsleri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var. FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir capsleri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor
0: tabii
1: bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey dedi diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş o da. Bana sanki yani 12 sene gibi hiç gelmiyor.
1: 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil mi? Mesela yaşadığımız şeylerin tarihi olduğunu unutuyoruz. Artık mesela
0: aynen
1: 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince
0: evet
1: hatırlıyoruz. Keza geriye doğru yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde
0: evet
1: daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe
0: ve
1: tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşınıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi
1: evet
0: efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası biliyorsunuz, top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu, olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi Van Persie.
0: Evet.
1: Uçan Hollandalı. İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da evet, hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
0: Ve imkansız başarı, programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii, Brezilya Dünya Kupası'na bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki grubu sonuncu
0: yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani evet, yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor. Hmm. Ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı evet, ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? Kedi hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım böyle hala sıkıntılı. Ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli
0: evet,
1: tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk aslında, ama bu kupada var.
0: Bu kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten tabii bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya evet, kupasında çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi kim yaşıyor?
0: Almanya yaşıyor.
1: Yani kime yeniliyor?
0: Bir
1: Güney Kore'ye.
0: Şampiyonsun. İşte az önce bahsediyoruz. Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
0: Evet.
1: İlk turda eleniyor
0: İlk
1: Almanya.
0: Turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani. Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
0: Kesinlikle Rusya en başta. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 16'da İspanya'yı da penaltılarla eledi. Ya burada işte şey var birazcık değil mi? Yani ev sahibi olunca farklı bir güç kuvvet geliyor bence.
1: Tabii
0: size,
1: yani kendi taraftarının, kendi ülkenin motivasyonu bambaşka o anlamda.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden ev sahibi ülkeler hep böyle hani bir artı bir artı iki ile başlıyorlar. Çünkü ciddi motivasyonları evet, var yani kendi ülkelerinde olmanın. Bu bunun kanıtlarından biri Rusya o anlamda. Bir diğer aslında benim gönlümden geçen bu Dünya Kupası'nı takip eden yani Hırvatistan.
0: Evet.
1: Yani neden çünkü bak şimdi.
0: Penaltıcı Hırvatistan.
1: Ya penaltıcı ama orada başka bir şey var Selim bak. Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak final oynuyorsun. Son 3 maçını bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da
0: bilir. Bilebilir süre olarak.
1: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık ligler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünü, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri evet, bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur yani.
0: İşte bak demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya. Futbolda tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
1: deneyimi
0: var. Yani o tecrübesi
1: var.
0: Büyük.
1: Tabii ki. Orada ben hani bir parantez daha. Şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet, fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani o finalde, Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında, ama hani futbol, fizik gücü dengeli, ama yıldız faktörü işte, anlatabiliyor muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü orada da maç işte Mbappe gibi. Hani öyle yıldızların olması. Hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayamadı. Ya zaten her maçta oynanması beklenmez onun. Ama çok kritik maçlarda durumu değiştiriyor. İşte durumu değiştirdi gerçekten.
0: Evet, yani Fransa teknik olarak güçlü gözüken Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı efendim. Finale birazcık finalden bahsedecek olursak, bu maç, final maçı efendim, 2002'den beri uzatmaya gitmeyen ilk final oldu.
1: Evet.
0: Yani bu da son derece ilginç. 2002 ya, bayağıdır olmuş yani, şaşırtıcı.
1: Şimdi biz 2002 deyince bize yakın bir tarih gibi geliyor ama 24 yıl geçmiş.
0: Ben bu tarihler konusunda
1: 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
0: Var, hiç başlamayalım onlardan,
1: tamam,
0: hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın, Almanya çöktü, Rusya aştı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. Böyle tekerleme gibi söyledik.
1: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi
0: şimdi? Haydi ekstra bilgilere geçelim. Efendim VAR. VAR'ı ne diyoruz? Hakemin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında. Hakem önce oyuna devam ettiriyor. Daha sonra videodan izliyor, penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
1: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
0: Evet.
1: Diğer bilgi, tarihi utanç, biraz önce bahsettik. Ya utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya, Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor. Ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
0: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi, ben şimdi ona bakacağım.
1: İspanya.
0: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı, maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
1: Evet.
0: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor.
1: Mbappe, evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şoke ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 58'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
0: günü falan da
1: tabii vardı. Tabii 17 yıl miydi? 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı. Evet. Şimdi hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi, Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular.
1: Çok
0: dakikaya vurduğunuz evet. zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
1: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki bu savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir, tırnak içinde söylüyorum bunu, bazı çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı, bir anlamda örnek gösterebilecek, hani Fair Play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
0: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022 gelelim mi?
1: Evet.
0: 2022 deyince efendim 2022 Katar, yani çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok evet. tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da, Temmuz'da top oynamayı bırakın sokağa çıkmıyor insanlar.
1: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben, çünkü o dönem yani, şimdi o tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oluyor diye
0: baktınız
1: baktım.
0: Mı?
1: Şimdi sıcaklığı söylüyorum, sonra hissedilen sıcaklığı söyleyeceğim. Sıcaklık Haziran'da 41-45.
0: Of of of.
1: Temmuz'da 46-48. Nemle birlikte Katar etrafı, çünkü bugün herkes biliyordur artık Hürmüz Boğazı'nda. etrafı denizlerle çevrili. Nemle birlikte bu 50 ve üstüne çıkıyor.
0: Of.
1: Yani şimdi böyle bir sıcakta top oynama imkanı neredeyse yok.
0: Mümkün değil.
1: Ve şöyle düşün. Yani eğer hani gerçekten Haziran ve Temmuz'da oynansaydı herhalde sahaya 11 kişi çıkıp 7 kişi falan dönerlerdi.
0: Tabii tabii, erir biterler.
1: Yani ne oldu? Buhar oldu. 4 oyuncu gibi bir durum söz konusu olurdu yani. Tabii.
0: Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı. Evet. Ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
1: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası'nı nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik, yani tarihi değiştiriyorsun.
0: Hı hı.
1: Tarih değişti mi bütün ligler aslında
0: tabii
1: alt üst oluyor.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir dönem, ama Katar hani bütçesini, parasını ortaya koyarak hani gerçekten parasını verdim aldım. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında 3 boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
0: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte
1: i̇lk
0: bu
1: kez.
0: Paraları falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu.
1: Halk
0: olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan, tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen bunu değinelim.
1: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.
0: Şaka.
1: Evet ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar, yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi, yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa, ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz. Kupayı da siz alıyorsunuz.
0: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler
1: evet.
0: yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
1: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
0: Evet.
1: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var bu arada. Coğrafyadan mı diyelim, tam hani İspanya'nın Portekiz'in evet. karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi, aynı zamanda ilk Arap ülkesi de Arap coğrafyasında. Fas o anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
0: Evet, peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da bahsetmiştik
1: vardı ama bu turnuvada gerçekten bambaşka bir şey yaptı ya.
0: Ama ya artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın? Onu da bol gol aldı.
1: Tabii ki daha ne yapsın? Bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey, biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Hı hı. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor. Evet. O anlamda çok aksiyonu yüksek bir final. Tabii. Mesela bir önceki finalde 2018-2014 özellikle. Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, 3-3. Evet. Yani çok heyecanı, adrenalini yüksek. Yapıyorsunuz penaltılarda ya, 4-2 yeniliyorsunuz. Yani Mbappe'nin yani, o anlamda.
0: Evet, 2-0'dan gelmesi 3-3'e getiriyorsun falan. Senin, dediğiniz gibi. Ya ben şimdi kendi arada, kişisel şeyim, ben Fransa'yı pek tutmam genelde. Yani
1: ben de tutmam.
0: Ben şeyi de tutmadığım için çok üzülmedim. Arjantin'e çok sevindim de diyebilirim ama şu hakikaten insanın içini biraz acıtan bir durum. Bunu futbol olarak
1: tabii ki. Şimdi Fransa, bizim yani Türkiye'de de bu böyledir. Hani evet. Arjantin, mesela Avrupa takımları, Güney Amerika söz konusu olduğunda özellikle Arjantin, Brezilya falan oraya daha yakın durur. Ama ben şunu söylüyorum, yani Mbappe dediğimiz kişi bunu yaptığında, finalde bunu yaptığında, öyle hani bir önceki turnuvada tecrübesi var diyoruz ama bir önceki turnuvada 19, şimdi de 23 yaşındaydı. Yani o evet. zaman 22'de 23 yaşındaydı. Genç bir isim yine de hani evet. Ve final maçında siz hat-trick yapıyorsunuz, kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
0: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet, doğru
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde Fas'ın tarih yazdığı, Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
1: Tabi çünkü karşılıklı goller sürekli, yıldızların bir anlamda
0: kapışması
1: mücadelesi, böyle bir tablo ortaya çıkmış. Ekstra bilgilere geçelim mi?
0: Haydi geçelim. Ekstra bilgilerde ilk sırada Messi karşımıza çıkıyor. 5. ve son Dünya Kupası'nda en sonunda Messi artık şampiyonluğa ulaştı. Zaten bu genelde Arjantin'in kazanması değil, Messi'nin kazanması diye de hep geçilir. Çünkü Messi'nin hani kariyerinde bir Dünya Kupası evet. çok istiyordu ve işte burada artık o eksik parçayı da, kariyerindeki eksik parçayı da tamamladı ve ben tüm zamanların en iyisiyim dedi.
1: Hatta bir Dünya Kupası'nda Maradona Arjantin'in teknik direktörüyken şey demişti. Arjantin bir tren, lokomotifi de Messi'dir demişti. Ama o Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi, geleneksel pelerin, şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Beast deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra
0: görüntü de çok kötüydü.
1: Yani. Evet. Yani
0: şimdi böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca
1: kısa boylu, ben şeye benzedim. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani. Değil mi? Hani yani sünnette yani. Öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani
0: yani.
1: Yani, hani öyle bir
0: oyun,
1: öyle bir şey de yok yani.
0: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
1: Evet. O görmüşlerdir
0: mutlaka.
1: Muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
0: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
1: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
0: Tabii sonra dedi ama ya, işte yani, kaç para karşılığı acaba giydi bunlar
1: şimdi,
0: falan deyip
1: yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani.
0: İşte.
1: Mesela tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir Hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
0: Tabii.
1: Yani Nazi Almanya'sının formasını giymem dediği için öldürülen, hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş. Gazla. Zaten Naziler de gazla öldürüyor. Yani hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten

0: Messi'ye değil lafım. Yani Messi o üzerinden tavra, futbol. Siz o tavra, tabii ki. Şimdi bir de o tarihe var. Bakınca hani geride yani neleri neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan insanlar değil. Yani. Yani bir gemiyle dört ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
1: Peki o halde devam edeceğiz. Edelim. Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
0: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey, İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla, ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için bir milli marşı söylememe protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilerin. Evet.
1: Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik dönemini de böyle tabii hatırlarız. Ki. O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık, bunların sürelere eklenmesini istiyor. Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi. Evet. Arjantin maçının mesela 90+11. Dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
0: Yani maçta kaybedilen zaman, bunu hani hep böyle duraksama deyince eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde. 3 dakika, 5 dakika, 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı. Yani ne yaptın hoca, ne 6 dakikası falan. Ama şimdi mesela 8 dakikalık, 10 dakikalık duraklamaları, uzatmaları görüyoruz. Haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı, tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor. Ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denilince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
1: Ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi, az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz, Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o olmuş ama finalde sevinen, kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
0: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo. Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. Ah. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
1: Evet.
0: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
1: Var, 2026'ya da geliyor.
0: Tabii yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz. Evet. O anlamda işte burada Cristiano Ronaldo.
1: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya, işte ya Messi yani aldı burada, Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin Dünya Kupan yok ki şeklinde.
0: Ama tarih gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kesinlikle kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 Dünya Kupası'nda oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
1: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz, 2000'lere geldik, 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor, son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç, neden final olmasın, neden o kupa Türkiye'ye gelmesin, heyecanla bekliyoruz.
0: Tabii.
1: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da... Temenni tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama...
0: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç, mesela işte biraz önce aktardı Hırvatistan. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir...

0: kuşak yetişti, iyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Bir umarım o kötü sürprizler, dilimi ısırarak söylüyorum bunu, başımıza gelmez. Bak ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen takım, işte önce İspanya var tabii, İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları Selin gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
1: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve. Efendim turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flaş.
0: Tabii.
1: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
0: Olur.
1: Mesela şöyle, en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
0: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her dünya kupasında söz ettiriliyor. Yani en önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı, 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
1: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var. 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
0: En çok üst üste Dünya Kupası'nı kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da 2 kez üst üste kazanmış.
1: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
0: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bunda her iki takımda 110 artı 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
1: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takımda diyebiliriz.
0: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda. Hani,
1: evet, bir başarı gösterememişler.
0: Diyelim.
1: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
0: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu.
1: Evet.
0: Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. 1954.
1: Halı saha maçı gibi olmuş.
0: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
1: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz, işte az önce de bahsettik, Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
0: Evet, bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye,
1: evet.
0: 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
1: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbolcular,
0: evet,
1: bazında enlere geçeceğiz. Şampiyonluklara bakacağız, maç sayılarına bakacağız. En çok kupa kazanan futbolcu desek... Pele 58, 62 ve 1970, futbolun zaten kendisi kralı diyoruz ve zor bir rekorun sahibi.
0: Çok zor ya, yani gerçekten çok zor. Hani tek başına sizin başarınız da yeterli değil.
1: Tabii ki.
0: Takım olarak olacak ki hani üst, yani en fazla 3 kere şampiyon olmuşsunuz. Hani ülke olarak şampiyon olacaksınız. Siz işte biraz önce Cristiano Ronaldo'yu verdik ya, 5 Dünya Kupası'nda 5'inde de gol atmışsın ama şampiyon olamadıktan sonra bu kadar geçiyorsun sadece. En çok maça çıkan futbolcu Messi, 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
1: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim, şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zaman da yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
0: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine, tek bir kupada 13 gol atmış ve 1958 yılında 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
1: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zaman da Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
0: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe, 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar. Bakalım.
1: Şimdi yaşlarına bakalım. Futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim. Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış maşallah.
0: 45 yaşında.
1: 45 yaşındaymış gerçekten maşallah.
0: Bu 2018'de de oynamış yani.
1: Evet, Mısır'da. Mısır takımında.
0: En genç futbolcu Norman Whitsey'de Kuzey İrlanda 1982. 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelin'in rekorunu kırmış. Kırıyor. Ama diğer
1: ama
0: rekorları
1: gol olarak
0: kırmak,
1: kıramadı. Gol, gol olarak, kupa, kupa olarak tabii ki çok zor.
0: Çok zor yani.
1: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim. 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
0: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
1: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. En
0: tabii
1: başından
0: ki
1: beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı
0: tabii ki
1: kart.
0: Biz yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
1: varlar
0: yani, yani her kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
1: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz-Hollanda maçında aynen, 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
0: Puan alamayan en kötü takım El Salvador. Katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş. Sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
1: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay-Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850. Ancak gerçekte 200.000 kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
0: 1950. Ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması. 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye, Dünya Kupası Brezilya'da çok masraflı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
1: Bu bize çok çok çok içime oturdu bu benim ya. Ben sürekli söylemek istiyorum bunu.
0: Hayır,
1: yani
0: bu
1: gidebilirdik
0: şöyle,
1: çünkü.
0: Tabii ki ya, seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
1: kesinlikle.
0: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf
1: tabii,
0: çok
1: tabii
0: çıkmasın diye.
1: Tabii. Ve 1950'nin şöyle bir özelliği vardı. İkinci Dünya Savaşı yüzünden verilen aranın ardından
0: evet,
1: 12 yıl sonra Dünya Kupası tekrar dönmüştü.
0: Demek ki bir futbola dair bir özlem olmuş.
1: Evet.
0: O Dünya Kupa, o Dünya Savaşı'ndan sonra da, yaşananlardan sonra da bu onun göstergesi ve aynı zamanda birinci programda bahsetmiştik. Güney Amerika'nın, kıta olarak Güney Amerika'nın, Uruguay'ın, Brezilya'nın, Meksika'nın, özellikle Uruguay ve Meksika'nın dünya futbolunun gelişimine ne kadar büyük katkıları olduğunu da hatırlamak lazım. 30'lara hatta öncesine de gittiğimizde yani olimpiyat değil mi? Olimpiyatın
1: evet,
0: içindeydi. 22 ve 26 yine Uruguay şampiyondu.
1: Peki
0: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
1: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal ile
0: evet,
1: Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
0: Yani çok normal 1930 yılı.
1: İlk turnuva zaten.
0: İlk turnuva,
1: ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki. Neyle karşılaşacaklarını bile.
0: Ülke zaten şey yok ya, çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya gidemedi.
1: Tabii.
0: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
1: Abi, imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
0: O yüzden diyorum yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca, o dönemin onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da oynamakta da, tabii ki şimdiki durum çok çok farklı, bunu kabul ederek söylüyorum ama hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak, biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihi, o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz. Program 5. programımız bu. 5 programda tüm o tarihin, tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri, biz sadece Pele'yi konuşmadık yani.
1: Tabii ki.
0: Bir sürü yıldızlar var aslında. Bugün stadyumlarda ya da yollarda birçok yerde isimlerini görüyorsunuz. Ama o isimler ne olduklarını bilmiyor, kim olduklarını bilmiyorlar. Ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık etmişler.
1: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam, ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerine, ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar. Tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Ben zannetmiyorum. Kolay. O sadece bir de resmi olan, bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetleri
1: tabii,
0: falan filan katsak onlar da, ama çok
1: Arap
0: ciddi,
1: kıyafeti giydirmek
0: çok,
1: için.
0: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi, hı hı. Hatırlıyor musunuz? Çölün ortasına
1: tabii,
0: stadyum,
1: tabii,
0: yeniden stadyum yapmışlardı.
1: Tabii,
0: yani umarım
1: falan
0: şimdi gelecek önümüzdeki iki Dünya Kupası'nın hangi ülkede olacağı belli.
1: Şimdi
0: ama bir Türkiye'de bence, hı hı. Şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda, birçok kıtada şey olmuş, birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya, aman ha sakın bir daha Dünya Kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani, bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir Dünya Kupası'nı hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla olduğu için iki ya da üç ülkeye veriliyor. Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
1: bekliyoruz
0: umarım,
1: efendim.
0: Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl 8 değil 12 yıl sonra
1: aynen,
0: ancak
1: öyle.
0: Olursa olur.
1: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Hı-hı. Şimdi dinleyiciler şunu da bilebilir. Ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinciyle ikincinin arasındaki farkı şöyle, o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır diye
0: futbola
1: düşünüyorum.
0: Futbola dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye, bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar. Ve haliyle bu Dünya Kupası, bir Dünya Kupası aldıklarında, bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela, yok.
1: Evet.
0: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Bir de her şeyiyle yapıyorsun, rüşveti de içinde falan diye bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim,
1: anca
0: ama orada
1: yine
0: da futbolda.
1: Anca yine sıfırdan bir yapmak olursa herhalde
0: yani,
1: öyle olur.
0: Evet.
1: Efendim kupanın izindeyiz, kupanın izini sürdük. 1930'da başladık kupanın izini sürmeye, 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak kupanın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla, çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Kupanın izi sona erdi. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Mutlu bayramlar, saat 17, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. İstanbul'da fetih coşkusu yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var dedi. CHP'de iki farklı bayramlaşma programı, ayrıntılar bültenimizde. Bugün tarihin akışının değiştiği gün 29 Mayıs gemilerin karadan yürüdüğü Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethedilişinin 573. yıl dönümü. Kutlamalar kapsamında Cuma namazını da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına konuştu. Tarihi mesajları vardı Kurban Bayramı'yla. İstanbul fethinin 573. yıl dönümünün aynı güne denk gelmesinin büyük heyecan yarattığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul fethinin sıradan bir askeri zafer olmadığını, dünya tarihi açısından çağ açıp çağ kapatan bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. İstanbul'un statüsü değişsin, zulüm 1453'te başladı gibi söylemlere de sert tepkisi vardı.
3: Bu topraklar 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. Gerek içeride gerekse dışarıda bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik. Bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emanet olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.
2: CHP'de 30 Mayıs düellosu yaşanacak. Mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın koltuğuna oturuyor. Cumartesi günü ilk kez parti genel merkezinde olacak Kılıçdaroğlu, genel merkez bahçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Hem parti içindeki eleştirilere yanıt vermesi hem de bundan sonraki sürece ilişkin yol haritasında açıklaması bekleniyor. Öte yandan yarın CHP Genel Merkezi'nde konuşacak olan Kılıçdaroğlu için temiz siyaset, güçlü cumhuriyet ve yalnız değilsin seninleyiz kahraman Kemal sloganlarıyla da afişlerin basıldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada gündem oldu bu görüntüler. Mutlak butlan kararı kapsamında CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel'in ise Kılıçdaroğlu'yla yarın yine aynı saatlerde Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı programında halka seslenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı için verilen 9 günlük idari tatil 1 Haziran'da sona erecek biliyorsunuz. Pazartesi yeniden mesaiye başlayacak. Tatilciler de yavaş yavaş evlerine dönmeye başlarken dönüş yolundaki esas yoğunluğunsa pazar günü yaşanması bekleniyor. Uzmanlar ise özellikle radar noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatırken İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamada iller arası radar ve kontrol noktası verileri anlık olarak gösteriliyor biliyorsunuz. Ve buradaki bilgiler de her yarım saatte bir güncelleniyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunu azaltmak, kazaların önüne geçmek amacıyla Kocaeli ve Bolu valilikleri bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır tonajlı araçlara geçici geçiş kısıtlaması getirdi. Kısıtlamalar yarın saat 13'ten 1 Haziran pazartesi günü saat 01'e kadar geçerli olacak.
0: Spor.
2: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. İtalyan teknik adam sözleşmesini yenilerken Türkiye ile Dünya Kupası hedefi koyduklarını belirterek mevcut odağının tamamen milli takım olduğunu ifade etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, adayı Aziz Yıldırım kongre üyeleri ve taraftarlarla bugün bir araya geldi. Sportif başarısızlıklara dikkat çekerek şampiyonluk hedefini vurguladı. Fenerbahçe'nin yeniden başarıya ulaşması için güçlü yapılanmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti ve iki santrafor transferi için de görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
4: Emniyet kemeri takılı mı?
5: Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
6: Beylik bir söz vardır. Halk arasında işte ibadet de gizli, kabahat de gizli derler. İbadetin gizli olmasını anlamakta zorlanmıyorum. İbadet göstere göstere yapılmaz. Fakat kabahatin gizli olması işte bu kılıf arama çabasının ürünüdür. Dinin yozlaştırılmasıdır bence. Dolayısıyla binlerce defa kanıtlanmıştır ki ibadet gizli olabilir ve daha saygındır. Fakat kabahatin gizli olması insanları kusur, kabahat, günah işleme konusunda özendirmeye dönük bir söylemdir. Bu söylemden vazgeçilmesi lazım. Ben ibadetin gizli ama kabahatin açık biçimde işlenmesi durumunda ancak önlenebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kusur, günah, kabahat işleme hakkı gibi bir hak olamaz.
7: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı Bayram Özel başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bugün bayram, o yüzden bayramlık bir yol arkadaşı ile karşınızdayım. Bir zamanlar çok az sayıda vardılar, sonra onlar kaldı. Sağdan soldan saysanız aynı isimlerdi. Cem Yılmaz, Beyaz, Yılmaz Erdoğan, Okan Bayülgen, Ata Demirer, sonra Şahan Gökbakar. Uzun bir sessizlik oldu, sonra çok oldular. O kadar çok oldular ki bazen ayırt etmekte çok zorlanıldı. Birbirinin aynı gibi isimler oldu. Ama arada ayrışanlar da vardı. İşte onlardan biri de Salih Tıraş. Bugün bayram konu. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk hocam.
0: Şimdi bu bayram için bu programı hazırlıyoruz. Bayram da yayınlanacak. Tabii bugün bayram değil ama ben yine iyi bayramlar diye başlayayım.
3: İyi bayramlar.
0: Şimdi bayram denince benim aklımda öyle akide şekeri, zıp zıp, çatapat, luna park, tahterevalli, anne, baba, mendil, dede, nine, arkadaş, komşu, mantar tabancası, su böreği, baklava, lokum, gazoz, harçlık, leblebi tozu, iskarpin, takım elbise, mahalle kalmış. Bunlardan kalan var mı sizde?
3: Bunlar bana tam denk gelmiyor abi, biraz herhalde.
0: Hayır, gelemez zaten ama kaldım hiç olmazsa, hani bu stand-up'ta bilmem ne de.
3: Yok abi ya. Şöyle,
0: hiçbiri yok.
3: Tabii var, bazıları var yine, bayramda birlikte olmak, ne bileyim aileyle vakit geçirmek vesaire. Hani hep şey derler ya, işte nerede o eski bayramlar diye. Bu saydıkların aslında insanlara hep şey geliyor, böyle akla geliyor bayram deyince. Ama bizim durumumuz şöyle, yani şu an daha çok böyle ne bileyim aileyle bir araya gelme kısmı falan kaldı herhalde ya benim için.
0: Öyle, daha çok şimdi aslında tatil gibi görülüyor. Bunların çok kaldığı bir Türkiye'de kalmadı. Bu zamanla ilgili bir şey falan ama bir taraftan da hani bu olduğu zaman, bu kavramlar olduğu zaman birçok insanda böyle %1 gülümseme oluyor. O açıdan bir hatırlatayım dedim. Şöyle başlayalım. Salih Tıraş adı ilk ben bildiğim kadarıyla 2021 yılında başlıyor değil mi? Tanınmaya, bilinmeye, ya da ilk öyle başlıyor.
3: Evet, orada başladık abi. Ya aslında daha önceden de ben yapıyordum bu stand-up'ı ama tabii...
0: Bizim duyduğumuz, böyle ilk adını duymaya başladığımız zaman dilimi olarak söylüyorum.
3: Evet, o zamandan başlıyor. Hala da devam ediyorum bir şekilde. Benim stand-up yolculuğu biraz böyle hobi olarak, böyle meraktan başladı. Sonra yavaş yavaş 2021'den sonra dediğiniz gibi profesyonel bir mesleğe döndü.
0: Şöyle bilindin, sağ görünüşlü, sol görüşlü stand-upçı.
3: Evet evet.
0: Hala sağ görünüşlü.
3: Hala öyleyim ya. Yani. O özellikle seçtiğim bir şey falan değildi ya. Benim biraz tipim, imajım öyle. Hani ona da yapabileceğim bir şey yok. İnsanlar biraz onu Türkiye'de çok gördüğü şeyi değerlendiriyor insanlar. Önyargılarımız çok kuvvetli başkalarına karşı da. Ya alakalı bir şakaydı aslına bakarsan.
0: Şöyle, şakadan durum. Aslında benzetildiğin kişi açısından baktığında çok oksimoron bir durum da var. Hani görür görmez böyle nefret uyandıracak bir şey oluşuyor. Hani görünüşten itibaren benzetildiğin kişi açısından böyle. Love to hate de denir ya, böyle nefret etmeye, bayılmak, sevmek görünce mutlaka onunla ilgili kötü bir şey söylemek ama yine de ondan kaçamazsın. O açıdan bir oksimoron durumdu. Ama sonra bunu stand-up'ta bir şeye çevirmek de başka bir şey. Hani aslında bir avantaj gibi görünse dezavantajı avantaja çevirmek gibi bir zorluğu da vardı bence. Herkes avantaj gibi görüyor ama ben hiç öyle bakmadım ilk gördüğüm andan itibaren size.
3: Ya bir dediğini şöyle diyeyim abi, hani nefret demeyeyim de hani herkes aslında kafasında o imaja, o şey...
0: Yok, sadece sağ açısından değil, Melik Gökçek'le özdeşleştiği için onu söylüyorum.
3: Evet evet ya, o da doğru, o da doğru, evet yani o da çok, o benzerlik de kuvvetli. Ya işte biraz böyle bu, bunlar biraz mizahta enstrüman abi. Senin nasıl bir adam olduğun, nasıl göründüğün, ne olduğun filan falan. Hepsini kullanıyoruz aslına bakarsanız. Aslında söylemek istediğimiz sadece ne bileyim ya ben böyle bir, görünen bir adam bir de şunlar şunlar falan değil de hani böyle her konuyla alakalı aslında normal bir komedyen gibi şakalar yapıyorum ben. Ama biraz seyircinin tabii sizi nereye konumlandırdığı ve sizden ne beklediğiyle alakalı olarak evriliyorsunuz bu işin içerisinde. Adım adım değişiyorsunuz. Bunu yaşıyorum aslına bakarsanız şu an. Ben de böyle deneyimliyorum diyeyim yani nasıl olacak bu iş falan falan. Gelecekte nereye varacak. Bir düşüncem de aslına bakarsan hiç böyle bir şey olmasa da hani imajla alakalı bir yere itilmesem de hani istediğim şakayı istediğim şekilde yapabilsem diye de düşünüyorum. Gönül öyle bir gelecek istiyor yani.
0: Ama o nasıl olacak? Görünüşü değiştirmek bayağı pahalı da bir iş.
3: Yo pahalı tabii yani şey yani insanlar beni öyle tanıdı öyle bildi ama demek istediğim çok ileride bir şeyden bahsediyorum hani yani bunlardan tamamen bağımsız olarak da var olabilmek gibi bir şeyim de var düşüncem de var ileride açık olursa.
0: Ya olabilir. Şimdi bu stand-up meselesinde dedim ki başlangıçta da söylediğim ilk anda belli isimler vardı ve hep onların etrafında döndü. Sonra böyle birkaç sefer deneyenler oldu, edenler oldu ama olmadı. Arada gerçekten çok uzun bir zaman var ama sonra çok oldu. Hani bunun sosyolojik bir sürü nedeni vardır büyük bir ihtimalle. Burada tuz biber var. Ankara'da da varmış sanırım aynı benzer bir yer. Şeyden bu ofansif mizahtan birazcık da çıktı ama sonra iş öyle bir hale geldi ki hani bu siyasi meseleye dokununca işte siyaseti yapmamak yapmak üzerine bir tartışmaya da döndü. İş komediden çıktı. Bu süreci nasıl bakıyorsun? Bu bir anda bu kadar artma sayının bu kadar çok fazla olmasının bir nedeni var mı? Yoksa tesadüf mü oldu hepsi bunlar?
3: Ya ben bazı insanların benim gibi olan arkadaşlarım fırsat bulabildiğini düşünüyorum. Yani daha önceden de illaki komik olan, stand-up yapabilecek olan, komediyle ilgilenen insanlar vardı ama onlara böyle sahne fırsatları veya ne bileyim internet vesilesiyle hani sosyal medyada görünürlük kazandıracakları platformlar olmayınca kendimizi gösteremiyorduk diye düşünüyorum. Kendimizi göstermeye başladığımızda da bir karşılık bulmaya başladığımızı düşünüyorum. Bu anlamda bir yükseliş olunca da stand-up'la çok daha haşır neşir olmayan veya ne bileyim bir şekilde yapmayan insanlar da stand-up yaparak kendilerini göstermeye başladılar farklı bir alanda. Onlar da o kategoride ünlüler, oyuncular, ne bileyim yazarlar vesaireler girmeye başladılar. Çünkü yapım açısından kolay bir iş bizimkisi. Sahneye çıkıyorsun, bir tane mikrofon alıyorsun eline ve o kadar yani dekor yok, ne bileyim bu büyük çabaya gerek yok, ekip yok. Tek başına yapabildiğim bir aktivite. Biraz ekonomik de yani o açıdan. Hani kitlen de varsa, bilet de satabiliyorsan insanlar bunu kullanıyor diyeyim ya. Vallahi bana biraz öyle geliyor. Ama bu da böyle şu anki kalabalığın da hani çok uzun süre devam edeceğini ben düşünmüyorum. Yani illaki arada elenenler, bırakanlar olacaktır diye düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlar olacaktır falan bir değişimle dönüşümle bir daha yine oturacaktır diye düşünüyorum. Şu anki durumun.
0: Ya bu anki durumda şöyle bir durum var. Bu siyasi şaka meselesi çok tartışıldı. Aslında yakın zamana kadar ben de ya neden bu kadar ülkede çok şey olup da bunun dışında kalmaya çalışmak bu apolitik halin doğru olmadığını düşünüyordum ama şimdi öyle bakmıyorum. Çünkü o zorlandığı alanda bir şey yürütmenin de bir bedeli var. O bedeli ödeyebilecek bir durumda da olamaz. Yani ya şimdi ülkenin neredeyse siyasi suçlarına bakıyorum. Bir beraber konuşacağımız için bir çıkardım. Tuğba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle gözaltına alındı. Boğaç Soydemir, Furkan Akgündüz denilen o genç arkadaşlar vardı. Soğuk Savaş programı. Onlar hapiste yattı. Pınar Fidan, Alevilerle ilgili yaptığı şaka nedeniyle ifade verdi, gözaltına alındı. Egemen Şimşek, Hazreti Musa ve Hazreti İsa hakkında yaptığı şakalar nedeniyle cezaevine gönderildi. Mustafa Kutsi, Senegalli bir stand-upçı bu Türkiye'de, Musti Kusti diye biliniyor. O İki gün boyunca göz altında tutulmuş. Sahnede kullandığı kelimeler nedeniyle Emrah Günsal sahnede Konyalılar ve Mevlana hakkında yaptığı şakalar nedeniyle 11 gün cezaevinde kalmış. Benim çıkarabildiğim bunlar, fazla da başka da vardır büyük bir ihtimalle.
3: Ya bunlar abi şöyle, bunlar evet bir bilinenler, hepsi de bir şekilde bu sıkıntıları yaşadılar. Hepsi de arkadaşımız yani. Şimdi biz de bu bir arkadaşımızın başına böyle bir şey gelince diyoruz ki ya işte otosansür oluşmaya başlıyor. Bizim de başımıza gelir mi? Hani biz de yaşar mıyız? Çünkü ne bileyim, orada onun yaptığı şakaya benzer bir şaka sende de var. Sen diyorsun ki demek ki yayınlasak bu olacak filan düşüncesi gelmeye başlıyor. O yüzden de böyle hani giderek bu iş tamamen ifade özgürlüğüyle alakalı bir iş olduğu için ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, ne bileyim sizin elinizden hani enstrüman demiştim ya, enstrümanlarınızın alındığı bir yere doğru gidiyoruz stand-up'ta. O da tabii üzücü yani. İlk başlarda insanların siyasi şaka yapma motivasyonunu da hani, ya benim en azından söyleyeyim, hani dur siyasi bir şey yapayım da gündem yaratayım, sanki bir derdim yok. Zaten ülkede dediğiniz gibi ne oluyorsa onunla ilgili biz de bir şeyler düşünüyoruz ve etkileniyoruz da, yani biz de burada yaşıyoruz. Olan her şeyle alakalı ne bileyim, üzülüyoruz, seviniyoruz diyeyim. Yani bu deneyimi yaşıyoruz düzenli olarak. Bizim her gün, her saat, her olayda diyeyim, bizi etkileyen bir kurum var, yapı var, devlet var, siyaset var. Bunlardan tamamen azade, bunlardan tamamen bağımsız bir şey yapmamız zaten bence işin doğasına aykırı. Yani bu yanlış bir beklenti diye düşünüyorum komedyenlerden. Ya girme bu işlere gibi şeyler var yani, böyle öyle derler. Ya girme, ne yapacaksın, boş ver, sen mi kurtaracaksın bu şeyi falan derler.
0: Tamam, bize de çok söyleniyor, ben de çok duyuyorum, hala duyuyorum gerçi de.
3: Evet, evet, duyuyorsunuzdur tahmin edebiliyorum. Ya herkese aslına bakarsanız fikrini söyleyen, olanı veya bize fikir de değil yani, bir fikir açıklamanıza da gerek yok. Ya böyle böyle oldu bu ülkede, şu şu yaşandı dediğinizde bile hani sen ne ima ediyorsun oradan filan falan gibi şeyler yaşıyoruz. Hatta ben şimdi anlatım gösteride bununla ilgili bir şaka anlatıyorum. Hani böyle stand-up izleyen savcı diye bir şaka anlatıyorum. Hani ya izliyor ve hani bir alt metin arıyor sürekli. Yani, ima arıyor filan. Hani yok aslında öyle bir ima.
0: Ama çıkarır.
3: Evet, çıkarımlar yapılıyor. O yüzden de bu arkadaşlarımız yargılanıyor. Mesela o saydıklarınızda mesela Boğaç Soydemir dediğimiz diğer arkadaş, karşısındaki arkadaş güldüğü için o şakaya.
0: Evet ya, güldüğü için girdi o ya. Biri şaka yaptı, diğeri güldü.
3: Evet evet, yani gülmeye alınması bir insanın hani zirve noktası diye düşünüyorum. Çünkü hani ya güldüğünden ne anladık ki, bu adam gülerken niyeti şuydu diyorsa, o zaman da adamın niyetini yargılamış oluyorsun yani. Hani söylemi de geçiyorsun artık, adamın zihnindeki düşünceyi yargılamış oluyorsun. Bu da bana çok uç geliyor yani, hani ülkemizin yargısı durumu açısından.
0: Ya uç geliyor ama bir taraftan da çok, gerçekten çok trajikomik oluyor bu. Hani kendi içinde bunu anlatmaya çalışsan hani diye, o insanlar içeride yattığı için hani böyle çok komik tarafını söyleyemiyorsun ama ya kendi içinde o kadar trajikomik, güldü diye ya içeride sorarlar adama, sen niye buradasın diye, o işte bilmem ne siyasi, sen niye geldin, güldüm diye.
3: Güldün diye.
0: Abi bir gül desen orada, gülünce de orada gerginleşir ortam, niye gülüyorsun diye. Çünkü acayip adamlarla yatıyorsun orada artık, böyle hani siyasi bir takım düşüncen yüzünden içeri giriyorsun ama içeride bırakıldığın insanlar acayip, cinayeti var, uyuşturucusu var, tecavüzcüsü var, bilmem neyi var, onlarla aynı yerde oluyorsun. Yani çok acayip bir hale geldi bu iş.
3: Evet maalesef yani, ve arkadaşlarımızın da anlattığı genelde bir orada ismi olmayan, şimdi ismini vermeyeyim de o da üzülmesin daha fazla. Yine bir daha önce aldığı bir cezadan dolayı tekrardan işte internette, Twitter'da falan dolaşma sokuluyor bir videosu. Normalde kaldırdığı ve işte artık hiçbir platformda olmayan bir videosu, eski paylaştığı videoyla alakalı. Yine gözaltı yapılıyor, ters kelepçe yapılıyor, işte ters kelepçeyle yürütülüyor, videosu çekiliyor vesaire. Sonra savcının karşısına çıkıyor, savcı diyor ki bunları söylemişsin işte, video var falan diyor. Ya diyor ki ben bundan ceza aldım. Aa öyle mi deyip bırakıyorlar mesela. Yani böyle bir muamele görüyorsunuz ama yine orada mesela ters kelepçe evinizden, yani tabiri caizse terörist gibi alınıyorsunuz. Hani ya biraz bu uygulamalar bana şeyi hissettiriyor. Yani ya bu olaya yaklaşım, devletin doğrudan mizaha ve stand-up'a diyeyim yaklaşımı, hani ayağının denk alın noktasında oluyor. En ağır, en sert uygulamalar yapılıyor.
0: Öyle gibi. Halkı güldürme suçu diye bir suç oluşturunca böyle oluyor. Halkı güldürme, yüz güldüren.
3: Evet.
0: Yüz karası. Eskiden hani bu yüz karası denildi, şimdi yüz güldüren. Yani kavramın bu kadar değişiyor olması da acayip.
3: Yani evet, çok kötü bir noktaya geldik o anlamda. Ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum.
0: Ya öyle. Şimdi tabii tuhaflıklar üzerine kurulu. Aslında yaptığınız iş de öyle. O tuhaflıkların bir araya gelmesi kendiliğinden bir durum komedisi de ortaya çıkarıyor. Hani bir de geleneği çok güçlüdür bu anlamda Türkiye'nin. İronisi çok güçlü bir ülkedir burası. Şimdi o ironiyi de kaybetmeye başladı. Hani eğlenmeyi de çok iyi bilen bir ülkedir. Hani Met Dağı'ndan tut Hacivat Karagöz'üne, Nasrettin Hoca'sına kadar gider. Çok eğlenebilirdi insanlar. Bu eğlence kısmı alınınca hani başka bir şey oluşturuldu. Hani sürekli böyle tetikte tutulan, her ciddi ciddi bir insanlar her an bir şey olacakmış duygusuyla yaşatılan, korkutulan insanlara dönüştürüldük. O açıdan bence şöyle, yaptığınız iş anlamında bu yüz güldüren her kim varsa bu ülkenin ülkeye çok iyi hizmet ediyor anlamı da çıkıyor. Ben öyle bakıyorum bir taraftan. Yüz güldürmeyi daha değerli buluyorum böyle bir dönemde.
3: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bu biraz baktım böyle internette neler olmuş o geçiş sürecinde, Ekşi'ye falan da baktım. Orada hep böyle şeyi gördüm. Sürekli bir Doğu Demirkol'la kıyaslama ve benzetilme hali. Neyse ki o sonradan herhalde çok fazla yapılmıyor ama orada şöyleydi. Hani sağ görünüşlü, sol görüşlü olarak biliniyorsun. Bence bu şeyi niye acaba bu kadar çok benzetiliyor diye ona baktım. Yani Doğu Demirkol'da sol görünüşlü, sağ görüşlü olduğu için belki oradan bir paralellik kurdular. Çünkü hiçbir yapılan mizahta da, şeyde de, tavırda çok bir benzerlik yok. Tanışır mısınız?
3: Yok, tanışıklığımız şahsen yok. Ama şöyle yorumluyorum ben o olayı abi. Şimdi biraz böyle aileden, işte ben muhafazakar bir aileden gelen bir kişiyim ve o tip hikayeler anlatıyorum. İmaj da biraz böyle sağ vesaire olunca Doğu'nun anlatısıyla çok örtüştüğünü düşündüler. Şakalarını çok benzediğini falan düşündüler. Biz de böyle biraz nasıl desem yeni bir yüz, yeni bir isim çıktığında onu bir önce birine benzetme, birine
0: hani... Evet, bir benzetme var, sonra da gerçekten bir benzetirler fena halde, vura vura.
3: Evet evet, yani evet tabii onu yaşamamak adına diyorum, hani biraz tabii ayrışmaya çalışmak da çok önemli. Ama Doğu'nun yaptığı mizah diyeyim, muhafazakar bir aileyi anlatmak, ne bileyim oradan çıkmak, Doğu dizisiyle de alakalı mesela, ben onu da düşünüyorum. Yani bir kişinin tekelinde olan bir şey değil. Ben bunu kendisiyle şahsen konuşmadım ama onun da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Yani bunu ben yaptım, bunun bundan sonra kimse yapamaz falan gibi de, herkes aynı hayatı yaşıyor bir şekilde. Ve o hayattan o başka bir şey çekip çıkarıp şaka olarak anlatıyor. Ben başka bir şey anlatıyorum. O anlamda bir benzerlik ve hani şey olduğunu düşünmüyorum dediğiniz gibi. Zaten izleyen kimse de bu yorumu yapmıyor. Hani canlı olarak beni izleyen, aa sen Doğu'ya benziyorsun diyen hatırlamıyorum. O videolardan öyle bir dediğim gibi imajla falan alakalı bu çıkarımlar çok yapıldı.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı Bayram Özel. Bayram Özel.
0: Şöyle bir alanda aslında sayılarınız çok ama nasıl bilmiyorum, aranızdaki ilişkiler gazetecilerde çok böyle ilişkiler öyle çok sağlıklıdır. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çok bayılır. Birçok alanda öyledir aslında Türkiye'de. Hani sizin alanda nasıl, var mı böyle arkadaşlıklarınız, yakın arkadaşlık ya da görüşüyor musunuz? Dışarıdan herkes bir işte bir kategorize eder ya, sanki bunlar herkes aynı yerde yaşıyormuş gibi. Ya bilmem ne Doğu nasıl, yok işte Deniz nasıl, bilmem ne nasıl diye gördüğünde hep söylenir edilir ya, sanki aynı yerde aynı mahallede yaşıyormuş gibi. Aslında öyle değildir ama aranızdaki ilişkiyi de merak ettim. Hani tüm bunları konuşurken bu yeni nesil stand-upçılar arasında.
3: Ya biraz dediğin gibi gazetecilerle ilgili dedin ya abi, çok da birbirimizi sevmeyiz. Yani hakikaten öyle bir ortam var. Ben bunun böyle olmasından çok hani üzgünüm yani böyle olduğu için, ama İşin de doğası mı bu bilmiyorum. Yani biraz tabii ki rekabet var. Hep bireysel bir iş olduğu için bu egosantrik bir iştir stand-up. Yani kendi egonuzu sürekli korumaya, kendinizin en komik olduğunu hani düşünmeye biraz itilirsiniz diyeyim iş gereği de. Çünkü başka türlü yapmak zordur yani. Hani sahnesi sürekli fikir şey yapmak, söylemek vesaire. Şaka yapmaya çalışmak. Ama bence bu bize zarar veriyor. Yani bu tip bir arkadaşlığın mümkün olmayışı ve herkesin birbirini belli ölçüde sevmeyişi ortak bir iş yapmayı engelliyor. Büyük pastayı büyütmeyi diyeyim yani ekonomik olarak bakarsam da engelliyor. Biri bir senaryo yazıyor ama hiçbir oyuncu arkadaşı ya komediden arkadaşını hiçbir oyuncu olarak düşünmüyor. Veya ne bileyim biri bir program çekiyor. Metin yazarı olarak kimseyle çalışmak istemiyor. Herkes birbirini sevmiyor falan. Hani böyle İşler de kalitesizleşiyor, yapılan şeyler çok bireysel kalıyor. Stand-up'ın şu anki durumu biraz öyle bir noktaya gitti yani. Tamamen bireysel işler ve bireysel çabayla bir yere geliyor.
0: Öyle gibi biraz sürümden kazanma dönemi gibi bence ama sonra çok ayrışacak bu. Bu haliyle,
3: evet. Bu
0: haliyle zor çünkü. Ya bir de ortam çok gergin ya. Şimdi aslında bu yargılananlar ya da işte başına bir bela gelenlere baktığımızda onların da hani o gün yapmış da ertesi gün olan bir şey değil. Bir yıl önce, 6 ay önce bilmem ne bir yerinden kesiliyor video ortaya çıkıyor. Bir anda sosyal medya linciyle birlikte hop hemen bir şey oluyor. Bir soruşturma, gözaltı bilmem ne oluyor. Bu da kendiliğinden olan bir sistem değil. Büyük bir ihtimalle ajanslarla çalışılıyor işte ya da birinin eğer birine gıcıksanız onu alt etmek aslında çok kolaylaşıyor. Hemen yani, bir yükseldiyse mesela şimdi birisi yükseldiyse Salih Tıraş işte bilmem kaç tane yerde gösteri yapmaya başladı bilmem ne yaptı. Hop eskiden bir şey çırp kırp ver oraya. Onun önünü kesmek çok kolaylaşıyor da böylece.
3: Evet çok haklısın. Yani şöyle diyebilirim. Bu tehlike sürekli var. Çünkü bir de bizim ülkenin şöyle bir talihsizliği var. Yani mesela şeyler sürekli değişiyor. Konjonktür sürekli değişiyor diyeyim. Mesela 5 sene önce çok rahat bir şekilde yapabileceğin hiç ceza almayacağın bir şaka 5 sene sonra çok tehlikeli bir şakaya direkt hapis cezasına falan dönüşebiliyor. Şimdi ama o kayıtta var internette. 5 sene önce söylemişsin. Ülke öyle değildi. Kime açıklayacaksın? Yani bunu demişsin diyor sana. Yani ya diyorsun ki dedim de işte.
0: Dedim de o zaman şartlar öyleydi diye. Anlatamıyorsun tabii. Ya benim şey var işte kitap var. Yazdığım kitaplar var. O kitaptan bazı bölümler için söyleniyor. Hala devam eden bir sürü soruşturma var ama mesela gidip mahkemede şey yaptığında bunu ya diyorum bu zaman aşımına girdi neredeyse kitap. Şimdi niye söz konusu oluyor bu?
3: Evet çünkü şimdi ortam değişti.
0: Şimdi artık evet tamam onu söylemiyor ama ya Bursa işte gözden kaçmış. Ya gözden nasıl kaçmış olabilir bu zamana kadar? Hemen bugüne şey yapıp oradan bir soruşturmaya dönüyor. Yani o anlamda şey dediğim gibi dışarıda yaşasa hani acayip bir ülke çok daha komik anlatılabilecek görülecek ama içinde yaşayınca bu trajikomik kısmında trajik tarafı çok daha ağır basıyor hepimiz için.
3: Maalesef ya işte burada ya bir de komedyen ben bu çıktığım programlarda yerlerde hep aynı şeyi yaşıyorum abi şimdi komedi konuşacağız falan diye başlıyoruz böyle ondan sonra yargı sorunları
0: işte yani. Siyasi
3: o hani yani
0: televizyonda okuyup penceredeki adamlar 6'yı 7'ye bölüyorlar hep bir kafa kelle görünüyor ya onlardan birine dönüşüyorsun
3: maalesef ya yani
0: ya bir ki bu şeyi bu kadar çok hani siyasetin hayatın içinde yer alması da sorun almaması da daha başka bir sorun hiçbir şeyle ilgilenmeyip ben başka bir şeye bakarım kendi konforuma bakarım durumu da çok acayip bir ikilem yaratıyor ama bu mesela hiç siyasi bir şey için falan aranıyor musun ya bu konuda bir görüş ver falan diye.
3: Benim mi?
0: Evet arayan oluyor mu gazetelerden, televizyonlardan?
3: Geldi farklı yerlerden böyle temaslar oldu. Hani isim vermeyeyim bile parti falan vermeyeyim. Hani bizim tanıtımımızda oyna. Bizim işte ne bileyim reklam kampanyamızın yüzü olsun falan gibi böyle. Hani çok büyük çaplı şeyler değil ama hani. Ben biraz öyle bir yerde konumlanmak da istemiyorum. Hani ya şey gibi bir şey de söylemeyeyim. Ya işte herkese eşit mesafedeyim falan değil mi?
0: Tabii. Ya o büyük yalan. O büyük Türk yalanlarından bir tanesi. Öyle herkesin sevdiği adam nasıl olur ya? Öyle bir şey mümkün değil bu ülkede.
3: Abi herkese eşit mesafede olmak muteber görülmeseydi bu ülkede herkes taraf olurdu. Yani ben öyle söyleyeyim size. Yani o ancak herkese eşit mesafedeymiş gibi davrandığında ancak herkese ulaşabiliyorsun. Hani şey anlamında, satış anlamında diyeyim. Tüccar gibi yaklaşırsan mevzuya. Böyle yani. Ya ben herkese eşit mesafedeyim. Bana çok yanlış anlama şey geliyor yani. Böyle kaypakça geliyor. Çünkü oturup konuştuğunda bir adamın fikri, bir şeyi, bir şeyle ilgili bir derdi varsa, bir sanatçıysa bu adam, ki bu adamlar komedyenler hani öyle kategorize edeyim sanatçı diyerek, bir sanatçıdan da bir tavır beklerim yani. Hani açıkça bana sorarsanız, hani ya senin böyle böyle bir derdin varsa bu şeyle alakalı, çık tabii ki bir şey anlat bununla alakalı diye beklerim. Şimdi yok onu anlatırsak işte diğer taraf bozulur falan, bunlar bana çok yanlış geliyor. Ama hani bilmiyorum, belki de biraz da bir noktadan sonra ticari bakma zorunda kalıyorsunuz. Ben daha yeni, dediğim gibi 4-5 senedir bu işin içerisindeyim. Eskiden böyle bakınca nasıl yapıyorlar bunu filan falan düşünürdüm, tamam mı? Böyle.
0: Artık bunun özel eğitimini veriyorlar bir taraftan.
3: Yani evet, yani işte bir ünlü bir isim sallıyorum. Daha çok yeni örnek veriyorum. Eser Yenenler AK Parti'nin şeylerine katılmış.
0: Her şey çok güzel olacak da demiş.
3: Onu da demiş. Mesela onun üzerinden diyorlar ki bunu da dedin, onu ne yapıyorsun filan. Şimdi ya bilmiyoruz mesela Eser Yenenler'in şahsi olarak tam ne yaşadığını bilmiyoruz, tamam mı? Ama mesela uzaktan bakınca ya nasıl onursuz adamsın, nasıl şey düşüyorsun busun. En başında bayrak açsaydı mesela, en başında hani AK Partili olduğunu her yerde söyleseydi, hiç böyle bilince de şey olmazdı. Ne bileyim, şey gibi bir yerden söylüyorum ya. Ya insanları bir şey söylemek ve bir tarafta olmak mecburiyetine bırakıyor Türkiye sürekli. Yani ben bununla ilgili şöyle bir şaka düşünüyordum. Niye ses çıkarmıyorsun muhabbeti var ya, evet. Hani bir şeyle alakalı. Sen niye bir şey paylaşıyorsun? Mesela yangın oluyor, Serenay Sarıkaya yazıyorlar. Niye bir şey paylaşmıyorsun? Ya iyi de Serenay paylaşınca bir şey değişecek mi? Yani yangın...
0: Hayır, evde itfaiye kıyafeti hazır, hemen koşmaya mı başlayacak hortumu alıp?
3: Evet, olmayacak ya bunlar. Aslında bizimle hiç alakası yok mevzudan. Eser Yenenler'in oraya katılmasıyla hani çok da bir şey de değişmiyor katılmaması arasında yani. Hani illaki bir başka X isim katılacak. Zaten bunların bu kadar kategorize olması, bu kadar ayrışması problem.
0: Ya sorun orada bak. O isimle ilgili şöyle bir şey var. Hani nerede zaten politik bir şey vardı ki? Her şey çok güzel olacak da aslında bir tüccarlık olabilir. Onun samimi olduğuna nereden inandınız ki?
3: Evet evet, yani o da belki başka tarafa bir ışık yakıyor.
0: Hayır, hani öyle de olabilir. Şimdi hani orada her şey çok güzel olacak dedi. O zamanın konjonktürü bilmem ne, her şey çok güzel olacak üzerineydi. Şimdi her şey çok güzel olacaktan beraber ıslandık bu yağmurlarda'ya geçiş olabilir. Hani o tüccarlık meselesinde şey oluşuyor bir taraftan, hani muhalif olmak denilen şey bir çok fazla şey oldu ya, aşındı ülkede. Ya çok fazla bundan dertliyim. Mesela bana muhalif gazeteci dediğinde çok kızarım ben. Ne demek muhalif gazeteci? Ben gazeteciyim zaten, kaç yıldır bu işi yapan bir insanım. Ama o tarafta şöyle, sanki muhalif olunca ahlaken ve vicdanen bir üstünlük varmış gibi bir şey oluştu. Bu en tehlikelilerinden birisi mesela bence. Ahlaken ve vicdanen bir üstünlük sağlamaz. Sadece hayata bakışın, davranışlarınla bunu sağlayabilirsin. Ya da tavrınla. O tavır yok, o davranış yok. Bir kelimeyle hop bir yerde, bir kelimeyle hop başka bir yerde. Hani öyle yüceltiliyor ki bir kelimeyle, sonra da bir kelimeyle de yerin 7 kat altına sokulabiliyor.
3: Ya işte şey döneminde oldu abi. İsrail Savaşı, Filistin'e bombardıman devam ederken bir dönem bir büyük şey, böyle bir cadavı başladı. Kimler paylaşım yapmıyor üzerinden. Onun üzerine de ünlülerin birçoğu İsrail, işte katil İsrail falan diye paylaşımlar yaptılar, tamam. Şimdi ya bu baskıyla yapılan paylaşım tam olarak Filistinlere ne kazandırır desem ben cevap veremiyorum mesela. Yani gerçekten bir şeye dokundu mu? Sadece linç edilmelerini bu insanların, bu insanların ne bileyim eleştirmelerini engelledi o paylaşımlar, ama gönülden bir yapıldı, gerçekten dertleniyor mu orada olanlarla bir şey
0: yapıyor. Dertlense şimdi de dertleniyor. Bak o anlamda şey oluyor. Mesela Lamin Yamal'ın yaptığı şey daha samimi.
3: Evet, o bana gerçekten bir arkasında duruyor mesela.
0: Arkasında da duruyor. İsrail Savunma Bakanı bile tehdit etti. Bunu yapıyor. Ülkesi Başbakanı da destekliyor. Eğer başka bir yerde mesela Guardiola gibi bir isim de bunu yapabiliyor, arkasında da durabiliyor. Türkiye'de tek bir tane konuşan yok o spor anlamında, gerçek anlamında karşı duran ya da o ilişkiler, ya o bir ikiyüzlülük. Yani şöyle biraz böyle riyaya fazla zorlayan bir ülke. Hani riyakar olursan ben seni daha çok seveceğim üzerine kurulu bir şey yaratıldı. Bence en büyük bu sosyal çürüme denilen şeylerden bir tanesi de bu.
3: Ben bununla ilgili şunu diyeyim sana, riya meselesiyle ilgili abi. Ben böyle arkadaşlarıma falan bir şey derdim. Onurlu bir yaşam mümkün kılmıyor. Yani Türkiye'de onurlu bir yaşam sürmek çok zor. Yani bir yerde sürekli test ediliyorsunuz, sürekli mücadeleye mecbur kalıyorsunuz. Kendi fikrinizi ve yaşam tarzınızı. Bu arada bir sağ veya sol veya muhalif veya iktidar falan gibi düşünme. Yani bir yerde bir şeyler yapmak mecburiyetine kalıyorsun sürekli olarak, başkaları istediği ve öyle düşündüğü için. Bir ne bileyim ses çıkar mevzusu da tam bununla alakalı bir şey. Yani ses çıkarmak zorunda kalıyorum sürekli. Yani ben neden bu mecburiyette? İşte aslına bakarsanız böyle bir hayatına alanında mikro bir faşizm var. Bunu hepimiz hissediyoruz yani. Yani onun varlığının farkındayız ve şey oluyoruz. Yani şimdi demesem hani başıma bir şey gelecek. Ben bununla ilgili bir örnek vereyim sana. Mesela metroda engelli çocuğuyla giden adama tokat atan adam falan. Ya bir olay böyle müferit, böyle tek bir olay metroda yaşanmış. O an kameralar açık olmasa kimsenin haberi olmayacak. Kamera var, kayıt Twitter'a düşüyor ve ülke öyle bir galeyana giriyor ki bu mevzu üzerinden. Yani herkes oradaki tokat atan adama hakaretler ediyor, evi bulunuyor, ne bileyim işte iş yerinden kovduruluyor bu adam. Hani bir kişi üzerinden böyle bir nasıl desem ahlaki bir şey yapılıyor.
0: Yani o biraz vicdan mastürbasyonuna giriyor.
3: Vicdan mastürbasyonu yapılıyor. Herkes ahlaklı ve vicdanlı oluyor. Bir anda ahlak sinyallemeleri her yerden geliyor. Ama gerçekten herkesi etkileyen, gerçekten hayatımızı şey yapacak, mahvedecek bir olay yaşandığında da o bahsettiğim mikrofacizmden dolayı kimse ses çıkaramıyor bu sefer. Kimse konuşamıyor. Gerçek bir sorunla ilgili kimse konuşamıyor.
0: Öyle ya, işte o gerçek sorunla ilgili samimi şeylerini söylemiş olsa tamam, birileri beğenmeyecek, herkes sevmez zaten öyle bir durumda, ama o iş olmasa samimi olacak. O fikir nerede durduğunu bilirsin, neye karşı karşıya olduğunu bilirsin. Şimdi o kaygın Hacı Yatmazlar ülkesi haline getiriyorlar burayı. Kimsenin nerede olduğu belli olmayan, işte çıkarına göre nerede bir tavır gösterilmesi gerekirse orada tavır gösteren insanlar haline getiriliyor. Bu arada da işte o gerçekten bir onurlu duruş sergileyen insanların da üstüne daha çok basılmış oluyor. Bu da bence bir şey, sosyal bir psikolojik bir baskılama yöntemlerinden birisi, kendiliğinden olan bir şey de değil.
3: Evet yani ve bunu bireysel çabayla aşmak da çok zor. Hani arkadaşların, eşin, dostun, çevren, seni sevenlerle aşmak da çok zor. Çünkü öbür tarafta çok örgütlü ve organize bir şekilde sana saldırılıyor ve şey yapılıyor.

0: böyle bir şey paylaştım. Bana birkaç arkadaşım şey dedi, yani paylaştım bunu ama bu da dedi politik, ben bunu paylaşamam dedim mesela, hani şey olarak komedyen arkadaşlardan bahsediyorum. Ya benim ona destek vermek için paylaştığım şeyi bile paylaşamıyor. Ya yani kızın gözaltı haberini de paylaşamazsın bir noktadan sonra. Ne paylaşacaksın? Şey hiçbir şey kalmıyor elimizde o zaman. Sadece çiçek böcek şey şakalar, suya sabuna dokunmayan şakalar. İşte dostlar alışverişte görsün paylaşımları. Hiçbir şey de değişmez yani bu ülkede.
1: Öyle görünüyor. Fazla zamanınız yok. Ben de almayayım. Son bir şey daha sorayım. Şimdi Çorumlusunuz değil mi? Yanlış mı biliyorum?
0: Çorumlusum abi. Çorum İskilipliyim.
1: Şimdi hiç siyasi bir şey yapmasan bile futbolla ilgileniyorsun.
0: Evet evet tabii bir şey yapıyorum.
1: Şimdi 24 Mayıs'ta Çorum Erok Spor maçı var. Erok Spor nasıl bir takım şu anda? Türkiye'nin en güzide takımı. Öyle görülüyor. Nedeni ne? İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın amatör futbolcuyken orada futbol oynamışlığı var. O evet. Erok Spor şimdi öyle bir yere geldi. Eğer şu açılım maçılım şeyler olmasaydı Ahmet Spor'un şu anda olduğu yerde belki o olacaktı. Ama playoff'a kadar geldi. Playoff'ta da Çorum Spor'la karşı karşıya gelecek 24 Mayıs'ta.
0: Evet, gönlüm Erok Spor'dan.
1: Değil mi? Erok Spor, hepimiz Erok Spor.
0: Ben de konjonktüre göre konuşayım.
1: Tabii tabii. Tamam, Çorumluyum ama gönlüm Erok Spor'dan yana. Yükselenim Erok Spor.
0: Abi şöyle diyeyim sana, bu olay mesela çok spesifik bir örnek yine dediğin gibi. Mesela Erdoğan'ın zamanında oynadığı futbol kulübü neden anlamlı olabiliyor? Yani hani niye bunlarla uğraşıyoruz anladın mı?
1: Bak onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Ben Tayyip Erdoğan'ın kitabını yazmıştım. Tayyip Erdoğan'ın hayatını yazdığım bir kitap vardı. Neyse kitapla ilgili bir sürü şey oldu. Şu oldu bu oldu. Ne, suç makinesine dönüştüm de. Ama orada şey vardı. 70'lerde vurdu 2000'lerde gol oldu demiştim ben. Bir futbolculuğuna ilişkin gerçek kaynaklardan araştırarak o futbolcunu öğrenmişim. Hani öyle abartıldığı gibi futbolcu olmadığını, bana onunla ilgili dava açıldı.
0: Abi işte zaten şu, yani mesela öyle bir noktadayız ya, Erdoğan o dönem bazen yedek kalırdı diyorsun. Ne demeye çalışıyorsun yani? şu canımı sıkıyor. Gerçekten daha bağımsız bir şekilde bu sistemin getirdiği şeylerle ilgili sürekli olumlu olman gerekiyor. Ne bileyim, Erok Spor'u sevmen gerekiyor sen. Yani niye bir şeyi seviyorsun? Erok Spor'da başarılıysa, ne bileyim kadrosu iyiyse, futbolu iyiyse çıksın bir üst lige. Niye başka bir şeyle bu oluyor yani? Hani zamanında bu arada Türkiye'de Erok Spor değil çok fazla öyle futbol takım var. Hatta şey derler, Erdoğan takımları falan böyle işte isim de veremiyorum. Ne bileyim Kasımpaşa, Başakşehir falan hepsi için böyle şeyler zamanında söylenmişti.
1: Stadın adı Tayyip Erdoğan.
0: Evet stadın adı Tayyip Erdoğan. Yani şey demeye çalışıyorum, niye böyle bir şey yaşıyoruz anlayamıyorum yani şeyden dolayı. Ya gerçekten bu takımlar başarılıysa, bu arada şeye de açayım ben. İnsanlar Erdoğan'ı sevdiği için gitsin desteklesin Erok Spor'u. Ben buna da okeyim. Çok çok normal bu zaten bir akış. Ama o bahsettiğin işte, ya bunlar kayırılıyor. Bunlar işte başka bir şekilde geliyorlar. İşte hakemlerle bağlantı var. Bunlar işte insanları üzüyor yani. Suyu bulandırıyor. Oradaki rekabeti zedeliyor vesaire. Ben mesela bu hiç hoşuma giden bir şey değil. Buna benzer bir şey mesela şey için de söyleyebilirim. Hani hayatın başka alanlarında da böyle. Yani sürekli olarak ya o tip bir bağlantısı olan, ne bileyim iktidarla yakın olan insanlar bir yerlere gelebiliyor, diğerleri gelemiyor. Bu da işte ya zaten çok temel bir sorun da. Hani şeyi anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar inancını sarsıyor yani şeye karşı. Bu ülkeye dair mesela bir yerde bir şirkete gireceksin ya, geleceğin tamamen şeye bağlı. O insanlarla bağlantın var mı? İşte akraban dayın var mı? Ya ben nasıl motive olacağım da mesela burada daha iyi çalışmaya çalışacağım? Diyeceğim ki bir noktadan sonra, ya bu ülkede hiçbir şey değişmez. Benim adıma da hiçbir şey değişmez. Benim verimli olmama, benim ne bileyim çalışkan olmama gerek yok der, otururum köşemde yani. Hani insanları bir genel olarak bir depresyona ve böyle şeye de itiyor bence. Yani.
1: Ya ülkeyle olan umudunu böyle kaybettirmeye de yol açıyor.
0: Tabii de ona yol açıyor.
1: Benim şey bir kitabım

0: da söylemiştim şefkatli ve sıcak bir el Türkiye haritasını okşasa bütün ülke hüngür hüngür ağlayacak haldeyiz diye. Ya her gün her olayda onu o kadar çok yaşamaya başladık ki, bu dediğin örnekler öyle. Şimdi Erokspor'a sorsan adam, Erokspor işte bilmem bayrağı alıp oraya koşacak ama hayatında duymamıştır bir de. Şimdi hemen dün şey izledim Netflix'te, Leicester City'nin şampiyonluk öyküsünü Jamie Vardy'ye anlatmış. Abi şimdi o Erokspor'la Leicester City ya, olacak iş mi şimdi ya?
1: Evet abi.
0: Ama ne yapalım, ülke bizim. Ülke bizim, yani o yüzden de ülkede kalmaya, ülkeye sahip çıkmaya, her şeye rağmen eğlenmeye, dertlenmeye, ne varsa ortada onu söylemeye devam.
1: Ya bizim sevgimiz, ben kendi adıma konuşuyorum, bu Türkiye sevgisi böyle silinip azılacak bir şey değil gerçekten. Yani ben bunu Avrupa'dan yeni geldim mesela, orada net hissediyorum. Her gittiğimde diyorum ki ya, bizim ülkemiz gerçekten bambaşka. Hani yani böyle şey açısından söylemiyorum. Tabii ki orada avantajlar, güzellikler, bir şeyler var ama ya bizde de bir eksik kalır bir yanımız yok. Bizim insanımız çok daha ne bileyim samimi, çok daha içten geliyor bana. Buranın adamıyız biz yani. Hani şimdi sürekli de yaşadığım yıllardır hani bir parçası hissettiğim ülkede, hani kötü muameleye maruz kalmak, işte yargılanmak, fikirlerin sorgulanması insanı yoruyor yani. Hani bunların hiç olmadığı bir gelecekte inşallah tekrardan görüşmek isterim abi ya.
0: Her zaman. Her zaman. Teşekkür ediyorum katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim çok.
0: Yüz güldürdüğün için de ayrıca teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
0: Hoşça kal. İyi bayramlar.
1: Selamlar diyorum. İyi bayramlar.
2: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı Bayram Özel sona erdi.

0: Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
2: 1978 Arjantin. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
3: Dünya Kupası organizasyonundan 2 yıl önce 1976'da Arjantin'de darbe oldu ve yönetime askeri junta el koydu. 1978 Dünya Kupası junta yönetiminin olduğu Arjantin'de yapıldı. 1978 Dünya Kupası darbeci yönetiminin baskısı altında boykotların gölgesinde yapıldı. Kupayı Arjantin ilk kez müzesine götürdü. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1978 Dünya Kupası.
2: Arjantin'de 1976'da yapılan darbenin ardından Dünya Kupası organizasyonuna 1978'de ev sahipliği yapıldı. 1978 Dünya Kupası'nın junta rejimi tarafından dış imajı parlatmak için de kullanıldığı iddia ediliyor. Aynı dönemde turnuvaya karşı boykot çağrıları da yapıldı. Özellikle Hollanda'da Arjantin'deki insan hakları ihlallerini görünür kılmaya çalışan bir dayanışma kampanyası oluşturuldu.
3: Turnuvanın formatı da alışılmadık bir şekilde yapıldı. Turnuvada önce 4 gruplu ilk tur oynandı. Her grubun ilk ikisi ikinci bir grup aşamasına geçti ve bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri doğrudan finale çıktı.
2: 1978'in saha içindeki ilk büyük notlarından biri Afrika futbolu açısından tarihi bir gelişmeydi. Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek bir Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı.
3: 1974'ün büyüleyici finalisti Hollanda'nın kadrosunda bu kez Johan Cruyff yoktu. Takım yine de finale kadar yürüdü ve üst üste ikinci kez final oynadı.
2: Turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri de Batı Almanya'nın çöküşüydü. Son şampiyon Batı Almanya ikinci grup aşamasında Avusturya'ya 3-2 yenildi ve elendi. FIFA bu maçı Almanların en şok edici Dünya Kupası yenilgilerinden biri olarak anıyor.
3: 1978'in en tartışmalı olayı ise kuşkusuz Arjantin-Peru maçıydı. İkinci grup aşamasında Brezilya maçını daha önce oynayıp Polonya'yı yenince Arjantin'in finale çıkabilmesi için Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Arjantin maçı 6-0 kazandı. Sonuç o günden beri şüphe, söylenti ve suçlamalarla anılıyor. Reuters, Perulu yetkililerin sonradan bu maçın ayarlandığını iddia ettiğini, akademik ve tarihsel çalışmalarsa maçın, turnuvanın otoriter bağlamı yüzünden futbol tarihinin en çok tartışılan karşılaşmalarından biri olarak kaldığını belirtiyor.
2: Buenos Aires'teki Monumental'de oynanan final maçında Kempes Arjantin'i öne geçirdi, Hollanda sonlara doğru beraberliği buldu ve maçı uzatmaya taşıdı. FIFA'nın final anlatılarına göre Hollandalılar normal sürenin son saniyelerinde Robin Rensenbrink'le direğe takıldı. Top birkaç santim farklı gitse belki de kupayı onlar alacaktı. Uzatmada Kempes bir kez daha vurdu, ardından Bertoni maçı kapattı ve Arjantin 3-1 kazandı. Bu yüzden 1978 finali sadece bir ev sahibi zaferi değil, Hollanda'nın ikinci kez kupaya milimlerle yaklaşan ama alamayan trajedisidir.
3: 1978 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihi geçen anlarına gelecek olursak, Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Maçların oynandığı stadyumlara sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların işkence gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
2: Johan Cruyff ailevi ve siyasi nedenlerle turnuvaya gelmeyi reddetti. Finalden sonra Hollanda takımı juntayı protesto etmek için kupa törenine katılmadı ve madalyalarını almadan sahayı terk etti.
3: İkinci tur grubunda Brezilya'yı averajla geçip finale çıkmak için Arjantin'in Peru'yu en az 4 farkla yenmesi gerekiyordu. Maç 6-0 bitti. Peru kalecisi Ramon Quiroga aslında Arjantin doğumluydu. Maçtan önce Arjantin hükümetinin Peru'ya büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları bugün bile konuşulur.
2: Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçası Dünya Kupası tarihinin en ikonik görüntülerinden birini oluşturdu. Turnuvanın resmi yayıncısı kağıtların kameraların odağını bozmasından korkmuştu ama bu durum Arjantin halkının tutkusunun simgesi oldu.
3: Arjantin-Hollanda final maçı başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı René van de Kerkhoff'un kolundaki alçılı bandajın tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz etti. Maç bu tartışma yüzünden geç başladı. Hollandalılar bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu savundu.
2: Turnuvanın başında gol atamayan Kempes, teknik direktör Menotti'nin tavsiyesiyle bıyıklarını kesti. Bıyıklarını kestikten sonra adeta patlama yapan El Matador, turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı ve Arjantin'e ilk şampiyonluğunu getirdi.
3: Brezilya-İsveç maçı 1-1 devam ederken Brezilya son saniyede korner kullandı. Zico topa kafa vurdu ve top kaleye giderken hakem Cliff Thomas maçın bitini ilan eden düdüğü çaldı. Top çizgiyi geçti ama hakem golü geçersiz saydı. Brezilya bu kararla galibiyetten oldu.
2: Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıktı. Sorunu çözmek için Fransa, yerel bir kulüp olan Kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarına ödünç alarak maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde bir milli takımın kulüp formasıyla oynadığı nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
3: 1978 Dünya Kupası askeri darbenin gölgesindeki Arjantin'de oynandı. Turnuva boykot çağrıları, şaibe iddiaları ve siyasi tartışmalarla Dünya Kupası tarihinin en karanlık organizasyonlarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin ilk kez kupayı kazanırken Peru karşısındaki 6-0'lık galibiyet ve Hollanda'nın bir kez daha final kaybetmesi yıllarca konuşuldu.
2: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu bayramlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde konuştu. CHP yarın Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programını hazırlanıyor. Bayram tatilcilerin dönüşü başladı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbullular bugün çifte bayram yaşıyor. Kurban Bayramı'nın 3. günüyle İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün aynı güne denk geldiği tarihi anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Haliç'te konuştu. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında tarihi mesajlar veren Erdoğan, İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar olduğunu söyledi.
2: Bu topraklar 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. Gerek içeride gerekse dışarıda bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik. Bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emanet olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.
1: Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin seyrini değiştiren İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Etkinliklerin odak noktası tarihi yarımada olurken Ayasofya ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi de ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul genelinde fethin 573. yılına özel hazırlanan programlarda hız kesmeden devam ediyor. Kutlamalar kapsamında Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na düzenlenen fetih yürüyüşünün yanı sıra Mehteran konserleri ve dijital gösterilerle İstanbullular fethin manevi ve tarihi atmosferini yaşamaya devam edecek ve şu sıralarda Solo Türk gösterisi Yeni Kapı etkinlik alanında izleyicilerle buluşurken saat 21'de İstanbul'da valilik bir ilke imza atarak yüzlerce drone'la fethi gökyüzünde canlandıracak. Drone'lar 15 dakika boyunca İstanbul'un fethini sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Yargı kararıyla sarsılan ve Kılıçdaroğlu Özgür Özel resleşmesine sahne olan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kriz yarın yeni bir boyuta taşınabilir. CHP yarın başkent Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına sahne olacak. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde, mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine tedbiren son verilen Özgür Özel de yine aynı saatte Ankara Güven Park'taki il başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşacak. Sosyal medyaya yansıyan afiş basım görüntülerinde ise Kılıçdaroğlu'nun alanda "Gül ki güller açsın" şarkısıyla karşılanacağı bilgisi dikkatlerden kaçmadı. Siyasi kulislerde bu karşılama şarkısının Özgür Özel'in daha önce dile getirdiği "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin" şiir alıntısına doğrudan bir gönderme ve yanıt niteliğinde de seçildiği iddia ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde memleketlerine gidenlerin geri dönüş yolculuğu başladı. Bolu, Tekirdağ ve 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale başta olmak üzere birçok noktadan itibarıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. D100 karayolunun Gerede Karadeniz bağlantı yolunun İstanbul istikametinde ulaşım yavaşladı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde de akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tüm güzergahlarda yoğunluğun bu gece ve hafta sonu boyunca artması bekleniyor. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Cennet Adası açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle su alan tur teknesi battı. Denize düşen 110 yolcu çevredeki teknelerin müdahalesiyle kurtarıldı. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
3: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanları ile şimdikiler çok, çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle o futbolun hani hepsi diyorsunuz ya eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik. Hani o kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor hani ben bunu hatırlıyorum bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar futbola. Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece. Toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani pas atılıyor, koca bir saha falan hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet onlardan sonra daha
1: ya da böyle daha
0: geliyordu.
1: İşte golfüdür ya da o Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemiyorum ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94
0: öyle
1: Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğini ardından futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem.
1: kural anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını Amerika'daki ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya
0: evet.
1: Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar çünkü 94 aradan evet. 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiçbir problem yok. Ben yaşlandım tamam.
0: Peki tamam kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi
1: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte.
0: Evet.
1: Bir hemşire hemen sen gel bakayım, bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarih yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğer ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor. Gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bazı gol krallığında işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio. Yani İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var böyle. Bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor. Ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbolun futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona erdi.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü, düzeltiyorum, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii.
1: Aynen öyle.
0: Şey yapılsaydı.
1: Ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz
1: gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Yani en net hatırladığım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye üzerinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet
1: bağımsız
0: olarak.
1: Bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker var,
1: futbolcular.
0: 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle bu yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin-İngiltere maçında erken eliniyor. Kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de ilan ediliyor.
0: Evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın için son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Böyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan da yaşadı Ronaldo. Birinci
0: 94'te
1: Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de.
0: Kaldırılıyor. Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı? Ne oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak top oynadığı yıllara, kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, tekrardan şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolculara çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bir bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberliklere getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı, hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı. İşte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire, bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası için de hala işte bekleniyor, Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten.
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbir.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı Turay'la gittiğimiz. Tabii tek başına Yazı Tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede Yazı Tura'yla evet, gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya evet, yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle. Ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo, 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte yani, Robinho.
0: Efsane, hani, Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan
0: ne
1: var gerçekten.
0: Bizim şansımızla.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali. Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın?
0: Evet,
1: ayağının
0: evet,
1: burnuyla vurdu ya.
0: Evet, ucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi. Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz'i.
1: Polonya Portekiz daha sonra.
0: İtalya, İspanya. Ay daha yani, ne?
1: Daha hani geldi daha, daha, ne? Daha ne yapsın. Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları,
1: tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var. Ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti.
0: Evet.
1: O turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın top kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol... Oraya gerçekten geçebilirsen yani, kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Ve çok zorlandılar bizim karşımıza.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. İlk maç. maçta, grup maçında. Grup maçında Asaşaş 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızdı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii, bayağı bir. Tabii. Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Yani bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı
0: İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani sonra. Ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar. Futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Yani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün gerçekten, değil diye düşünüyorum. O saç. Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda evet. Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Ay,
1: böyle önden
0: var,
1: fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Hani hala da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan, hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor gibi. Şimdi Meksika mesela, biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar, ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu. Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan sonrası fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. Bir en iyi İtalyan. Kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıktı.

0: Eğerek,
1: hatırlıyorsunuz
0: aynen.
1: Değil
0: çok
1: mi
0: iyi
1: onu?
0: Hatırlıyorum.
1: Ve kırmızı kart görüyor.
0: Ama öyle bir tablo oldu ki işte mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
1: Tabii o kafa. Yani. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet. Bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem başyapıt hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir dünya kupası, dünya kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
0: Ben 4 kırmızı 16 sarı.
1: Ben bir gerçekten efsane. Tekrardan.
0: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pol oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
1: Oyuncu da uyandırmıyor.
0: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
1: yani,
0: ya?
1: Oyuncu hani
0: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol. Üç sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
1: olabilir.
0: Olmamış.
1: Tarihin tozlu sayfalarında.
0: Aynen.
1: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
0: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
1: Tabii.
0: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
1: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gert Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
0: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
1: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
0: Yok, Cristiano Ronaldo inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum değil.
1: Ben öyleyim.
0: Gerçekten iki...
1: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
0: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
1: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
0: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor.

0: Alman iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı, 8'ini sola vurdu. Hı hı. Falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Hı hı. Bu yöntemle iki penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve hı hı. tura gidiyor ama.
1: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin. Sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: Avrupa,
0: ya.
1: İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemliler. Yani El Clasico'yu milyarlarca insan izliyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafım, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var
0: ama. Madrid,
1: ben Real
0: direkt.
1: Madrid. Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Aha. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin. Uzun etsin diyeyim, uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani. Hani,
0: Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda maalesef, falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef.
0: Çok
1: maalesef
0: vardı.
1: Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım, kelime anlamı da gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştireceğim. Efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Ha, yani değil mi yani hani bu ne, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok.
1: Yo, hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve
0: evet,
1: kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun bu vuvuzelayı? Sen sevmi. Kemal sen?
0: Yok, seven
1: Caner?
0: Bence... Bence
1: üçü
0: seven...
1: de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden aha, falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor. Ha,
1: biraz
0: aslında
1: o
0: böyle,
1: renkliliği temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama şu, tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top hani, bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani, süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar, o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin
0: evet,
1: futbol topu olmazdı. Plastik top böyle
0: evet,
1: alınırdı. O plastik topa da bir vururdu. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun, nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: Şimdi efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendimi eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor. Kesinlikle bana. Yani tamam, bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde, düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan, şimdi artık bu varla falan artık var.
1: Hayır çizgiyi
0: artık
1: geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor. Uyanık Uruguay, tabii bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor, kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. İşte. Bunun yani üzerine biraz düşünelim, biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki Bilelim. Gana, gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya, gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım
0: haydi.
1: Özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten Allah esirgesin yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerdeki.
1: Ya vermeyin yani. Hani istiyor. Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
1: Evet.
0: 2038 için
1: i̇stemiyoruz,
0: hala adı geçiyormuş.
1: İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya-İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii işte programın başında söyledik ya, yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında. Evet. Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu, hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen, Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
1: bir gerçekten şeydi o? 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim
0: onu
1: yenecek diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili hep yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle oldu, yok köpeklere bile. Ya o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmadı. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söylüyor, Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı. O sahneler onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
0: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
1: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
0: Serhat Ayan'la Bayram Özel başlıyor.
2: Herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Bayramın keyfinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayramı konuşacağız bugün. Bayramı daha bayram hale getiren insanları konuşacağız. Türkiye'nin komedyenler tarihinden size birkaç küçük not çıkarttım. O birkaç küçük notla konuşacağız. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bunları söyledikten sonra komedyenler deyince gerçekten de o hayatımıza renk katan insanlar. Bu insanların böyle bir tarih sıralamasını yaptım sizler için. Kimi zaman tarih sıralamasıyla gideceğiz, kimi zaman hayata bakış sıralamasıyla gideceğiz. Efendim, Türk tiyatrosunun en nevi şahsına münhasır figürlerinden biriyle başlayalım. Kel Hasan Efendi ile başlayalım. Kel Hasan Efendi geleneksel Tuluat tiyatrosunun, yani o doğaçlama tiyatrosunun, yani o yabancıların Commedia dell'arte dediği tiyatronun bir ustası, ama sadece bir ustası değil, aynı zamanda bu sanatın kaderini tayin eden en önemli kilometre taşlarından biri. 1874 yılında İstanbul'da doğan bu komiki şehir tiyatroya adım atmadan önce Kadıköy'de bir yoğurtçu dükkanında çalışıyormuş. Kaderin cilvesine bakın ki dükkanın önünden geçen tiyatro kumpanyaları ve o dönemin sanatçıları onun içindeki o cevheri fark etmesine vesile olmuş. Hasan Efendi'yi Ölümsüz Kral'ın en büyük başarısı İbiş tiplemesini modernize edip halkın kalbine sokmasıymış. Sahneye çıktığında kafasındaki fesi çıkarıp kel kafasını tokatlayıp seyirci güldürmesi ona kel lakabını kazandırmış. Ancak bu basit bir fiziksel komedi de değilmiş. O halkın içindeki saf, kurnaz ama her zaman ezilenin yanında duran o küçük adamın sesi olmayı başarmış. Kendi tiyatrosunu kurduğunda dönemin en büyük komedyeni Abdülrezzak Abdi Efendi ile girdiği rekabet Türk tiyatro tarihinin en renkli sayfalarından biri haline gelmiş. Bu iki dev isim İstanbul'un iki yakasında, yani Şehzadebaşı'nda ve Üsküdar'da seyirci kapmak için birbirlerine taş atmışlar, birbirlerini taklit etmişler. Bu sayede komedi sanatının sınırlarını zorlamışlar. Şimdi Kel Hasan Efendi deyince onun hayatındaki en hüzünlü nokta geleneksel sanatın batılılaşma dalgası altında ezilmeye başladığı döneme tanıklık etmesi. Sinemanın İstanbul'a gelişi ve yeni tarz tiyatroların popülerleşmesiyle o tuluat sanatı kan kaybetmeye başlamış. Hasan Efendi hayatının son yıllarında geçim sıkıntısı çekmiş ve o meşhur kahkahaların ardından derin bir yalnızlık yaşamış. Onun ölümü bir devrin kapanışı gibi olmuş. Ancak giderken arkasında öyle bir miras bırakmış ki bugün bile Türk komedi dünyasının en prestijli sembolü onun başındaki kavukmuş efendim. Kelasan Efendi bu kavuğu öğrencisi İsmail Dümbüllü'ye devrederek Türk tiyatrosundaki el verme geleneğini başlatmış. Şimdi Türk tiyatrosuna, Türk komedi dünyasına katkılarını onun düşündüğümüzde bayağı bir şey çıkıyor. Öncelikle bir doğaçlama çıkıyor tabii ki. Yazılı metne bağlı olmadan o anki seyirci reaksiyonuna göre oyunu şekillendiren o dediğin gibi tuluat sanatı doruk noktasına çıkmış. Halkın sesi olmuş o. Saray çevresine değil doğrudan halka hitap etmiş. Toplumsal sorunları dile getirmiş ama bunları mizah yoluyla dile getirmiş. Ve onun kavuğu bugün işte Münir Özkul'dan, Ferhan Şensoy'dan, Rasim Öztekin'den, Şevket Çoruk'a kadar uzanan o efsanevi o silsilenin de kaynağı olmuş. Şimdi Kelasan Efendi sahneye çıktığında burnuna sürdüğü kırmızı boya ve elindeki şakşakla sadece bir oyuncu değil aynı zamanda İstanbul'un da neşesi haline gelmiş. O sahnedeki hareketli, gürültülü ve komik adam kuliste ciddiyetiyle bilinen işine aşık bir sanat emektarıymış. Onun hikayesi bir yoğurtçu dükkanından çıkıp Türk tiyatrosunun en tepesine oturan ama zamanın değişimine direnemeyen bir efsanenin hem kahkaha dolu hem de buruk bir öyküsünü anlatıyor işte efendim. Kelasan Efendi'nin el verdiği isimlerden bahsetmiştik. O isimlerden bir tanesi İsmail Hakkı Dümbüllü. Evet, o kavuk ve fes geleneğinin kritik, en kritik köprüsü. Kelasan'ın ibişini alıp İsmail Hakkı'nın Dümbüllü daha rafine, daha şehirli ama bir o kadar da halktan bir ruh üfleyip gelenekselle modern arasındaki o ince çizgide yürüyen bir cambaz haline gelmiş. İsmail Hakkı Dümbüllü gerçekten de tam Türk tiyatrosunun o komik şehirler için bir geçiş noktası gibi. Şimdi Dümbüllü'yü sadece bir komedyen olarak görmek kütüphaneye sadece bir kitap deposu demekle aşağı yukarı aynı yere geliyor. Neden? Çünkü Kelasan Efendi'nin yanında yetişen sadece oyunculuğu değil, toplumu nasıl güldürürken bir arada tutabileceğini de öğrenmiş. 1920'lerden ta 1970'lere kadar bir kariyeri olmuş. 50 yılı aşkın bir kariyeri olmuş. Aslında Türkiye'nin o sosyal değişiminin de genel özeti gibi. Eğitimine baktığımızda Üsküdar'da İttihat ve Terakki İdadesi'nde okurken tiyatroya gönül verdiğini görüyoruz. Kelasan Efendi'nin yanına çırak olarak girdiğinde bu işin okulda değil meydanda öğreneceğini kanıtlamış. Kelasan'ın daha sert ve kaba ibişine karşılık Dümbüllü'nün ibişi daha sevimli, kurnazlığına rağmen vicdanlı ama sözünü de sakınmayan bir karakter olmuş. Sahne dışındaki en büyük gücüyü de sesiymiş. Gazelleri, kantoları ve o meşhur tekerlemeleriyle radyoların o daha emeklemeye başladığı dönemlerde kulakların vazgeçilmezi olmuş. Hüzünlü vedası oldu tabii ki onun da. Dümbüllü'nün hayatındaki en ironik ve hüzünlü anlardan biri 1973 yılındaki o talihsiz trafik kazası efendim. Halkı güldürmeye çıkarken o sahne trafiğini yönetmeye adanmış bu dev oyuncu Boğaz Köprüsü'nün açılışından kısa bir süre sonra orada bir kaza sonucu hayattan ayrılmış. Onun vefatı sadece bir oyuncunun kaybı değil, tuluat sanatının da son kalesinin yıkılması anlamına geliyormuş. Benim sanatım halkın aynasıdır, o aynayı ne kadar temiz tutarsak kendimizi o kadar net görürüz demiş. Belki bugünlere de bir gönderme yapmış. Bugün de bunları düşünmeliyiz. Bakın sözü burada tekraren söylemek gerekiyor. Yani ben sanatın aynasıyım, aynayı ne kadar temiz tutarsanız kendinizi o kadar net görürsünüz diyor. 1968 yılına kadar o kavuğu taşımış. Ve o sonra 1968 yılından sonra kavuğu Münir Özkul'a devretmiş ve aslında bir devrin de meşalesini teslim etmiş olmuş. Bu kavuk, bu Ferhan, dediğim gibi Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin ve Şevket Çoruk'a kadar ulaştıysa o işte Dümbüllü'nün o geleneği yaşatma konusundaki inadı sayesinde. Neden unutulmaz bir insan? Çünkü müthiş bir doğaçlama ustası. Yani orada elinde kesinlikle bir metin yok. Genel bir taslak var belki ama bir metin yok. Ama o anda seyircinin gülüşünden, ona verdiği tepkiden, ön sırada oturan adamın kıyafetinden koskocaman bir oyun çıkartıyormuş. Ve tabii ki şu çok önemli. O dönemin siyasi figürlerini kırmadan, dökmeden ama iğneyi de her gerektiği yerde batırarak eleştirebilen bir sanatçıymış ve kimse de ona bir şey demezmiş. Şimdi yani baktığımızda evet geçişi çok önemli. Şimdi bu geçişi Bir de şöyle almamız lazım. İsmail Hakkı Dümbüllü kavuğunu Münir Özkul'a verdi. Peki yani Münir Özkul kim? Biraz ona bakalım isterseniz. 1925 yılında İstanbul'da doğdu ve geleneksel o tuluat sanatının son dönemlerini, son demlerini yaşadığı bir zamanda gözlerini açtı. 1968 yılında İsmail Dümbüllü o tarihi kavuğu Özkul'un başına takarken bir şeyi çok iyi biliyormuş. Bu adam sadece güldürmeyecek. Aynı zamanda bu halkın hüznünü de sırtlanacak demiş. Münir Özkul o kavuğu taşıyanlar arasında belki de geleneksel ibiş tipinden en çok uzaklaşan ama o tipin ruhunu yani saflık, dürüstlük ve dirençli olma halini en derin şekilde koruyan isim olmuş. Münir Özkul deyince tabii ki yani tiyatroda onu seyretmiş olan ben belki de son şanslı nesilden biriydim. Ama tabii onu Türk sinemasında unutmak mümkün mü efendim? Türk komedi dünyasında en büyük katkısı komediyi sadece farz ya da durum komedisi olmaktan çıkarıp toplumsal bir duruşa doğru dönüştürmesi olmuş. Onun oyunculuğu bir kaş hareketiyle hem otoriteyi de kuran ama aynı zamanda da bir şefkat gösteren filan bir minimalizm üstüne kurulu. Mahmut Hoca'yı düşünün. Disiplinli ama sevgiyle harmanladığı bir anlam ifade edebileceğini tüm Türkiye'ye o öğretti. Evet disiplinlisiniz ama sevebilirsiniz de aynı zamanda. Herkes sevdiği hocaların ismini Mahmut Hoca koydu. Okulunuzu düşünün. Hababam sınıfı sadece bir film değil bir efsane olmasının ardında belki de en büyük yapılardan bir tanesi Münir Özkul'du. Yaşar Usta'yı düşünün. Bak beyim sana iki çift lafım var diye başlayan o meşhur tiradı düşünün. Paranın ve gücün karşısında onurun ve sevginin ve ailenin nasıl bir kale gibi durduğunu düşünün efendim. O sahne işte Türk sinemasının en ikonik ve haklı isyanlarından biri olarak tarihe geçti ya. İşte evet biz bunları ilk çıktığı zamanlarda seyreden o dediğim gibi şanslı nesilden biriyiz. Onun hayatındaki en üzünlü nokta ekranlarda gördüğümüz o mutlu aile babası imajının ardında fırtınalı bir iş dünyasıydı. Yani uzun yıllar boyunca psikolojik gelgitlerle mücadele etti. Zor zamanlar yaşadı. Aslında o canlandırdığı karakterlerin o kadar gerçek ve dokunulabilir olmasının gizli sebebi de bu. Yani gerçekten o hüznü de yaşamış olan bir insana. Evet büyük bir komedyen ama hüznünü de yaşamış olan bir komedyen. O yüzden hüzünlü sahnelerde de o ani geçişlerini çok iyi alıyorsunuz ondan. O kendi acısını halkın neşesine dönüştürebilen melankolik komiklerden bir tanesiydi. Sahne ışıkları söndüğünde o içine kapanan hatta bazı hayata karşı savunmasız kalan bir adamdan bahsediyoruz. Sahneye çıktığında devleşen bir iradesi vardı onun. Doğaldı. Ne kattı Türk komedisine? Doğallığı kattı bence. Yani tiyatral olmaktan kaçınıp o kamera önünde yaşayan nefes alan ve aramızdaki herhangi biri gibi davrandı. Şimdi burada bir Arzu film ekolü var. Ertem Eğilmez'le yaptığı o aile yapısı Türk sinemasındaki o kolektif oyunculuğun zirvesi. Geleneksel kavuk geleneğini de bu arada Ferhan Şensoy gibi bir modern isme devredip sanatın devamlılığını da sağladı. Münir Özkul 2018 yılında aramızdan ayrıldığında sadece bir oyuncu değildi belki. Türkiye'nin ortak çocukluğundan iyi kalpli ama otoriter öğretmen, fakir ama gururlu baba imajı da bir belki de boşluğa düştü efendim. Türk sineması deyince gülüşüyle dünyayı değiştiren bir adamdan bahsetmeden olur mu efendim komedi dünyasında? Kemal Sunal. Sadece bir oyuncu değil, belki sosyolojik bir fenomen o. Yani düşünün ki o Kel Hasan'dan gelen halk tiplemesi, Dümbüllü'den gelen zeka, Münir Özkul'dan gelen o masumiyet, Kemal Sunal'da hepsi tek bir yerde birleşti. Fizikte vardır ya böyle hani güçler birleşir ve daha büyük bir güç haline dönüşür. İşte Kemal Sunal böyle bir insan. Yani bence Türk komedi dünyasına yaptığı en büyük katkı küçük adamın sistemle, bürokrasiyle ve adaletsizlikle dalga geçebileceğini kanıtlamasıydı. Ya o zamanın Türkiye'sini düşünün, 70'lerin, 80'lerin Türkiye'sini düşünün. Gerçekten fırtınaların yaşandığı bir dönemde sinemaya adım attı. Ya sadece bir komik bir yüzü, evet komik bir yüzü vardı ama sadece o değildi. O köyden kente göç eden, işte ne bileyim enflasyonun altında ezilen, geçim derdiyle boğuşan ama daima da gülebilen, neşesini asla kaybetmeyen Türk insanının ekrandaki yansıması oldu. O yüzden herkes onu çok sevdi. İlk yıllarındaki o yan rollerde mesela Canım Kardeşim filminde Tarık Akan'la beraber o hüzünlü ve saf hali. Ama Hababam sınıfında mesela başlayan o Şaban fırtınası. Adamın Kemal Sunal'ın isminin önüne geçti. Şaban olarak herkes onu bilmeye başladı. Ama şu da var tabii ki. Filmlerde ağaya, patrona, işte ne bileyim rüşvetçi memura, o takındığı o saf görünen ama sistemi alt etmeyi amaçlayan tavırları o halkın gizli isyanının sesi oldu. Herkes kendinde onu buldu. Ve yani şimdi Kemal Sunal'a baktığımızda evet komik bir adam, komik yüzlü bir adam, gülüşü vesaire filan. Dünyanın en yakışıklı adamı değil belki, dünyanın en güzel dişlerine sahip değil ama komik bir adamdı. Ama bir şey söyleyeceğim, bunun arkasında son derece ciddi bir şekilde titiz ve entelektüel bir kişiliğe de sahip. Yani şöyle düşünün ki üniversite eğitimini işte o yaşadığı şartlar yüzünden yarım bıraktı ama 51 yaşında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. O dönemde o meşhur ben 27 yıllık bir yolu 11 Eylül'den beri her gün yürüyerek bitirdim dedi ve bunun azmini de işte çok iyi gösteriyor. Sonra kendi tezini yazdı. Bunu buradaki programlarda sizlere okuduk. Televizyon ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü diye kendini anlatan bir tez yazdı. Ama işte o da aramızdan çok hüzünlü bir şekilde ayrıldı. Yani gerçekten de hayatı boyunca uçağa binme korkusu vardı onun. Aerofobi. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka diye bir film çekmek için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirdi ve aramızdan ayrıldı ne yazık ki. Hayatı boyunca halkı karayollarında, trenlerde selamlayan sanatçı o işte hiç sevmediği gökyüzünden sonsuzluğa uğurlandı efendim ne yazık ki. Yani onun gülüşü üstüne bilimsel makaleler yazıldı. Bugün girdiğiniz zaman tez merkezine onun gülüşüyle ilgili makaleler bulabiliyorsunuz. Yani saf bir kas hareketi değil onun gülüşü, belki de bir rahatlama ve rahatlatma şekliydi. Ve siyaset üstü bir figürdü. Yani bakın siyasetin en zor olduğu dönemlerde, 70'lerde, 80'lerde, en o kutuplaşmış dönemlerde hiçbir zaman siyasetin bir tarafına evrilmedi. Ya da siyasetle ilgili bir şeyini söylemedi. Ha bakın bu arada Zübük diye bir film çekti. Zübük filmi belki de Aziz Nesin'in Zübük romanından alınan o film belki de Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en ağır siyasi eleştirilerinden biriydi ve dönemi de çok iyi eleştiriyordu. Sonra propaganda filmiyle sınırları sorgulattı bize. Ama yani baktığımızda hani Kemal Sunal'ın çok önemli bir lafı var. Diyor ki benim için o filmler için çok güldük diyorlar ama ben o filmleri izlerken hep ağladım diyor. Ve halkın trajediyi komediyle nasıl iyileştirebileceğini gösteren bir başhekimdi kendisi. Kemal Sunal'ı buradan rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi Türk sinema tarihinde komedi dediğimiz zaman karşımıza çıkan en önemli isimlerden birine geçelim. Şener Şen'e geçelim efendim. Onun hikayesi aslında babasıyla başlıyor. Ali Şen yani inanılmaz bir insan, o da inanılmaz komik bir insan ve gerçekten de çok iyi bir tiyatrocu, çok iyi bir oyuncu ve o onun gölgesinde kalabilirdi ama o onun gölgesinden kaçmak yerine o gölgeyi büyütüp tüm Türkiye'yi altına alan bir çınar haline dönüştü Şener Şen. Şener Şen'in belki de hayatındaki en belirleyici nokta, en öğretici nokta oyuncu olmadan önce gerçekten de bir öğretmen olması. Muş'un köylerinde yaptığı öğretmenlik ona Anadolu insanının saflığını, kurnazlığını ve çaresizliğini gözlemleme fırsatı verdi. Bugün hayranlıkla izlediğimiz o Züğürt Ağa ya da işte ne bileyim milyarder karakterindeki o karakterin derinliğinin temelleri hep o karlı köy yollarında atıldı belki de. Şener Şen uzun süre Kemal Sunal'ın yanında sahtekar ama sempatik yardımcı rollerde oynadı. İşte onu ne bileyim şeyde gördük. Başrolde değildi belki ama o filmlerde en çok o hatırlanıyordu. Mesela Buddy Ekrem deyince evet hepinizin aklına Hababam sınıfı gelir. Onu oradan orada birinci karakter miydi? Değildi. Ama Buddy Ekrem'siz bir Hababam sınıfı düşünülebilir mi? Hayır. Vecihi karakteri mesela inanılmaz bir karakterdi. Vecihi karakteri daima böyle hatırlanan bir karakterdir. Hangi filmde oynadı desek hatırlanmayabilir. Ama orada Şakir bir minibüs şoförü olarak. Şakir ya inanılmazdı bu. Ve o ikinci adam rollerinden başrolü çaldı o. Yani ikinci adamken aslında olayın en önüne geçecek kadar derin bir oyunculuğu vardı onun. Ama bir de şöyle bir şey var orada. Bakın, kariyerinin en riskli ve en ilginç kararlarını tam bu rollere hapsolacağını fark ettiği an belki de aldı. Ve dramatik rollere geçti. Mesela Muhsin Bey. Bir anda onu karşımızda böyle bizi çok güldürmesi ve komik komik hareketler yapmasını beklerken o bizim karşımıza Muhsin Bey olarak çıktı. Ya da Züğürt Ağa olarak çıktı. Tamam, o da bir komedi filmiydi. Orada da evet komiklikler vardı. Ama yani drama da geçmeyi çok iyi bildi. Müthişti. Şimdi baktığımızda onun gerçekten de kalitesiz bir şeylerin içinde hiç görmedik. Yani o bir eğer bir şeyin içine giriyorsa gerçekten de o şey çok büyük bir şeydi. Bunu gerçekten bu gözle bakarsanız bana hak vereceksiniz. Yani bir dönemde tüm film yapımcıları ellerinde açık çekle onun kapısında bekliyormuş. Ama o hiçbir zaman sevmediği, içine sinmeyen bir senaryoya evet dememiş. Bu bir sanatçının kendi mirasını koruma konusundaki en hüzünlü ve onurlu direnişlerinden biri olmuş. Yani Türk komedi dünyasına katkılarını düşünecek olursak komediyi sadece bir sakarlık ya da böyle şive komikliği olmaktan çıkarıp yani canlandırdığı karakterin bir geçmişi, bir acısı, bir hayali olduğunu bize hissettiren bir karakter olması onun en büyük başarılarından bir tanesi. 80'li yıllarda mesela Türkiye'deki o yozlaşmayı, köylünün şehre tutunma çabasını, eski değerlerin çöküşünü onun canlandırdığı karakterleri üstünden okuduk. Bugün 80'li yılları Şener Şen filmi görmeden anlayamazsınız eğer o yılları yaşamadıysanız. Ve bu arada geleneksel Türk tiyatrosundaki o meddahlık geleneğinde sinema perdesine o taşıdı efendim. Yani sadece güldürmekle yetinmeyip toplumun hafızası haline nasıl geleceğinin en somut örneği. Ben Şener Şen'i ilk kez nerede tanıdım biliyor musunuz? Muppet Show'lardaki seslendirmeleriyle. Gerçekten mesela Şener Şen'in seslendirmesi de çok kuvvetlidir. O filmlerde onun sesini arka planlarda duyarsınız. Ama bakın Türkiye'de ilk Muppet Show yayınlanmaya başladığında 70'li yıllarda TRT'de onun seslendirdiği karakterler vardı. Ah keşke TRT onları tekrar ortaya çıkarsa da onun sesini tekrar dinleyebilsek efendim. Buradan biraz hadi modern zamanlara gelelim. Yani modern zamanlar ve komikler deyince yani şüphesiz karşımıza Cem Yılmaz çıkıyor. Şimdi Cem Yılmaz ne yaptı? Çok enteresan şeyler yaptı aslında. Cem Yılmaz çok komik bir insan. Gerçekten onunla da bizzat tanıştım. Hatta ilk gösterisinde Leman Kültür'de olma heyecanlı fırsatını yaşadım diyeyim size. İlk gösterisini seyretmiş bir adam olarak. Türk mizahının o geleneksel kodlarını alıp modern dünyanın hızıyla, absürtlüğüyle birleştirip 90'lı yılların ortasından itibaren komedi anlayışını aldığı yere vurdu ve baştan yarattı bence. Ve kökten değiştirdi. Şimdi bir açıdan baktığımızda evet komedinin harman olduğu bir yerden çıktı o. Yani karikatürist o ve Leman da o dönemin işte Limon o dönemin hani en fazla komik bir şeyler görmek için okuduğunuz dergilerinde o insanlarla beraber onların arasından çıktı. Ama soru gözlem yeteneği var ya, gözlem yeteneği çok müthiş bir şey. Onun yaptığı iş içinde çok müthiş bir şey ve bunu keskin bir silaha dönüştürdü bence. O Leman Kültür'ün o Beyoğlu'ndaki o küçücük sahnesinde başlayan o stand-up yolculuğu stadyumlara uzadı efendim. Gerçekten de Türkiye'de, Türk yurt dışında her yerde dev gösterilere evrildi ve bambaşka bir yer haline geldi. Onun mizahı o geleneksel Türk tiyatrosundan bu yana halkın içindeki kurnaz ama saf adam tiplemesini aldı. Modern insanın teknolojiyle, lüksle, batılılaşmayla olan imtihanına bence uyarladı. Sahnedeki o başarısını sinemaya taşıdığında sadece bir oyuncu olarak kalmadı. Aynı zamanda Türk sinemasında teknik çıtayı yükselten bir yapımcı ve yönetmen kimliğini de ortaya çıktı. Gora! Gora ile bilim kurgu komedi yaptı. Daha ne yapsın bu adam? Yani mesela Hokkabaz filmindeki karakteri o dramatik derinliği kaç tane filmde karşınıza çıktı? Bilmiyorum, oturup düşünün bunu. Ama işte özellikle Yeşilçam geleneğine duyduğu o derin saygı filmlerindeki o karakter kurgusunda nostaljik öğelerde sıkça karşımıza çıktı. Her filminde mutlaka bir selam çaktı eskilere. Ama işte Cem Yılmaz sadece güldüren bir sanatçı değil, aynı zamanda Türk popüler kültürünün en önemli referans noktalarından bir tanesi. Hadi 90'ları, hadi 2000'leri Cem Yılmaz'ın bir esprisini anmadan geçin de göreyim ben sizi. Yok böyle bir şey. onunla yaşadım. Sadece şunu söylemek istiyorum. İlk gösterisine gittiğimizde ben işte onlarla beraber bir masada oturuyordum. Daha gösteri başlamadan önce. Tabii Cem Yılmaz yoktu aramızda ama o bütün Leman'daki karikatüristler vesaireler vardı. Erdil Yaşaroğlu şöyle bir şey anlattı. Ya dedi, çok komik esprileri var adamın dedi. Ben dedi, daha önceden bize söyledi dedi. İşte şöyle şöyle uzay yolu esprisi var dedi. İşte uzay yolunda böyle diyor, adam da böyle diyor falan dedi. Aa, biz güldük falan, daha başlamadan espriler bize gelmeye başladı. O sırada Cem Yılmaz böyle daha şeye çıkmadan, sahneye çıkmadan yanımıza geldi. Ya dedi, biliyor musunuz dedi, böyle espriler var falan dedi. Bir tane dedi işte şey esprisi var, uzay yolu esprisi var dedi. Aramızdan bir tanesi dedi ki, aa şöyle mi diyorsun sen dedi. O böyle durdu, sustu, böyle bir kendi içine kapandı. Dedi ki, çok mu bariz ya, bu espriyi ben yapmayayım dedi. Bu sefer biz yıkıldık, gülmeye başladık. Döndü Erdil'e küfür etti. Şimdi burada yayında söyleyemeyeceğim bir küfür etti. Sen söyledin değil mi filan dedi. Ya inanılmaz bir adam, çok zeki bir adam. Ve yaptığı her şeyle de gerçekten de çığır açmış bir adam. Onu böyle şurada şunu söylemiş, burada bunu söylemiş, niye böyle yapmış filanla değerlendirmek çok yanlış olur. Müthiş bir adam çünkü. Cem Yılmaz'ı anmadan Türk komedi tarihinden bahsetmek çok yanlış olur efendim. Neyse ki onunla aynı dönemlerde yaşadık. Neyse ki onunla birçok ortamda da bulunma fırsatı yakaladım ben diyeyim. Geçelim efendim, ikililere geçelim isterseniz. Evet, Zeki Alasya, Metin Akpınar. Onlar olmadan ne konuşabiliriz bilmiyorum. Gerçekten de Türk tiyatro ve sinema tarihinin sadece bir oyuncusu değil, toplumun ortak hafızası ve ayrılmazlık kavramının ete kemiğe bürünmüş hali onlar. Onlar birbirini tamamlayan iki yarım elma gibi. Yani Türk insanının hem saflığını hem kurnaz zekasını aynı anda sahneye taşıyabilen insanlar. Şimdi Zeki Alasya 1943 yılında İstanbul'da doğduğunda o geleneksel tuluatın sevimli halka yakın ruhunu da beraberinde yanında taşıdı. Sahnede ve perdede genellikle çabuk kanan, duygusal ama hemen heyecanlanan çocuksu o masum karakterine can verdi. O saf imajının ardında Türk sinemasına yön veren tabii çok güçlü yönetmenler, çok güçlü senarist kimliği de vardı onun. Zeki Alasya fiziksel komediyi mimikleri ve sesine öylesine ustalıkla kullandı ki onu canlandırdığı bir karakterin üzüntüsü seyircinin için şaka değil gerçek bir hüzne dönüştürürdü. Bize bunu yaşatırdı. Ama ikilinin duygusal merkezi ve görsel dünyasını kurgulayan o esas mutfaktaki isimdi. Metin Akpınar'a geldiğimizde o 1941 doğumlu, İstanbul'da doğmuş, her zaman entelektüel ve derinliği olan bir insan. Hani ikilinin beyni ve stratejisti belki öyle kabul ediliyor kendi aralarında. İşte hukuk ve edebiyat eğitimi var bu arada. Hitabet gücü sahnede zaten inanılmaz. Sesi inanılmaz, duruşu inanılmaz. Genellikle daha akıllı ve oyun kuran, o siyasi taşlamaları daha zarafetle yapan ama kelimelerle de dans eden ve bunu da çok başarıyla yapan bir karakterdi. Onun en büyük mahareti aslında o sert toplumsal eleştirileri bile bir gülümsemenin içine gizlerdi. Deve Kuşu Kabare'yi hemen hemen her oyununu sahnede seyrettik. Bakın bizim kuşağımızda şöyle bir şey vardı. O zamanlar 80'lerde YouTube'lar vesaireler falan yoktu. Bu tiyatroların kasetleri vardı. Tiyatroların ikinci dönemlerinde bunlar ortaya çıkarlardı, kasetler yayınlanırdı ve biz o kasetleri dinleyerek onları ezberlerdik. Bugün bile bakın ezberimden size onun birkaç oyunundaki şeyi aynı sesiyle sayabilirim. Gerçekten de inanılmazdı yani. Hatta benim adım Serhat olduğu için onun bir tane şey sahnesi vardı. Meşhur at Serhat derdi. Herkes bundan benimden dalga geçtiler o yüzden. Ona da bu yüzden kırılmadım ama inanılmaz tiratları var. Yani onları bulabilirseniz eğer internetten bir yerlerden mutlaka izleyin. Şimdi ikiliye geçtiğimizde tek tek başarılarından ziyade bir araya geldiklerinde o biz enerjisi çok devasa bir enerjiydi. 1967 yılında onlar Deve Kuşu Kabare'yi kurdular ama Türk tiyatrosunda o toplumsal hicivin merkezi haline dönüştü. Sinemada yarattıkları o sinerji o dönemin Türkiye'sindeki göçü, yoksulluğu, sınıfsal çatışmaları o dayanışma üzerinden okumamızı sağladı. Onlar bir denge yarattılar kendi aralarında. Metin Akpınar aklı temsil ediyor, Zeki Alasya duyguyu temsil ediyor. Metin plan yapıyor, Zeki o planın insani ve sakar yanını dolduruyor. Birinin eksiğini diğeri sahneler içinde seziyor ve o boşluğu kapatıyor. Ve bunu doğaçlama olduğunu çoğu insan anlamıyor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim size. 37 film çektiler beraber. 37 film. Ve bu ortaklıkta hiçbir zaman birbirlerinin de önüne geçmediler. Yani öldükten sonra Zeki Alasya öldükten sonra Metin Akpınar şöyle bir şey söyledi. Zeki benim sağ kolum değil, gövdemin yarısıydı dedi. Bence bu her şeyi anlatıyor efendim. Geçelim İlyas Salman'a. İlyas Salman o Türk sinemasının hüzünlü, boynu bükük ama her zaman onurlu kalan küçük adam imajının en sahici temsilcisiydi. O sadece bir komedyen olarak tanımlamak zor olur. Neden? Çünkü o canlandırdığı karakterin arkasında o toplumsal sızıyı görmezden gelmek çok yanlış olur. Malatya'da Arguvan'dan, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan, oradan da Yeşilçam'ın tozlu setlerine kadar uzanan bir hikayesi var onun. Ama Anadolu insanının şehire tutunma çabasının canlı bir özeti o. Gerçekten o şehire tutunma çabasının ete kemiğe bürünmüş hali İlyas Salman. Onun belki sinemadaki en büyük şansı, belki en büyük imtihanı bilmiyorum, Şener Şen'le kurduğu muazzam zıtlıktı. Şener Şen'in o kurnaz, düzenbaz, fırsatçı karakterlerinin karşısında İlyas Salman hep kandırılan, mağdur edilen ama dürüstlüğünden ödün vermeyen o saf halk çocuğunu temsil etti. O Banker Bilo'yu hatırlayın. Banker Bilo'daki o meşhur yaptım ama sor bakalım niye yaptım repliği Şener Şen'in. Sadece bir film cümlesi değil, sistemin o dişleri arasında ezilen insanların bir trajikomik savunması. Yani kötü bir şey yaptım ama sor bakalım niye yaptım. İnanılmaz. Çiçek Abbas'taki o kırmızı minibüsüyle girdiği atışmalar, Çiçek Abbas'taki o karşılıklı atışma sahnesi vardır Şener Şen'le. İnanılmazdır o sahne. İnanılmazdı. Ben ne zaman böyle bir canım sıkılsa, içim kararsa açıp onu bir kere daha izlerim. Ama işte İlyas Salman'ın o hayatındaki en hüzünlü ve çarpıcı nokta bu saf ve komik adam imajının ötesinde yatan keskin entelektüel ve siyasi duruşu. Hiçbir zaman o siyasi duruşuna ödün vermedi. Yani hiçbir zaman kalkıp da ya tamam artık ne yapalım biz de böyle gidip o Cumhurbaşkanı'nın elini sıkayım falan demedi. Ya da onun yaptığı bir toplantıya katılayım da bilmem ne olsun demedi. O perdede bizi güldüren çirkin ama iyi kalpli adamı gerçek hayatta da sınıfsal bir kavgaya ve toplumsal bir bilince dönüştürdü ve asla ondan ödün vermedi. Bu duruşu zaman zaman tabii sinema sektöründe yalnızlaştırdı onu. Ana akım projelerden uzak kaldı. Filmler çekemedi vesaire. Ama işte ortaya çıkan sonuç çok belli. Ödün vermeyen dik duruşlu bir adam oldu karşımızda. Yani mesela Fikrimin İncegül'ü Sarı Mercedes filminde. O bayram karakteri. Yani gerçekten de bir komediden drama geçiş nasıl sarsar insanı bize çok iyi gösterdi. Bir otomobil üstünden o insan ruhunun nasıl yozlaşabileceğini gösterdi bize. Güldüğümüz karakterin içindeki o derin boşluğu hırsın yıkıcılığını yüzümüze vurdu. İşte Türk komedi dünyasında en büyük katkısı bence yakışıklı Jön. Kalıplarını yıktı, yerin dibine soktu. Halkın içinden birinin, bir garibanın da başrol olabileceğini, tüm ülkeyi peşinden sürükleyeceğini herkese gösterdi. Onun mizahı sadece sakarlıklar üstüne kurulu değil, her zaman bir derdi olan ve o derdi bir gülüp senin arkasına saklayan bir mizah oldu. Bugün bile o mahzun bakışıyla bize hep güldüğümüz, hem de içten içe kendimizi sorguladığımız bir ayna tutmaya devam ediyor. Efendim gelelim Ferhan Şensoy'a. Türk komedi dünyasının en aykırı, belki en entelektüel, belki de dili en iyi büken üstadıydı. Yani o Kel Hasan Efendi'den başlayan o geleneksel damarı aldı, dünya tiyatro literatürüyle, absürt mizahla ve keskin bir hicivle birleştirip çağdaşlaştırdı. Ferhan Şensoy'u aslında diğerlerinden ayıran en büyük özellik Türkçeyi oyun hamuru gibi kullanmasıydı. Gerçekten onun kelimelerle yaptığı oyunları kimse hiçbir şeyle yapamadı. Türkçeye bence onun kadar kimse bir şey katamadı. Bildiğimiz her an yani her kavramı bize eğip büküp yeniden başka bir şey olarak verdi. O devrik cümleler içindeki gizli anlamlar yarattı. Mizahın temel taşlarını onun üstüne etrafına şey yaptı. Şimdi baktığımızda Galatasaray Lisesi mezunu tamam. Sonra Fransa'ya gidiyor. Jérôme Savary gibi isimlerin yanında onların aldığı onlardan vizyon olarak kendini geliştiriyor. Ve sonra ortaya böyle izleyici zekasıyla döven bir tiyatro adamı çıkıyor. 1980 yılında orta oyuncuları kurdu. Türk tiyatrosunda bir devrim yarattı. Neden? Çünkü mesela Şahları da vururlar. İçinden tramvay geçen şarkılı. filan gibi böyle oyunlarla o toplumsal çarpıklıklara karşı inanılmaz bir duruş sergiledi ve bunu da yine kendi karakterine hiç eğip bükmeden yaptı. Münir Özkul kavuğu 1989 yılında Ferhan Şansoy'a devrettiğinde bu mirasın modern çağda nasıl yaşayacağı aslında ortaya çıkmış oldu. Şensoy kavuğu tam 27 yıl taşıdı. Bence çok da iyi taşıdı. Onun için tiyatro sadece bir sahne değil, Beyoğlu'nun göbeğindeki o tarihi ses tiyatrosunu ayakta tutma mücadelesiydi. Ferhangi şeyler, Ferhangi şeyleri ben 7 kere mi seyrettim, 8 kere mi seyrettim? Çünkü her seyrettiğinizde değişik bir şeydir Ferhangi şeyler. Bayağı Tuluat tiyatrosuydu aslında. Dünya tarihine geçti. 1987'den vefatına kadar binlerce kere tek kişilik oyunu oynadı. Ve o gündelik olayları o anın sıcağıyla harmanladı. Ve yaşayan bir organizma gibi aslında haber merkezi gibi bize sundu. O hayatındaki tabii en hüzünlü ve trajik noktalardan biri sanatı uğruna verdiği bedeller. Şimdi 1987 yılında Muzur Müzikal diye bir oyun sergiliyorlardı. Orada Şan Tiyatrosu'nu yaktılar efendim. Yaktılar. Onun hayatında bu çok derin yaralar açtı tabii. Yani sansürle uğraştı, davalarla uğraştı, ekonomik zorluklarla uğraştı. Ama hiçbir zaman o da bir geri adım atmadı. Gerçek komedyen sanırım böyle olmuyor. Onun hüznü biraz Beyoğlu'nun o eski beyefendi ve sanat dolu ruhun yavaş yavaş kayboluşuna şahitlik etmesiydi. Gökdelenlerin arasında kalan son kale diye gördü. Ses tiyatrosunu yaşatmak için her gece sahneye çıktı. Sahnede sadece oynamadı bu arada, yani oyunları yazdı ve bu Şensoy vari bir tarz olarak tiyatro tarihine geçti. Şimdi mesela onun yaptığını biri taklit ediyor olsa 40 kilometreden tanırsınız. Aa, Ferhan Şensoy gibi yapıyor dersiniz. Genç kuşaklara bu arada bir okul olduğu nöbetçi tiyatroyla pek çok önemli sanatçının yetişmesine öncülük etti. Mizahı bel altından ya da fiziksel sakarlıklardan çıkarıp kelime oyunlarına soktu. Toplumsal eleştiriye ve entelektüel bir temele oturtturdu. Mesela Pardon diye bir filmi vardı. Türk adalet sistemindeki o çarpıklıkları daha iyi anlatan kimse olmadı. Türk televizyonlarının politik mizahın ve toplumsal hicvin belki de en cesur, en keskin, en uzun soluklu temsilcisine geçelim efendim. Levent Kırca'ya geçelim. 20 yılı aşkın bir süre ekranlarda Olacak O Kadar diye bir program yaptı. Yani sadece komedi yapmadı aslında. 80'li yılların, 90'lı yılların görsel ve siyasi arşivini bizim için tuttu, oraya koydu. Onu diğerlerinden ayıran en belirgin özellik, gündelik haberleri bir gazeteci refleksiyle takip edip onları saatler içinde makyajla, işte bilmem neyle, tiyatro yeteneğiyle televizyon skecine dönüştürdü. Yani o anda gazetelerde olan ne varsa o hafta onu oyuna dönüştürdü. Türk komedi dünyasına en büyük katkısı o siyasi hicvi sokağın diliyle birleştirip televizyonun en çok izlenen saatlerine taşıması oldu. Dönemin başbakanlarını, cumhurbaşkanlarını, bakanlarını çat çut diye hiç çekinmeden, hani hiç de böyle elini sakınmadan eleştirdi ve birebir taklidini yaptı. Hatta öyle zamanlarda öyle zekice taklitler yaptı ki siyasetçiler oturup o skeçleri izleyip onları gerçekten de izlediklerini de herkese söylediler. Beni böyle eleştirdi, ben ona çok güldüm dediler. Onları eleştirme, yani böyle onları iyi yönde de eleştirmedi çoğu zaman. Eleştirdi çünkü. Eleştirinin içinde bu vardır. Eleştiri kötü yanları dile getirmektir. Kötü yanları eleştirdiğinde dahi o zamanın siyasi ikliminde insanlar onu çok beğendiler. Bizzat eleştirilenler de onu çok beğendiler. Küçük Hüsamettin diye bir karakteri vardı ya. İnanılmazdı. Küçük Hüsamettin kontrbas çalan ufak tefek bir karakterdi. İnanılmazdı. Bir sarhoş tiplemesi vardı. Yıllarca herkes sarhoş birini gördüğünde Levent Kırca gibi dediler. İşte bu kahkaha ve gürültünün arasında çöküş de yaşadı tabii. Levent Kırca'nın hayat hikayesinin en hüzünlü kısmı bu. 2000'li yılların ortalarından itibaren artık Türkiye'de siyasi iklim değiştikten sonra, medyanın sermaye yapısı değiştikten sonra, apolitikleşme süreci başladıktan sonra Levent Kırca için ekranlar birer birer kapanmaya başladı. Bir zamanlar tüm ülkeyi televizyon başına kilitleyen o dev sanatçı programını yayınlayacak kanal bulamaz hale geldi. Bu tabii hayatının son yıllarında onu derin bir yalnızlığa sürükledi. Ama bir öfkeye de sürükledi. Uğradığı sansür ve programların yayından kaldırılmasını protesto etmek için kanal binalarının önünde açlık grevleri yaptı. Mahkeme kapılarında mücadele verdi. 98 yılında kendisine verilen devlet sanatçısı unvanının 2015 yılında geri alınması onun hem kalbini hem de gururunu inanılmaz ve bir daha geri dönmez şekilde kırdı. 2015 yılında karaciğer kanserine yenik düştüğünde arkasında sadece binlerce saatlik unutulmaz bir mizah arşivi değil, aynı zamanda sitem dolu bir veda mektubu bıraktı. Gidişi sadece usta bir oyuncunun kaybı değil, Türkiye'de yöneticilerin ve halkın hep birlikte kendilerine gülebildikleri, o hoşgörü ve siyasi hicvin televizyon ekranlarında özgürce nefes alabildiği o dönemin de keskin bir kapanışının ilanıydı efendim. İşte o günlerden bugünlere biraz geldiğim zaman, şimdi size isimleri saydım ama biraz da o dünyaları saymak istiyorum. Yani o steril ve apolitik bir çizgiye kaydı komedi. O günlerden bugünlere. Yani evet, yine belki siyaseti hicveden karakterler var ama yani o dönemde bu dönemi karşılaştırdığımızda gerçekten arada çok ciddi bir fark var. Çok ciddi bir fark var. O zamanın mizahı artık yok ve görünen o ki bir daha da olamayacak. Yani çünkü ne zaman bir şey yapılsa birisi çıkıp o bir şey yapanı Silivri'ye davet edip orada bir süre konuk ediyor. Molière'e biraz buradan geçmek istiyorum. Bakın, Molière tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Molière'in yarattığı ve bulduğu, daha doğrusu kullandığı diyelim, bir kavram var. Bu kavramın adı katarsis. Katarsis Yunanca arınma anlamına geliyor, temizlenme anlamına geliyor. Molière şunu yapıyordu efendim, halkı oyunlarla, komedi oyunlarıyla halkı temizlediğini söylüyordu. Nasıl yapıyordu bunu? Cimri diyelim. Cimri diye bir karakter oluyor ve bunu sahnenin tam ortasına koyuyor.

0: Onlar hisleriyle, bizimkiler hisleriyle hareket ettiler. Kemal Sunal mesela. Kemal Sunal orada kötü iş yapan adamları tokatladı. Onları kötü durumlara düşürdü. Ve o düşürdüğü kötü durumlardan geriye gerçekten de böyle acınasız, saçma sapan şeyler kaldı. O adamlardan. İşte Kemal Sunal bu kötü adamları, bu işte ne bileyim stokçuları, bu ne bileyim rüşvetçileri vesaireleri döverken bizim karşımıza çıkan şey şuydu efendim. Bu adamlardan olursanız birisi gelir sizi döver. Ne zaman ki o mesela zenginler, işte böyle şımarıklar bilmem neler filan. Ne zaman ki Kemal Sunal onları dövmeyi bıraktı. İşte o zamandan itibaren bu insanlar muteber insanlar olmaya başladılar. Rüşvetçiler de muteber oldu. Hırsızlar da muteber oldu. İşte ne bileyim stokçular da muteber oldu. Bakın Kemal Sunal filmleri. Şu anda Kemal Sunal filmlerini tekrar sinemada gösterilmeye başlansa ya da televizyonlarda ya da Netflix vesaire gibi platformlarda belki ülkede bir şeyler yerinden oynayabilir. Ama şu andaki ülkemizin genel sorunu o zamanki o kötü adamların, sopa yiyen kötü adamların artık sopa yiyememesi. Yani çalmış ama çalışıyor. Lafının çıkması Kemal Sunal'ın artık burada aramızda olmamasından kaynaklanıyor. 2000 yılında kaybetmemizden kaynaklanıyor bence. Eğer bu konuda farklı düşünüyorsanız mutlaka konuşalım. Efendim, Bayram Keyfi programını böylece sonuna geldik. Sizler için böyle kısa bir komedi tarihi turu yapmak istedik hep birlikte. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler. Özellikle de çok mutlu bir şeker tadında bir bayram diliyorum.
1: Serhat Ayan'la Bayram Özel sona erdi.
2: Kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: Yıl 1958. Dünya Kupası rotası bu kez kuzeye, soğuk ama düzenli İsveç topraklarına çevriliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgeleri artık dağılmış, futbol daha modern ve organize bir çehreye bürünmüştü. Ancak İsveç 58 sadece bir turnuva değil, 17 yaşında bir çocuğun dünyayı fethettiği, imkansız gol rekorlarının kırıldığı ve Brezilya'nın sarı lacivert hüzünlerini Meryem Ana mavisiyle sildiği bir efsanenin başlangıcıydı. Turnuvanın ilk fırtınası daha düdük çalmadan elemelerde koptu. FIFA, Türkiye'yi Avrupa grubu yerine Asya-Afrika grubuna dahil edince kıyamet koptu. Türkiye, kendisini Avrupa futbolunun parçası olarak gördüğü için bu durumu kabul etmedi. Türkiye'nin elemelerden çekilerek İsrail'e oynamayı reddetmesi üzerine İsrail tek maç yapmadan finalleri kalma eşiğine geldi. Buna izin vermeyen FIFA, İsrail'i Avrupa'dan kura ile çekilen Galler'le eşleştirdi. Galler bu siyasi kör düğümün içinden sıyrılıp kupanın yolunu tuttu. Turnuva başlamadan önce Brezilya cephesinde de rapor krizi yaşandı. Takım psikoloğu Hoya Carvalhes, Pele için henüz çocuk, sorumluluk alamaz, Garinçe içinse zeka seviyesi taktik anlamaya yetmez diyordu. Teknik direktör Feola bu raporu yırtıp çöpe atmasaydı futbol tarihinin en ikonik ikilisi, o çarpık bacaklı dahi Garinçe ve 17 yaşındaki Kral Pele belki de hiç sahneye çıkamayacaktı. Feola rapora değil yeteneğe güvendi. İsveç'te her maç bir başka hikayeye gebeydi. İngiltere ve Brezilya arasındaki 0-0'lık sonuç kupa tarihinin ilk golsüz beraberliği olarak kayıtlara geçti. Fransa'da ise Jas Fontaine futbol tarihinin en garip rekorlarından birini kırıyordu. Turnuvaya kramponsuz giden Fontaine, arkadaşından ödünç aldığı ayakkabılarla çıktığı 6 maçta tam 13 gol atarak bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu sonsuza dek ismine mühürledi. Sahada devrim yapan sadece golcüler değildi. Sovyetler Birliği'nin kalesinde simsiyah forması ve inanılmaz refleksleriyle bir kara örümcek yükseliyordu. Tarihin en büyük kalecisi kabul edilen Lev Yasin, kurtardığı penaltı ve eldiven kullanmasıyla modern kaleciliğin temellerini İsveç'te atıyordu. Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyetler Birliği yıldızı Eduard Strelsov ise turnuvadan hemen önce tecavüz iddiasıyla tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmişti. Belki de Pelé'nin o yıl kazandığı ilk futbol yıldızı unvanının sahibi olacaktı ama 1963 yılına kadar futboldan uzak kaldı. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ilk ve son kez aynı turnuvada boy gösteriyordu. Ancak Münih uçak kazasında evlatlarını kaybeden İngiltere bu dev sahnede boynu bükük ve zayıf kaldı. Final günü geldiğinde Brezilya'yı bir renk korkusu sardı. Ev sahibi İsveç'te sarı giyiyordu ve kurayı onlar kazandı. 1950'nin beyaz forma travmasını unutamayan Brezilyalılar alelacele piyasadan mavi formalar satın aldı. Kafile başkanı Machado oyuncuları, "Bu mavi Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirir" diyerek ikna etti. O günden sonra mavi, sambacıların resmi uğuru oldu. Finalde İsveç'i 5-2 deviren Brezilya, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olurken maç bitiminde omuzlarda hıçkırı hıçkırı ağlayan 17 yaşındaki Pele, kupa tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. İsveç savunmasını hastalık derecesinde çalımlarla perişan eden Garinçe ve ağlayan çocuk Pele, Brezilya'nın hanedanlık kapılarını ardına kadar açtı. Avrupa ev sahibiydi ama futbolun kalbi artık Latin ritmiyle atıyordu. 1958 yazı sona erdiğinde akıllarda ödünç kramponlarla atılan 13 gol, Meryem Ana'nın mavi pelerini ve omuzlarda ağlayan bir kralın doğuşu kaldı. Brezilya'nın ilk yıldızını göğsüne taktığı, Pelé'nin dünyayı selamladığı ve futbolun artık bir süper yıldızlar oyunu olduğu bu kupa, yeşil sahaların en parlak döneminin habercisiydi. Genç bir kralın tahta çıkışına ve kırılmayan rekorlara tanıklık ettiğimiz İsveç 58 hikayesi kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat içinde yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirlendi. Amerikan Northwestern Medicine tarafından gerçekleştirilen çalışmada son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktı ve 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grupsa 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı. Katılımcıların kalori miktarını değil, yalnızca yemek zamanının değiştirildiği çalışmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin şekilde düştüğü, kan şekeri seviyelerinde iyileşme görüldüğü tespit edildi. Araştırmada özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı. Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekilen çalışmada metabolik sağlığın bozulmasının tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel başlıyor.
2: Bölgenin Kalbi Bayram Özel programına hoş geldiniz diyelim. Bütün dostlarımıza selam olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun. Her bayram özeldir. Milli birliğimizin en önemli göstergelerinden biridir milli bayramlarımız. Bu ay biliyorsunuz 19 Mayıs'ımız vardı. 29 Mayıs'ımız var, İstanbul'un fethi. Ondan sonra milli duyguları yaşadığımız bir aydır Mayıs. Aynı zamanda bu ay Kurban Bayramı'nın da denk geldiği eski takvime göre. Kurban yani o işleyişe göre gittiği için dini bayramlarımız Mayıs ayına Kurban Bayramımız da denk geldi. Dini bayramlarımız önemli. Dediğimiz gibi milli bayramlarımız var. 19 Mayıs, 30 Ağustos, işte 23 Nisan. Dediğim gibi ben 29 Mayıs'ı da buna ekliyorum, İstanbul'un fethini. Bu tarihler bizlerin böyle vatan duygularını zaten en derinlerde olan, hep var olan vatan sevgisinin, vatan duygularının en derinlerde kabardığı günlerdir. O duygulara bir anlamda o gün daha çok ortaya koyarız ki mesaj veririz. Dosta mesaj veririz rahat olun diye. Düşmana mesaj veririz bizi yıkamazsınız diye. Bu açıdan milli bayramlarımız önemlidir. Kurban bayramları gibi, bayramı gibi dini bayramlarımız da önemli. O da manevi dünyamızdadır. Ait olduğumuz inanç sistemimizdedir. Orada birliği, beraberliği, dayanışmayı göstermeye çalışırız. Beraber vakit geçiririz. İşte hani derler ya, küslerin barıştığı, dostların, ailelerin, küçüklerin büyüklere gittiği, hep buluşmaların olduğu, ziyaretlerin yapılması, ruhumuzun dinlendirilmesi ve benzeri durumlar söz konusudur bayramlarda, dini bayramlarda. Elbette bizim inanç sistemimizde şu da vardır, komşumuz açken tok olmamız bizim duygu ve inanç dünyamıza aykırıdır. Bu açıdan da her zaman bunu vurgulamamız gerekir. Yani bu dayanışmayı yaparken sadece 3 gün 4 gün bayram sürecinde yaptık bitti, tekrar eski güne döneceğiz, eski varsa sefamız buna döneceğiz anlamına gelmez. Bunun için bugünlerde zalimlere karşı, sömürücülere karşı dayanışmayı da aktarmamız, hiçbir şey yapamıyorsak zulmü duyurmamız, sömürüyü duyurmamız esastır. Dayanışma göstermelik değil, yürekten yapılmalıdır. Yardımlar şov amaçlı değil, sorunların köklü çözümüne katkı yapacak şekilde olmalıdır. Bu nedenle Kurban Bayramımızda da bunlara dikkat etmek, zalimlere karşı bir kişiyi bile teşkilatlandırmak, bir tane bile sömürüleni kurtarma mücadelesi vermek ve daha birçoğu. Bizim aklımıza bunlar geliyor. Daha birçoğu geliyor aslında ama sizler de biliyorsunuz. Bu açıdan bayramınızı tebrik ederek başlamak istedim. Özel bayramda. Bu özel bayramda da gündemin sıkıcı demeyelim de çok gergin şeyle girmek istemedim. Yine anlatacaklarımız tabii ki belki sizleri kızdıracaktır. Birilerine kızacaksınızdır, zalimlere kızacaksınızdır, sömürücülere kızacaksınızdır, soykırımcılara kızacaksınızdır ama güncel siyasete girmeden o gerilimi değil de biraz tarihsel, biraz dosyavari konularla bu bayramda biraz içerik hazırladım. Onu söyleyeyim. Yani nereden başlayacaksın derseniz, çünkü siyaset biraz karışık biliyorsunuz. Türkiye'de işte Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak butlan kararı çıkmasından sonra geçen hafta çok yoğun bir siyasi gündem oluştu. Bayrama da yansıyor tabii ki doğal olarak. Bu çerçevede ona çok girmeyelim. Fotoğrafın netleşmesi de önemli. Ama dediğim gibi biraz dosyalar, biraz tarihsel bilgilerle gidelim. Biraz emperyalizmi, siyonizmi anlamak açısından biraz, çünkü bölgenin kalbi aslında küresel sistemi anlamaya, küresel sistemin bölgemize, ülkemize etkilerini analiz etmeye yönelik aslında temeli olan bir program. Bu açıdan da biraz o zalim emperyalist ve siyonistleri tanımak gerekir diye düşünüyorum. Bir tane dosyamızı şöyle başlayalım isterseniz. Biraz tarihe de gideceğiz. Tarih şu, yani benim yıllardır aslında inandığım bir şey var. Nazilerle siyonistler arasında bir işbirliği var mı? Şimdi nereden çıktı bu diyeceksiniz. Birazdan açacağım. Çünkü sonuçta yani bunu söyleyenler varsa, belki benim gibi düşünenler de vardır. Dönem dönem denk geliyor benim gibi düşünenler. Ama şunu söyleyebilirim. Yani ha şu orada yarım kaldı, onu tamamlayayım. Arada bir böyle hızlıca gidiyoruz. Yarı kalanı unutuyoruz. Yarıda kalanı unutuyoruz. Çünkü bu soruyu soranlar haklı olabilir. Ya nasıl olur? Naziler Yahudileri öldürdü. Neden Siyonistler bunlarla, yani sonuçta Siyonizm en uç noktada aslında Yahudileri, Musevilerin bile eleştirdiği bir doktrin haline gelmiş. Teokratik fundamentalist, yani Batılıların İslam dünyası için hep söylediği, bilinçli olarak ürettiği kelimenin aslında tam anlamıyla hak edeni Siyonistlerdir. Kökten dinci bir inanç sistemi şeklinde, faşizan bir inanç sistemi şeklinde Yahudileri savunduklarını söylüyorlar. Nasıl olabilir Nazilerle işbirliği? Orayı anlatacağım. İlginç bir bağlar var çünkü arada. İlginç bazı bilgiler, belgeler var arada. Şimdi onlara geleceğiz. Nasıl geleceğiz? Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Sumut filosunun, yine bir İsrail'in açık söyleyeyim haydutça bir eylemiyle Sumut filosuna yine baskınlar, saldırılar yapıldı. Baskın da demeyelim, hatta ötesi saldırılar yapıldı. İnsanların görüntülerini yansıtan bir ulusal güvenlik, sözde ulusal güvenlik bakanı diyeyim. Yani o ulusal güvenlik bakanlığı olmuyor. O artık soykırım bakanlığına dönüştü, katliam bakanlığına dönüştü. Onun başında biliyorsunuz Itamar Ben-Gvir diye bir tane soykırımcı var. Dünyaca ünlü Filistin kökenli model Bella Hadid onun için şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki dünyanın en kötü, en iğrenç yaratıkları sıralamasında üst sıralardadır gibi bir ifade kullandı. Yani bir anlamda şunu söyleyebiliriz. Itamar Ben-Gvir, yani Siyonizm bir insan vücudunda olsaydı, o canavar hakikaten o vücut bulsaydı, bu Itamar Ben-Gvir olur. Bunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Ha diyeceksiniz ki ya bu Itamar Ben-Gvir için aslında övgü bir şey dolu olabilir. Neden? Çünkü zaten adam Siyonizm denen o belayı zirvede yaşayan biri. Yani Siyonizmin ne kadar lanet bir bela olduğunu düşünen biri değil. Tam tersine Siyonizmi o bütün kötülükleriyle beraber barındıran biri. O kendisi için belki övgü olarak görebilir ama ben zaten Itamar Ben-Gvir için söylemiyorum bunu. Bunu o zulümün, zalimliği noktasında insanlığa, bir anlamda dostlarımıza, yani 10 kişi dinliyorsa hepsine de selam olsun, 100 kişi dinliyorsa hepsine selam olsun, dostlarımıza aktarıyorum. Yani 1000 kişi, 10.000 kişi, ki Radyo Sputnik'in çok ciddi bir şekilde dinleyici kitlesi olduğunu bildiğimiz için binlerce insana aktarıyoruz yani bunu. Şimdi bu noktada zaten zalimler, katiller zalim olduklarını, katil olduklarını kabul etmezler. Yani bu boyutu geçtim, normal bir cinayet zanlısına bile sorsanız büyük çoğunluğu yani hata yaptığını söylemez, karşı tarafı suçlar falan filan. Bu noktada tabii ki kimseyi yargılamak için söylemiyoruz. Kader kurbanı olanlar var mıdır, nefsi müdafaa var mıdır? Onu örnek olarak göstermek açısından söyledim. Yani yaptıklarının doğru olduğunu düşündükleri şeydir. Siyonizm gibi bir belada Ben-Gvir zaten hakikaten yaptıklarının doğru olduğunu, çünkü Siyonizm denen bela için yaptığını ve buna gerçekten inandığını biliyoruz. İnsanların öldürülmesini, etnik temizliği, katliamı doğal bir durum olarak karşıladığını biliyoruz. Siyonizmin çıkarına ise. Şimdi bu noktada Siyonizmin, Siyonistlerin ne kadar büyük bir bela olduğunu gösteren önemli bir veri olarak bunu görüyoruz. Ama yani şunu söyleyebiliriz. Siyonizm aslında Yahudiler için de büyük tehdit. Sadece dini, dili, etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanlık için büyük bir tehdit değil. Bu tehdit Yahudiler ve Museviler için de geçerli. Şimdi nasıl oluyor bu derseniz, şöyle, tarihte bunun en büyük örneğini Yahudi soykırımında gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunu çok net bir şekilde, belki net bir şekilde olmamakla beraber, böyle perdenin arkasını biraz araladığımızda görebiliyoruz. Şimdi isterseniz gelin perdenin arkasını biraz aralayalım. Yani nereye kadar uzanacak? Önemli veriler nedir? Yani Nazilerle Siyonistlerin işbirliğinin verileri nedir? Biraz buna bakalım. Şimdi hepinizin bildiği üzere Naziler tüm insanlığa olduğu gibi Yahudilere de düşmandı. Yani aynen bugünkü Siyonist yapı gibi, onlar nasıl Siyonistler sadece Siyonistleri ve Evangelistleri kapsayacak bir dünya düzeni istiyorlar ya. Hani diyoruz ya, bunların hayali dünyada 300 milyon insan kalacak. İnsan olarak da onlar Siyonistleri ve Evangelistleri görüyorlar. Evangelistler de benzer düşünüyor. 300 300 milyon insan kalacak. Diğer 8 milyar insan, yaklaşık 8 milyar insan yok edilecek. Şimdi Naziler de üstün Alman ırkına inanan ve onların üstünlüğü üzerine bir dünya sistemi inşa etmek isteyen bir yapıydı. Ve bu nedenle insanlığa, içlerinde Yahudiler de olmak üzere, insanlığa düşmandı. Yahudilere ek olarak da şu noktada düşmandı. Yahudiler 2000 yıla yakın aktardı, dönem dönem programlarımızda, yazılarımızda aktarıyoruz. 2000 yıla yakın böyle sürüldükleri için, böyle farklı farklı coğrafyalarda yaşadıkları için güç merkezlerinin içine yerleşebilmiş bir toplumdu. Bu doğal olarak Avrupa içinde, Almanya içinde de vardı. Şimdi bu nedenle Naziler Yahudilere de ayrı bir nefret besliyorlardı. Şimdi Naziler Avrupa'da Yahudileri istemiyordu. Başta Almanya'daki olmak üzere, Polonya'dakiler olmak üzere Avrupa'da Yahudileri istemiyordu. Siyonistler de Avrupa'dakiler başta olmak üzere dünyadaki Yahudilerin Filistin'i işgal için bu coğrafyaya taşınması gerektiğini düşünüyordu. Yani onların kutsal topraklar, vaat edilmiş topraklarımız diye tanımladıkları coğrafyaya taşınması gerektiğini düşünüyordu. Yani ortak bir hedef vardı onların oradan çıkması veya çıkarılması noktasında. İkisinin uzlaşısı, deyim yerindeyse, Avrupa Yahudiliğinin Filistin'e taşınmasının önünü açtı. Nasıl mı? Şöyle söyleyelim ya, ondan sonra bakın, soykırımdan sonra, çünkü öncesinde yine bu Siyonistler Yahudileri oraya taşımak istiyor falan filan ama çok az kişi kalıyor. İnsanlar düzenlerini bozmak istemiyorlar. Ama milyonların kitlesel hareketi doğal olarak güzellikle olmuyordu. Yani bu çağrılarla, siyasi çağrılarla, Siyonistlerin yaptığı çağrılarla, toplantılarla olmuyordu. Güzellikle olmuyordu. Büyük bir tehdidin ortaya konması gerekiyordu ve soykırım denen insanlığın en lanet şeyi işte tam da bu dönemde ortaya çıktı. Bakın, tarihte örtüşecek ilginç bir şeyler anlatacağım size. Bu plan, belli planların ortaya çıktığı tarihle soykırımın başladığı tarih hemen hemen aynı. Şimdi bazı belgelere göre Siyonistlerin kendi dindaşlarının sistematik imhasında payı var. Çünkü aktardığımız gibi çıkarları bunu gerektiriyor. Şimdi daha detaylı aktaralım. Şimdi biliyorsunuz, dönem dönem kitaplardan örnekler veriyorum. İşte bu kitaplardan bir tanesi, öyle okuduğum son dönemde, özellikle bunu yıllar öncesinde okudum ama çok not çıkartmıştım ondan da. Son dönemde ağırlıklı olarak İsrail sistemine, İsrail istihbaratına, İsrail gizli servisine, İsrail'in nasıl kurulduğuna yoğun çalışıyorum. Şimdi bir kitapta okumuştum yıllar öncesinde. Richard D. Deacon, yani D. John diye yazılıyor. Deacon diye okuyayım. İsrail Gizli Servisi diye bir kitabı var. Bu Richard Deacon, yanlış bilmiyorsam, İngiliz bir istihbaratçı. İsrail Gizli Servisi'ni de aslında övmeye şey yapıyor. Yani gördüğüm kadarıyla övücü bir kitap yazmış. Çünkü İsrail'in, o Siyonizmin İngiltere'yi nasıl kontrol altına aldığını da şey yapacağız, konuşacağız. İngiliz sistemini de bugün biraz ele alacağız. Şimdi bu kitapta İlginç bir detay var. Şimdi önce o detaya girmeden önce bir tane elebaşından bahsedeceğim. 1930'lu yıllarda, 40'lı yılların başında Abraham veya Avraham Stern diye bir Siyonist elebaşı var. Bir terör yapılanması olan İrgun'un liderlerinden biri. Şimdi bu Abraham Stern aynı zamanda İngilizler tarafından, o zamanlar İngiliz kolonisi olarak, sömürgesi olarak bulunan Filistin coğrafyası, İngilizler tarafından Stern çetesi olarak adlandırılan bir yapısı var. Lehi, yani bunun işte İbranicesi Lohamei Herut İsrail, İsrail Özgürlüğü Savaşçıları isimli bir terörist örgütü kurmuş biri. Abraham Stern veya Abraham Stern. Bu Stern Siyonizmin Filistin topraklarında güçlenmesi için bir plan hazırlıyor. Şimdi Deacon bu planı ve Stern'in yaptığı kafasındaki planlamayı şöyle anlatıyor. Bakın, aynen birebir Deacon'ın kitabından aktarıyor. İrgun'un savaş marşı meçhul askerlerin yazarı olan Stern, ileri sürdüğü tezlerin doğruluk derecesini öğrenmek istedi. 1941 yazında Hitler ile anlaşmak için bir plan hazırladı. Bu planı ilk başta görüldüğü gibi pek çılgınca değildi. Tam tersine müthiş bir zekanın belirtisiydi. Stern'in planı, Hitler'in Yahudilere karşı duymuş olduğu nefreti Yahudilerin lehine kullanmak idi. Hitler Yahudilerden kurtulmak istemiyor muydu? Öyleyse tamamdı. Filistinli Yahudiler Hitler'e bu arzusunun gerçekleştirilmesinde yardımcı olacaklardı. Ayrıca İngilizlerin işini zorlaştırmış olacaktı. Stern'in Hitler'den istediği şey, on binlerce Yahudinin Alman gemileriyle Akdeniz'e doğru yol almasıydı. Böylece hem Yahudiler Filistin'e ulaşmış hem de sahili abluka altına almış olan İngiliz donanması bölgeden ayrılmak zorunda kalacaktı. Eğer plan başarıya ulaşırsa 10 binlerce Yahudi Filistin'e gelmiş olacaktı. Başarısızlık halinde ise İngilizler aleyhine başlatılacak olan yoğun propaganda onları Yahudi sorununun çözümüne daha öncelik vermeye zorlayacaklardı. Stern'in planı 1941 yılında hazırlamış. Peki Nazilerin paramiliter örgütü SS'lerin soykırımı başlattığı yıl hangisi? 1941. 1941 ile 1945 arasında soykırım denen lanet başlıyor. Yani bu planla benzer şekilde yürüyor. Şimdi başka bir belgeye gidelim. Şimdi bu Stern'in belgesi, planı. Bir başka belge Nazi Partisi'nin finansörlerinin Almanya'daki Siyonistler olduğuyla ilgili. Şimdi bu belge nedir, onu da anlatalım. Churchill, biliyorsunuz Winston Churchill. İngilizlerin İngilizler açısından efsane ama insanlık açısından zalim bir herif. Churchill'in hayatını kitaplaştıran İngiliz gazeteci yazar David Irving 1985-86 yıllarında Kuzey Amerika'da, yani Amerika ve Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da çeşitli konferanslar düzenliyor. Bu konferanslardan biri 31 Mart 1986 tarihinde Kanada'nın 3. büyük metropol alanı olan Britanya Kolombiyası Vancouver'da gerçekleşiyor. Ve orada Churchill'in hayatı ve kariyeri hakkında bir dizi açıklama yaparken diyor ki, yeni bir bilgi diye açıklıyor. Hitler'den önceki Alman şansölyesi Dr. Heinrich Brüning'in Ağustos 1937'de Churchill'e yazdığı bir mektubu açıklıyor. Mektubun içinde ne yazıyor biliyor musunuz? Bakın. Brüning'in bilgisi. Ekim 1928'den itibaren Nazi Partisi'ne en büyük iki düzenli bağışçının Berlin'in en büyük iki bankasının genel müdürleri olduğunu, her ikisinin de Yahudi olduğunu, bunlardan birinin Almanya'daki Siyonizmin lideri olduğunu açıklamak istemedim ve bugün bile anlaşılabilir nedenlerle istemiyorum. Yani Nazileri Almanya'daki Siyonistler finanse ediyor. Peki niye? Aktardığımız gibi. Siyonistler Filistin topraklarının işgali için dünyanın her bölgesindeki Musevilerin, Yahudilerin Filistin'e göçmesini istiyordu. Ancak fanatik Siyonist değilse hiçbir masum Yahudi kurulu düzenini dediğimiz gibi bırakıp bu göçe katılmak istemedi. Haklı olarak. Soykırım korkusu yüz binlerce insanı kitlesel bir göçe zorladı. Böylece Siyonistlerin istediği olduğu Haganah ve Irgun ve benzeri işte Lehi gibi falan filan terör örgütlerinin de saldırıları ve katliamlarıyla katledilen, sürülen Filistinlilerin yerlerine Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Yahudiler yerleştirildi. İşte İsrail Devleti'nin 1948'de kuruluşuna giden süreç böyle gerçekleşti. İsrail Devleti deyim yerindeyse böyle kuruldu. Yani şunu söyleyebiliriz. Başka belgeler de var tabii ki. Çok sayıda şey de var. Bunun verileri de var. Ama şunu söyleyebiliriz. İsrail Devleti Nazilerle işbirliği içinde kuruldu diyebiliriz. Yani zaten şu an bugün uyguladıkları tekniklere baktığımızda da Nazilerden çok şey öğrendiklerini de görüyoruz. Bugün Filistinlilere çok benzer tekniklerle bir etnik temizlik yapıyorlar, bir soykırım yapıyorlar. Bir dönem masum Yahudileri kurban ettikleri gibi şimdi masum Filistinlileri kurban ediyorlar. Bu sefer doğrudan aracı kullanmıyorlar, doğrudan kendileri yapıyorlar. Ama aracıları da, yani İngiltere gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi aracıları da kendilerini destekçi olarak sistemlerini kendilerini bağlayarak kullanıyorlar diyebiliriz. Şimdilik buraya, bugünkü bayram özel yayınımızda buraya bir nokta koyalım. Ya virgül koyalım aslında. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra işte kendilerine bağladıkları önemli sistemlerden biri. İngiliz sistemini, propagandasını, medyasını nasıl işlettiklerini günümüzde de çok daha iyi anlamak lazım. Onu görmeye çalışacağız. Ama şimdilik kısa bir ara diyelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bayram özel devam edecek. Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aranın ardından şimdi ikinci konumuza, aslında bir önceki konuyla, az önce konuştuğumuz konuyla da bir anlamda bağlantılı devam edelim. Yani neyi anlatacağız burada? Hani İsrail'i kuran sistemin lanetliğini şey yaptık ya, tabii ki bazı devletlerin kuruluşu, işte her halkın devlet kurma iradesi var. Ama Filistin halkının da var, onu da söyleyelim. Filistin halkının devletini kabul etmeyen bir zalim sistemden bahsediyoruz ve bu zalim sistemde Siyonistlerin nasıl terör yöntemiyle, nasıl zalimliklerle geldiklerini söylüyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda sadece İsrail'e yoğunlaşmadılar. Siyonistler dünyada başat güç olarak belirledikleri, başta özellikle Batı emperyalizminin merkez noktalarını da hedef aldılar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni zaten konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobinin faaliyetlerini, işte geçen bir video izledim. Kongre'de her bir kongre üyesinin kapısında şey varmış. Yani mutlaka bir İsrail bayrağını sembolize eden bir sembol, bayrak falan filan varmış. Yani düşünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekillerinin veya işte başka bir ülkede, herhangi bir ülkede, Çin'de, İran'da, Rusya'da bir vekillerin, milletvekillerinin kapısında, odalarının kapısında başka bir ülkenin bayrağı olsun. Bu garip karşılanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde garip karşılanmıyor. Hoş, artık Amerikalılar da bunu tartışıyor. Yani Amerikalılar da bu noktada tepki göstermeye başladı, çok şükür. Tabii ki çok güçlü bir düşman var karşılarında. O lobi Charlie Kirk gibi onları yok etmeye de kalkabilecek zalimlikte bir lobi. Charlie Kirk bir Amerikan milliyetçisiydi. Belli konularda belki bizlerle de anlaşamayacak pozisyondaydı. Ama ne zamanki Siyonizme, ondan sonra İsrail'in o fanatik yapılanmasına, lobisine karşı durmaya kalktı, anında herkesin gözü önünde öldürüldü. Ve en yakınındaki insanlar bu işin arkasında İsrail istihbaratının, İsrail devletinin, Siyonist lobinin olduğunu ve onlarla işbirliği yapan Amerikan devletinin içindeki unsurlar olduğunu söylüyor. Şimdi başka devletler de var tabii ki. Bunların başında da İngilizler var. Şimdi İngilizler zaten 1917, ki başka bir dosyamızda şunu da işleyeceğiz, onu da söyleyeyim. Aslında Osmanlı'yla bir anlaşma yapmak üzereyken Balfour deklarasyonuyla işi bozan yine Siyonistler oldu. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın o ilk, bizim Kurtuluş Harbimiz başlamadan önceki diliminin kaderini değiştiren hamleyi yine Siyonistler yaptı. Balfour deklarasyonu ve Rothschild'lerin müdahaleleriyle gerçekleşen o olay. Onu başka bir dosyamızda aktaralım ama İngilizler bu işte başat güçlerden bir tanesi. Siyonizmin coğrafyamızda, bölgemizde güçlenmesini, zalimleşmesini, günümüzdeki soykırımda bile İngiliz etkisini görebiliyoruz. Muhalif bazı siteler var. Bir tanesi var da ismini söylemekte çok zorlanıyorum. Dekla Fiyat falan filan şeklinde bir site var. Onu bulursunuz. Benim geçmiş yazılarımda falan da dönem dönem alıntı yaptım. Onlar çok güzel anlatıyorlar. Yani İngilizler nasıl hava desteği verdi, soykırım sürecinde nasıl keşif yaptılar falan filan. İsrail'i nasıl desteklediler, soykırımda nasıl desteklediler. Nazilerin generallerini, daha sonra Amerikalıların, İngilizlerin kontrol ettiğini, onlardan bilgiler aldıklarını da bildiğimiz için, Amerikan işte Gehlen örgütünün lider kadrosu, Amerikan istihbaratını, Amerikan özel kuvvetlerini daha sonradan dizayn eden adamlardan oluşuyordu. Gehlen örgütlenmesinden aldılar. Şimdi İngilizler de öyle bir sistem kurdu. Birinci Dünya Savaşı'ndan özellikle sonra İngiliz yönetimi, İngiliz medyası üzerinden savaş propagandası ve vahşet propagandası üretimi konusunda çok ciddi bir şekilde küresel bir oyuncu oldu. Yani bunun için bir İngiliz medyasının analizi gerekiyor. Yani bu propagandayı nasıl yapıyorlar, hangi unsurlar üzerinden yapıyorlar, buna bir bakalım istedim. Şimdi medya sahiplerinden başlayalım istiyorum. Şimdi İngiliz gazetelerinin çoğu milyar, küçük bir grup. küçük bir gruptan oluşuyor. Milyarderlerden ve medya şirketleri gruplarına ait. Bu gruplar arasında Murdoch var. Rupert Murdoch. İşte The Sun'ın sahibi, The Times'ın sahibi, The Sunday Times'ın sahibi var. Lord Rotermer var. İşte Daily Mail'in, Mail Online, Mail on Sunday, Metro gibi yayın organları. Barclay ailesi var. The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, The Spectator bunların sahibi. Baron Lebedev var. Evening Standard, The Independent'ın sahibi. Reach grup var. Daily Mirror'ın. Daily Express'in, Daily Star'ın ve diğerlerinin sahibi. Mesela The Economist vardır. Finans Kapital'in yayın organı olarak bilinir. Ondan sonra ağırlıklı olarak Rothschild bankacılık ailesinin ve İtalyan milyarder sanayici Agnelli ailesine aittir The Economist. Financial Times ise 2015 yılına kadar İngiliz yayıncılık şirketi Pearson'a aitti. O yıl Japon medya şirketi Nikkei tarafından satın alınıyor. Guardian ve Observer yayın organları da Guardian Medya Grubu'na ait. Yani tabii ondan sonra bu yapılanmalarda görüldüğü üzere işte mesela okuyuculara falan bakılıyor. Bu gruplar aslında İngiliz ulusal gazete pazarının %80'ini kontrol ediyor. Bunlar aynı zamanda küresel de etki yapıyorlar biliyorsunuz. İngiltere'deki toplam okuyucuların yaklaşık %60'ı bu 4 İngiliz milyarderinden birine ait medyayı tüketiyormuş. İngilizler çevrim içi haberlerine ayrık ziyaretlerin 3'te 2'sini oluşturan 3 büyük oyuncu hakim. Yani işte BBC, Roach Media, Daily Mail Group. BBC %39, Roach Media %18, Daily Mail Group da %10. Yaklaşık bakıldığı zaman yani %60'ın üzerinde bir veriden bahsedebiliriz. Şimdi İngiliz devlet işte televizyon pazarında BBC %31 pazar payına ve devlet kontrolünde hakim durumdalar. İşte ITV var, Channel 4 var, Sky var, işte şimdi Comcast'a ait, eskiden Murdoch'a aitmiş Sky, Channel 5 falan filan, bunlar yoğun bir şekilde hakim. Amerikalıların da bulunduğunu görebiliyoruz. İngiliz medya pazarında işte Gates Vakfı, Rockefeller Aile Fonu gibi yapılar BBC'ye, Guardian'a, Daily Telegraph'a, Financial Times'a $100 milyon yakın bağışta bulunmuşlar. Ve bir anlamda medyayı bu yapılanmalar yönetiyor. Yani işte dediğimiz gibi Murdoch'lar, Barclay'ler, işte David Barclay, Fred Barclay, Jonathan Harmsworth, Richard Desmond gibi milyarderler, küreselci milyarderler İngiliz medyasının başında. Medyada yoğun bir şekilde sansür mekanizmaları var. Mesela bir komite var, mesela Savunma ve Güvenlik Medya Danışma Komitesi adı verilen bir komite var. Bu komite İngiliz medyasında ulusal güvenlikle ilgili konularda belirli bilgileri yayınlamamaları veya yayınlamamaları konusunda tavsiyede bulunan DSMA bildirimleri yayınlaması yapmakta. Yani hem yayınlamamalarını söylüyor veya bildiriler aktarıyor. Bu bildirimler yasal olarak bağlayıcı değil. Ama bu bildirimleri görmezden gelirseniz İngiltere'de resmi sırlar yasası kapsamında yargılanma veya devlet kurumları tarafından kara listeye alınma gibi yasal ve siyasi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu nedenle tekrardan vurguluyorum, kısaltması işte İngilizcesini kısaltması DSMA, Savunma ve Güvenlik Medya Danışma Komitesi. Bu İngiliz medyasındaki sansürü, otokontrolü yapan bir anlamda gazetecileri, yani görmezden gelemezsiniz. Görmezden yiğit olup görmezden geldiğiniz anda da İngilizler tarafından yargılanma ve bir anlamda tukaka edilme ihtimaliniz yüksek. Mesela işte 2013'te örnek vardı, Guardian gazetesi bu uyarılardan birini görmezden geldi. Snowden, biliyorsunuz Edward Snowden tarafından sızdırılan NSA belgeleri var biliyorsunuz. Onu yayınlamaya devam etti. Bunun üzerine istihbarat yetkilileri Guardian ofislerine girerek belgeleri içeren dizüstü bilgisayarların imha edilmesi ne kadar eylemi vardır. Yani bir anlamda İngiltere'de hani basın özgürlüğü, BBC gibi küresel medya kuruluşları, böyle şovmen, ki anlatmıştık size BBC'nin içindeki İngiliz, özür dilerim, İsrail istihbaratı etkisini de hani katsalar ve sayanlar, özellikle sayan, yani İsrail istihbaratına her türlü yardım yataklık eden unsurların BBC'de çok yoğun olarak bulunduğunu biliyoruz. Artı İngiliz medyasında çok kritik bir ajans da var. Şimdi Amerikan biliyorsunuz Associated Press var. Ondan sonra kısaltması AP. Fransız Ajans France Press var, AFP. Ve bir de İngiliz Reuters. Bunlar dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarına uluslararası haber raporları, haber görüntüleri ulaştıran, sağlayan, önde gelen üç küresel haber ajansından biri. Şimdi küresel erişimleri dolayısıyla bu üç yayın organı, aralarında Reuters'in, İngiliz Reuters'in de bulunduğu, hem doğru haberlerin hem de propaganda içeren haberlerin dünya çapında yayılmasında merkezi bir rol oynuyorlar bunlar. Ve bunlar bir anlamda etkileri ülkelerdeki sistemleri, hükümetleri sarsacak manipülasyonları da bir anlamda yapıyorlar. Şimdi mesela istihbarat sistem servisleriyle de bağlantılar var. Mesela Reuters'in 2015'ten 2018'e kadar uzun yıllar CIA'de görev yapmış bir kişi hükümetin küresel iş direktörü olarak istihdam ettiğini İngiliz medyasında gerçekten yiğit meslektaşlarımız yazdılar. Yani Reuters dezenformasyon noktasında çok ciddi bir şekilde etkili. Artı vekil gruplar var medyada. Sivil toplum görünüşlü vekil gruplar, unsurlar var. Mesela İngiliz Devlet Yönetimi Enstitüsü isimli o tarafından yürütülen esas olarak İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve NATO tarafından finanse edilen bir yapılanma, bir propaganda operasyonu var. Nedir bu Devlet Yönetimi Enstitüsü'nün yürüttüğü operasyonun adı? İngiliz Dürüstlük Girişimi. Türkiye dahil Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düzineden fazla ulusal kümeyi kuruyorlar. Bu kümeler eski askeri ve istihbarat yetkililerinin yanı sıra NATO uyumlu gazeteciler ve akademisyenlerden oluşuyor. Bu sözde dürüstlük girişimi üyeleri İngilizlerin yürüttüğü propagandaları bunlar üzerinden yayıyorlar. Bu dürüstlük girişiminin görevi bu. Yani 2018'de ifşa oldular ve İngiliz medyası, bunun o bahsettiğimiz medya, bunu kulağının üstüne yattı. Bununla ilgili hiçbir şey aktarmadı. Yine buna benzer bir örgütlenme, Bellingcat isimli bir örgütlenmeden bahsedelim. Açık kaynak istihbaratı konusunda uzmanlaşmış, sözde bağımsız bir vatandaş gazeteciler grubu olarak tanımlanıyor. İşte ondan sonra İsviçre Devlet Televizyonu mesela RTS Bellingcat için misyonunu gerçeğin hizmetinde vatandaş gazeteciliği olarak tanımlamış bir şekilde yayın yapabiliyor. Ama özünde ne? Amerikan ve İngiliz istihbaratının bir vekil unsuru olduğu nereden ortaya çıkıyor? Sızdırılan e-postalardan ve grubun gizli bilgi savaşı operasyonları üzerinden bunların bir şey olduğu, dediğimiz gibi İngiliz aparatı, İngiliz istihbaratının aparatı olduğu ortaya çıkıyor Bellingcat'in. Daha işte Uluslararası Af Örgütü, ondan sonra Londra'da kurulan yine İngiliz propagandasını kullanan unsurlardan biri bu. Ek olarak İngiliz medyasında bir aktardığımız gibi bir İsrail lobisini biliyoruz. Yani daha Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren başlayan bir lobi, ama burada en önemli şeylerden bir tanesi, mesela bakın çok ilginç bir şey aktarayım. Hani Yalçın Küçük'ün şu cümlesi vardır ya, İsrail Türkiye'de İsrail'dekinden daha güçlü diye bir ifadesi vardır. Şimdi İngiltere'de de Sir Allen, Dışişleri Bakanlığı'nda bakanlık görevlilerinden birini yapmış olan, Dışişleri Bakanlarından biri Alan Duncan. Sir Allen Duncan bir günlükleri ifşa olmuştu. Bu günlüklerinden birinde şöyle bir ifadesi var, biliyor musunuz? İsrailliler Dışişleri Bakanlığı'nı kontrol ettiklerini düşünüyorlar ve gerçekten de kontrol ediyorlar şeklinde. Ve İsrailliler ciddi bir şekilde BBC başta olmak üzere İngiliz medyasını yönlendiriyorlar. Çok yoğun lobi faaliyeti yürütüyorlar ve bakıldığı zaman mesela şeyi de hatırlayın, Ghislaine Maxwell. Kimdi bu? Epstein'in biliyorsunuz suç ortağı, işte sevgilisi, suç ortağı falan filan. Onun ondan sonra ne diyelim, suç ortağıydı Ghislaine Maxwell. Onun babası kim? Robert Maxwell. Robert Maxwell de bir İsrail istihbaratçısıydı ve İngiliz medyasında Mirror grubunun lideriydi, sahibiydi. Ha, ilginçtir. Robert Maxwell daha sonra iddiaya göre İsrail istihbarat tarafından öldürüldü. Çünkü bazı İsrail'in işine gelmeyen işler yaptı, sonra öldürüldü. Ama dediğimiz gibi Robert Maxwell örneğinde olduğu gibi İsrail istihbaratı da İsrail devleti de İngiliz medyasında çok etkin. Yani İngiliz medyasında geçenlerde de şey yapmıştım, bir yazıda kullanmıştım yanlış hatırlamıyorsam. İngiliz medyası incelenmiş o soykırım sürecinde 2023-2024 haberlerinde İsrailler lehine yapılan haber sayısı Filistinlilere yönelik soykırımın, katliamın haber sayısından neredeyse 10 kat 20 kat daha fazla. Tam rakamlar aklımda değil ama onu da yine şey yaparız, arşivlerden karıştırıp bulabilirsiniz. Onun dışında Wikipedia gibi, ondan sonra başka başka işte bağımsız medya görünümlü unsurlar gibi, arama motorları gibi unsurları kullanarak çok ciddi bir şekilde İngilizler medyada manipülasyon yapıyorlar. Bu manipülasyonları da işte savaş propagandalarında da kullanıyorlar, psikolojik harpte de kullanıyorlar. Ama İngilizlerin hiçbir şekilde güvenilmez olduğunu, İngiliz devletin, tabii ki İngilizler derken İngilizlerin masum vatandaşlarını kastetmiyoruz, ama o insanların, devleti yöneten unsurların güvenilmez olduğunu gösteren önemli bir veridir diyelim. Yine bir virgül koyalım. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel devam edecek. Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler. Radyo Sputnik.

0: Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel devam ediyor.
1: Şimdi son dilimimizde şöyle bir bilgi paylaşalım. Onunla gidelim. Biliyorsunuz bu sıralar savunma sanayileri öne çıktı. İşte Türkiye, ondan sonra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin çalışmaları var. Çin önemli bir güç olarak zaten küresel anlamda etkili. Başka başka ülkelerin de çalışmaları var. Türkiye'nin etkin olduğu, hala eksik olduğu yerler var. Küresel güçler var ve bir mücadele sürüyor. Şimdi savunma sanayilerinde hava, işte kara, deniz alanı üzerine

sistemi geçti. Çin aldı onu, düzenledi. Hatta Çin bir numara da mı yapmış neydi? Yani o gemiyi ben işte eğlence merkezi yapacağım diye almıştı. Sonra gerçekten silahlandırdı ve uçak gemisi olarak şey yaptı. Daha sonra iki tane daha uçak gemisi yaptı. Şimdi dördüncü uçak gemisini yapıyor. Dördüncü uçak gemisinin inşa hızı bir anlamda etkileyici. Nasıl? Şöyle söyleyelim. 2025 yılının başlarında Dalian'da, o Dalian tersanesinde bir kuru havuzda ilk kez ortaya çıkan gövde bileşenleri var. Yani bir deyim yerindeyse prefabrik gövde bileşenleri. Bu gövde bileşenleri bir yıldan kısa bir süre içinde. Yani aslında bakıldığı zaman 2025 başları, yani bir yıl gibi bir sürede deyim yerindeyse açıkça tanınabilir bir gövde haline getirildi. Bu da Çin'in denizcilik sanayi tabanının hızını ve ölçeğini gösteriyor. Yani burada bu arada şunu da vurgulayalım. Türkiye'nin de çok etkili bir şekilde tersane sisteminde dünyadaki rakipleriyle, diyelim artık küresel rakipleriyle ciddi bir şekilde boy ölçtüğünü, tam ter, hatta üstüne ilk 2'ye 3'e girdiğini, Çin'den sonra Türkiye'nin geldiğini söylesek yanlış olmaz. Türkiye'de şu an üretilen sayıyı hatırlayamadım ama yani yaklaşık 100 tane veya 100'ün üzerinde aynı anda şu an gemi üretiliyor. Yani hem Milgen projesi kapsamında ve Çin de tabii ki çok ciddi bir şekilde gemi, yani bir numaraya Çin'i koyarız muhtemelen. Şimdi iki numarada da Türkiye dersek yanlış mı olur? O rakamlara bakacağım tabii ki, şey olmasın, ama Türkiye'de çok ciddi bir şekilde bu konuda kendini geliştirdi diyebiliriz. Şimdi dediğim gibi tekrar dönelim Çin'in dördüncü uçak gemisine. Çok hızlı bir süreçte gövdeyi oluşturdular. Şimdi tabii ki bu bir anda, bir senede gövde oluşturuldu, hemen bitti, yarın öbür gün devreye girecek değil. Mutlaka bir 2-3 yıl, 4 yıl muhtemelen Çin ordusuna, donanmasına katılımı alacaktır. Ama uçak gemisiyle ilgili çok ciddi bir şekilde incelemeler yapılıyor. Şimdi bunlardan bir tanesi Amerikan ordusuyla düşman güçleri arasında incelemeler falan yapan CSIS. Tam açılımını da söyleyeyim size, CSIS'in açılımı. Yani yanlış hatırlamıyorsam uluslararası kriz işte inceleme grubu gibi bir şeydi. Yani CSIS'in internet sitesine girdiğinizde de bu konuda ciddi bir inceleme yapıldığını göreceksiniz. Şimdi oradaki incelemelerden varılan sonuçlar var. Şimdi bu yapım aşamasındaki geminin bir uçak gemisi olduğu konusunda herkes neredeyse kesin kanaate varmış. Yani evet, bir uçak gemisi yapıyorlar. Bu noktada ciddi bir uçak gemisi. Şimdi Mayıs 2026 itibariyle geminin gövdesi tamamlanmamış provadan geminin kıçına kadar, yani bu ifade kullanılıyor biliyorsunuz, provadan kıça kadar yaklaşık 286 metre uzunluğunda ve yaklaşık 46 metre genişliğinde bir görüntüsü olduğu yönünde bazı veriler var. Geminin gövde yapısından da bunu sağlaması, hani bunun bir uçak gemisi olduğunu sağlamasını yapacak bir ticari, sivil ticari gemi olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Yani devasa konteyner gemileri, kargo gemileri veya tankerlerin yapısıyla uyuşmayan bir gövde. Gövdenin şekli ve yapısı yaklaşık olarak benzer inşaat aşamalarındaki diğer Çin uçak gemilerinin şekli ve yapısıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Bunu söylemek mümkün. Önemli bir veri daha var. Büyük ihtimalle nükleer enerjiyle çalışacak bir uçak gemisinden bahsediyoruz. Yani bunu merak ediliyor. Çalışacak mı, çalışmıyor, nükleer enerjiyle mi çalıştırılacak şeklinde. Büyük ihtimalle işte 4 Mayıs 2026 tarihli uydu görüntüleri geminin gövdesinde nükleer reaktörlerin radyasyonundan mürettebatı ve çevredeki ekipmanları korumak için gerekli olan 15 metreye 15 metre boyutlarında 2 adet korumalı nükleer reaktör muhafaza sisteminin özelliklerini taşıyan bölmeler tespiti yapılmış. 4 Mayıs 2026 uydu görüntüleri. Uydunun da ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Her tarafı inceleyebiliyorsunuz. Şimdi mesela Çin'in Fujian uçak gemisinde geleneksel güçle çalışıyor. Mesela benzer bir inşa, yani orada benzer bölümler yok. Ama burada iki tane, yani taşıyan bölmeler, iki adet bölmeden bahsediyor. Nükleer reaktör muhafaza sisteminin özelliklerini taşıyan iki adet. 15 metreye 15 metre. Şimdi Çin'in nükleer enerjili bir uçak gemisine sahip olacağına dair söylentiler zaten yıllardır dolaşıyordu. Ancak Çinli yetkililer böyle bir programı hiçbir zaman kamuoyu önünde açıklamadılar. Yani Çin donanması yetkilileri de Çin'in 4. uçak gemisi programının devam ettiğini doğruladı. Ancak sorulduğunda itici güç konusunda yorum yapmaktan

0: kaçındılar. Nükleer tahrik geleneksel tahrike göre birçok tabii ki avantajlar sunuyor. Yani bakıldığında geminin yakıt ikmaline gerek kalmaması, lojistik kısıtlamaları bu sayede azaltması, yine yakıt kaynaklarını tüketmeden daha hızlı seyir imkanı sunması, uçak fırlatan elektromanyetik mancınıklar gibi gemi içi sistemler için daha güçlü enerji kaynağı sağlaması gibi özellikleri var. Nükleer tahriğin getirdiği avantajlar var geleneksel tahriğe göre. Yine daha fazla uçak, mühimmat, yakıt ve mürettebat için erzak taşımak üzere iç tarafta ek yer alanı açmış oluyorlar. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 60 yılı aşkın süredir yaptığı gemilerin, yani mevcut 11 Amerikan uçak gemisinin tamamı nükleer enerji. Fransa'nın Charles de Gaulle gemisi, yani Amerikan donanması dışında şu an faaliyet gösteren tek nükleer enerjili uçak gemisi. Şimdi Çin filosuna nükleer enerjili bir uçak gemisinin eklenmesi Çin donanması yeteneklerinde önemli bir değişime işaret edecek ve Çin'i seçkin bir askeri güç grubuna yerleştirecektir. Şimdi görünen dediğimiz diğer gemilerden daha uzun olma ihtimali, şimdi gövdenin boyutundan 300 metreye varmadığı söyleniyor ama Puruva tamamen monte edildikten sonra şu hattı uzunluğu tam değerlendirilemiyor. Ancak şu tahminlerde bulunuyor, işte Fujian'dan daha uzun olacağı söyleniyor. Şimdi Amerika'nın en ileri uçak gemisi Gerald Ford. Süper uçak gemileri boyutunda gözüküyor. 337 metre uzunluğunda. Bizim de uçak gemimiz var. Şimdi boyutunu hatırlayamadım. Hatta internetten de kontrol ederiz ama şeye bakarız. Onu bizim uçak gemimize zaten ayrı bir bölüm ayırırız. Ama dediğim gibi uzunluğu diğer 3 Çin'in 3 uçak gemisinden daha fazla olacak gibi gözüküyor. Gemide 4 adet fırlatma rampası olacağı yönünde bazı veriler var. En önemli özelliklerinden biri fırlatma rampası da uçak fırlatma sisteminden bahsediyoruz. Mesela Çin'in şu an en modern aktif uçak gemisi Fujian. 3 mancınıkla donatılmış. İkisi Puruva'da, biri de sol tarafta bel kısmında. Şimdi Fujian'ın eski buharla çalışan mancınık sistemlerini atlayarak ABD'nin Ford sınıfı uçak gemilerinde öncülük ettiği daha gelişmiş elektromanyetik sistemle donatıldığını görüyoruz bu sistemde. Çin'in yeni uçak gemisinin bu elektromanyetik enerji fırlatma sistemlerine sahip olacağı kesin, ancak 4 tane fırlatma sistemine sahip olup olmayacağı net değil ama 4 olması öngörülüyor. Onu ek olarak söyleyelim. Şimdi uçak gemisiyle ilgili bir de uçak asansörleri mevzusu var. Uçakların depolandığı alt kattaki hangarlar ile kalkış yaptıkları kokpit arasında uçakları taşımak için ek asansörlere sahip olup olmayacağı konusunda henüz netleşme yok. Bu asansörler uçak gemilerinin işleyişi için çok önemli, malum. Yani uçakları o hangarlardan yukarı çıkartarak. Şimdi daha fazla kapı uçakların gemi içinde hareket ettirilme sürecini hızlandırılabilir. Şimdi burada da üçüncü bir uçak asansörü bulunmaya, yani iki uçak asansörü bulunuyor Fujian ve diğer Çin'in uçak gemilerinde. Uydu görüntülerinden henüz kaç tane olacağı net değil ama 3 olma ihtimali yüksek olarak tanımlanıyor. Eğer geminin daha büyük ve geliştirilmiş tasarımlı bir uçuş güvertesine sahip olması durumunda. Bu o zaman üçüncü bir uçak asansörüne alan açar deniyor uzmanlar tarafından. Şimdi sonuçlar şu. Bakıldığı zaman Çin donanmasının hızlı modernizasyon hamlesinin son adımı bu uçak gemisi. Pekin'in daha büyük ve daha yetenekli bir açık deniz filosu oluşturma yönündeki çabasının altını da çizmek gerekir diye düşünüyorum. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, biliyorsunuz, Çin'in askeri gücüne ilişkin 2025'te bir raporu var. Çin'in 2035 yılına kadar 6 ek uçak gemisi daha hizmete sokmayı ve toplamda 9'a çıkarmayı hedeflediğini ilk kez orada değerlendirmişler. Yani Çin, şimdi bu dördüncüyü yapıyorlar. 2025 ile 35 arasında bu dördüncüyle beraber toplam 6 tane daha yaparak uçak gemisi sayısını 9'a çıkartmak istiyor. Bu 6 yeni uçak gemisini yani konuşlandırmak, özellikle yeni yetenekler eklemek Çin'in önümüzdeki yıllarda en az 2 uçak gemisini eş zamanlı olarak üretmeye yönelmesini gerektirecektir. Yani bu 6 uçak gemisini 10 senede bitirmek istiyorsa yılda 2 tane, daha doğrusu aynı anda 2 tane, özür dilerim yılda değil, aynı anda 2 tane belki de 3 tane gemi yapmaya kalkacaklardır diye söyleyelim. Bu o zaman şimdi Çin eğer böyle bir hedefi varsa bu da Çin ordusunun küresel özellikle denizlerde, okyanuslarda etkisini arttırmaya yönelik uzun vadeli planlamasının ortada olduğunu görüyoruz. Yani Çin'in kıyıları dışında farklı kıtalarda operatif gücünü arttırmaya yönelik hamlelerin, başta uçak gemilerinin öyle bir şeyi vardır. Yani bir orduyu taşırsınız uçak gemileriyle. İşte Amerika Birleşik Devletleri dünyada hemen hemen işte filoları vardır biliyorsunuz. İşte bizim bildiğimiz 6. filo bizim hemen Akdeniz'de. 5. filo hemen yine Basra Körfezi bölgesinde falan. Başka başka filolar işte 2. filo, 3. filo falan gezer. Bu filolar hep uçak gemileriyle tahkim edilmiştir. Ordu taşırlar. Bunlar tek başına da gezmezler. 5-6 tane gemileri vardır yanında aynı zamanda. Grup olarak bilinirler. Komuta kontrol gemisi, hava savunma gemisi. Ondan sonra yani olası saldırılara karşı uçak gemisini koruyacak gemiler, gemi. Ondan sonra işte bu şimdi Arleigh Burke, Amerikalıların Gerald Ford'un yanındaki Arleigh Burke sınıfı gemi bir hava savunma. Mesela biz TF-2000'i yapıyoruz. Hava savunma gemisi. Bir anlamda işte TCG Anadolu'nun veya yapacağımız uçak gemisinin korumasını üstlenecek. Şimdi bunları da yapacağına göre artık küresel bir mücadelede deniz mücadelesinde verileceğinin, denizde de mücadelenin verileceğinin, ki uçak gemileri deniz ve hava gücünü barındırır. Uçak gemileri görev grubuyla beraber tabii ki. Deniz ve hava gücünü barındırır. Aynı zamanda piyade de taşırlar. Muhtemelen deniz piyadelerini de getirirler. Yani yaklaşık 5000 kişilik uçak gemileri falan var. Neredeyse bir orduyu taşıyor yani. Küçük bir ordu, bir gücü taşıyor. Şimdi bu açıdan da Çin'in böyle bir hareketi olduğunu düşünüyoruz. Bugünlük burada bitirelim, noktalayalım. Tekrardan hepinizin bayramını kutluyorum. Daha nice hep beraber bayramlar yaşayalım, güzel bayramlar yaşayalım. Acıların olmadığı bayramlar yaşayalım. Kaosun değil, güzelliklerin konuşulduğu, zalimlerin değil, hakların gündemde olduğu bayramlarda buluşalım. Hepinizin bayramını tekrardan tebrik ediyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi Bayram Özel sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Lütfen sabrınız bol olsun.
2: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
3: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
5: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan oldu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz...
0: Yenileri geldikçe.
1: Tabii yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz. Bu dönemleri anlatırken sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık. 1974
0: ya artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. E ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Tabi bu Gazzaniga'dan bahsetmişken bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona
1: işi
0: vermişler.
1: Biliyor, tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye
1: İnşallah.
0: Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. İnsan, katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Ve hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları evet, aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor.
0: Evet.
1: Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz.
1: Bizim ülkemizde daha çok portakal
0: portakallar
1: diye, portakallar hala diye tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. Ve İtalya'nın bu Dino Zoff Hazreti 1142 dakikalık gol yememe
0: sen
1: serisini
0: 1142
1: bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak Haiti. İş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle
1: 74.
0: Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize bunu yani öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii ki fiziksel güç ve kondisyon. Bugün de hala Selim maçlarda maç süreleri uzarsa eğer, beraberlik durumlarında
0: tabii
1: falan.
0: Güçlüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli olduğu, aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle hala biz futbolun aslında teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel geliyor. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini 80'ler de diyebiliriz, ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak tekniğin değil.
0: Evet.
1: Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil aynı.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim.
1: Geçelim.
0: Hızlı hızlı. Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff Turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızla geçmesi, bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda bir oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan
0: hakikaten
1: gider.
0: Öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya Zaire maçında, bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle, bak birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde de görüyorduk bunları. 30'ları anlatırken.
0: Çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o
0: varmış.
1: Zaman daha görünür.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları ya, söz konusu ki yalan da değil. Daha önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle, o zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim. Ve Haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin, Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında o binlerce insanın, hı hı, hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta, hı hı, dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Hı hı. Haliyle Dünya Kupası da falan. Evet, Dünya, hı hı, Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Hı hı. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için, hı hı, Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi, evet, kullanmayı istiyor. Tıpkı İtalya. 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii, evet, ki.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya, hı hı, bunu yapmaya çalışıyor, hı hı, kısmen, hı hı, ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen, hı hı, kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak, hı hı, için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Hı hı. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve, hı hı, bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda, evet, diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire giriyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu, evet, andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani bu burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada ilginç bir deneme yanılma. Tabii bu 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda işte kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Aynı
1: yani
0: onlar gibi.
1: O 70'te oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii şey burada yok. Biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da,
0: evet, biz de varız diyorlar artık.
1: Geliştiğini görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor. Ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
0: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum ben. Hollanda makus talihi demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
1: Neden yok?
0: Yok.
1: Neden yok? Çünkü o da dikta rejimini hem protesto ediyor hem de kaçırılmaktan korktuğu için gelmiyor.
0: Evet, kaçırılmaktan korkuyor ve Cruyff'suz Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
1: Evet, turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon son Batı şampiyon. Almanya 74'te.
0: Bir şey diyeceğim, bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar, evet, biliyor musunuz? Birkaç tane daha işte, örnek vardı.
1: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Çok keyifli. Adını da verelim genel son şampiyonun. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya, düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de... Yok. Tartışmalı şeye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
0: Evet ya, bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
1: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
0: Yok hayır,
1: ama
0: varmış yani.
1: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna, hı hı, tabii, bu tabii, biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek. Evet. Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Bir de Arjantin'de bir dikta rejimi var. Haliyle bu yani
0: kanıtlanmış bir şike değil ama.
1: Değil ama bakıldığında şike gibi de.
0: Yani FIFA şöyle görülüyor. Söylüyor, daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor, maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde rezenbinikle top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım, kupayı alacaktı ama... Kupayı almayı bırakın, maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimlerle milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor. Bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
1: Maalesef. Ama bir ülkenin daha, yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum.
0: Görüyoruz ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
1: Buyurun lütfen.
0: Az önce bahsetmiştik, bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle, yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı
0: duruş
1: böyle bir tavır. Evet,
0: aslında.
1: Bakıldığında 78'de, yani anlamında düzeltelim. Arjantin'de 76-83 arasındaki junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
0: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddialarıysa yıl olmuş 2026, halen konuşuluyor.
1: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi, yani seni destekleyecek bir tek Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
0: Evet.
1: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
0: var
1: olduğu söyleniyor.
0: Ve şimdiki şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına, ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor, hani kameraya gelir, kameraya bir zararı olur mu falan diyor, ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maç
1: konfetinin doğuşu.
0: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
1: Aynen öyle. Bir detay daha verelim, bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu René van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Hı hı. Alçı çok sert bir şey. Yok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar ama... Şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolcular, yani bir futbol sever olarak diyeyim. Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj koşarken kazayla suratına gelse. Herhalde ki görmediğimiz şeylerde değil dünya kupalarında, aynen, tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi yine hurafeler de varmış yani bu Dünya Kupası'nda. Yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ne alaka hani, bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl? Ne yaptın? Bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
1: Ya bunlar hala var biliyorsun ya.
0: Var,
1: bizde bile
0: olmaz hani, mı?
1: Ya hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani evet, maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
0: Hem de nasıl ya. Yani gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
1: Abartanları
0: beni
1: bir kenara koyuyorum çünkü bazen... Artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani var, diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Hı. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru.
0: Ama futbolun içindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
1: Evet.
0: Bana normal gibi geliyor.
1: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
0: Ay çok fena.
1: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
0: Yani.
1: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
0: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
1: Ya da bu kadar dakikseniz hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
0: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
1: Almanya ile Avusturya.
0: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla gitseler.
1: Ne olur ne olmaz
0: hani...
1: Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
0: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
1: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
0: Yok.
1: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
0: kramponu
1: doğuşunu aldık.
0: Kramponu olmayan vardı.
1: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
0: Yani o yüzden hani.
1: Neler var neler. O yüzden diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi Avusturyalılar.
0: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz. İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor, kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor. Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
1: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
0: Evet.
1: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
0: Ya o çok kötü işte. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
1: gerçekten öyle.
0: Şeyi.
1: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyur lütfen.
0: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
1: tabii ki,
0: bir şey bu.
1: Aslında tam bir şike bu da yani.
0: Kesinlikle.
1: Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
0: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'nın FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
1: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
0: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim. Öyle bir isim ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıktı. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
1: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri yani tanıdık
0: görmek
1: olduğumuz derken
0: mi?
1: Yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta şey olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı dünya kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii. İşte Schumacher'in bu tabii Patrick
0: Batison'a
1: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da bu anlatılıyor.
0: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da görüyoruz.
1: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
0: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklıma öyle
1: yok,
0: bir
1: şeye
0: kelime
1: var. Yani. Şike dersen, suç çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
0: Bizim ülkemizde var da ama offside'imsi falan var ya oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
1: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayıp İtalya, Yunanistan, İtalya. Aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
0: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve golü yiyorlar. Çok çok talihsiz. Ve buna bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz öyle. Durmasaydı.
1: Tuhaf gerçekten. İşte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı evet. Artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa ki bunu hala biz görüyoruz. Hı hı. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki değil mi? Hı hı. Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh Sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahid El Ahmet El Sabah. Protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama...
0: Ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar bu 4-1 olmuş yani. Bu da şaşırtıcı. Yani düşünsenize sahaya inip hayır diyor parmak sallıyor ve golü... saydırtmıyor.
1: Aynen.
0: Çok korkunç bir şey gerçekten korkunç. Korkunç demişken hapisten kral tahtına neymiş efendim? Az önce bahsettik ya İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor işte Brezilya'nın az önce aktardık müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkenle yeni hapisten çık. Burada gol gerçekten. Kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda
1: cezaevinden çık. Git. Kral yani. Olma. Başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya Fransa biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
0: Bayağı.
1: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor. İki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani bunu artık güler misin ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
0: Şey mi vardı o sırada sağda ne vardı? Ay bu olacak iş değil.
1: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
0: Komalık hani bu, yapmış.
1: Komalık işte yani şey... Hani bazen maç sırasında refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı öldürse miydi hoca falan niye düdük çalmadın derler ya.
0: Komalık
1: yok bunu gerçekten komalık yapmış.
0: Gerçekten hani, şaşırdım.
1: Şeyi de sorguluyorum yani sorgulama değil de bazı tariflerin dilimize futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi ya. Yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten. Sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış ya. Yani.
0: Şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
1: Tarihi skor Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
0: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yeniliklerini öğreniyorlar. Ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
1: Tabii bir de burada Maradona söylemiştik 82'de İspanya'da var. Hı hı. 86'da devleşecek ama 82'de İspanya'da şöyle Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
0: efsane
1: hani artık
0: olacak.
1: Efsane olacak Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
0: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
1: Tabii.
0: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
1: Tabii ki daha yeni bulduk.
0: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı, kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan, oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
1: Ekstra bilgiler bu kadar
0: diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde.
1: Öyle.
0: Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler.
1: Evet.
0: Efendim, Meksika Dünya Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
1: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğunda ne kadar şaşılır.
0: Evet.
1: Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor. O zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üçüncülerin de eklendi. En iyi üçüncü.
0: En
1: iyi üçüncüler de yine Dünya Kupası'nda.
0: Şimdikine en yakını diyebiliriz, bu diyebiliriz yani.
1: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya. Ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
0: Çok.
1: Mesela oyuncu değişikliği 30, yani 37 yıl.
0: Evet.
1: Oyuncu değiştirme
0: yani
1: yok.
0: Yani hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani, yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız, bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim.
1: Evet.
0: FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
1: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların, hatta 40'ların, 50'lerin, yani 40'larda ya 50'lerin Uruguay'ı, bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay, demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
0: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3, ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
1: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona kupası denilse bir anlamda yeridir.
0: Evet.
1: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri, hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım, her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamda, yani kupanın her yerinde Maradona var. eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
2: Tabii.
1: Aynı maçta.
2: Aynı maçta.
1: Tabii o el de ya Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte o
2: sizin
1: maç zaten.
2: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attığı işte sonra Tanrı'nın eli, o benim elim değildi Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu

0: Stadyumlarda gördüm. Bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
1: Ben de burada yapıyorum.
0: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. Prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir...
1: Kesin müzik.
0: Tabii müzik ve şey o, eklerler.
1: Sesle beraber
0: görüntü eklerler diye düşünüyorum.
1: Mutlaka. Ve o halde devam edelim. İlk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
0: Efsanelerin savaşı var. 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini. İkisi de penaltıyı kaçırıyorlar.
1: Olacak iş değil değil mi yani?
0: Gerçekten ikisi de penaltıyı kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var ya da kaleci kurtarışları var. Ama ve Fransa gülüyor.
1: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet,
1: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
0: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sağdan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sağdan atılıyor efendim.
1: Peki o zaman o da...
0: Dünya tarihine böyle geçmiş.
1: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
0: tabii
1: sadece.
0: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama... Bir diğer Dünya Kupası'na kadar yani o 4 yıllık zaman diliminde o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var o yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
1: Evet İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
0: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
1: 9 kişi.
0: Ona rağmen Kamerun yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
1: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların. Vardır ya şimdi de çok tabii, var tabii. Böyle kendine özgü. Hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık böyle gördüğümüz şey.

0: şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasını kazanıyor Korner Bayrağı'nın yanında.
1: Bana bu daha samimi geliyor, biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım? Nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş Korner Bayrağı'nın oraya. O Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
0: Ama şimdi niye Ronaldo deyince CEO aklınıza gelmiyor?
1: Tamam da onu, hareket falan. Işte, ama işte CEO da onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
0: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Cicilacci yine gol attı. Ancak Cagnigna'nın beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goycochea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
1: Tabii aslında finalde bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
0: Bir de.
1: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem makyaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
0: Efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer, İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya dahil o. Gülüyorum ben bunlara.
1: Ya Milla attığı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
0: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
1: Ya başka, o, ona ben o dansı yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
0: Benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
1: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
0: Eğlenceli,
1: vücutları
0: keyifli.
1: Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
0: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
1: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
0: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Ricard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Ricard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
1: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela, dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin bunu zaten, Toto
0: Cicilacci
1: Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
0: Yedek
1: ama
0: gol kralı oldu. Böyle çok efsaneler, çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
1: Sihirli doğru. Geceler mi?
0: Evet. Şimdi,
1: bir kolonya mı Selin?
0: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da haberi de başına da Sihirli Geceler denmişti, aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle 6 golle kral olarak tamamladı az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore. Ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
1: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adım, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla Dünya Kupalarına katıldılar.
0: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
1: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak evet. kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle ama yani...
0: Böyle de oluyor. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim ve...
1: Son başlığı söyleyeyim mi?
0: Hadi bir cümle.
1: Hızlıca yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu, işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
0: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kaliforniya San Diego Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada bir haftalık yoğun meditasyon programının beyin ve vücut üzerinde dikkat çekici etkiler oluşturduğu aktarıldı. Çalışmada meditasyon ve benzeri tekniklerin yalnızca zihni sakinleştirmekle kalmadığı, aynı zamanda beyin bağlantılarını ve biyolojik güçleri değiştirebildiği ifade edildi. Araştırmaya katılan kişilerin 7 gün boyunca yoğun meditasyon ve grup çalışmaları yaptığı aktarıldı. Bu sürecin ardından yapılan ölçümlerde beyin aktivitesinde değişim, bağışıklık sistemi tepkilerinde artış ve metabolizma üzerinde etkiler tespit edildi. Ayrıca vücudun doğal ağrı kesicileri olan bazı kimyasallarında artış gösterdiği ifade edildi. Araştırmada meditasyon sonrası beynin daha verimli çalıştığını gösteren bulgular da elde edildiği aktarıldı. Uzmanların bu durumun zihinsel gürültünün azalması ve beyin bağlantılarının güçlenmesiyle ilişkili olabileceğini değerlendirdiği belirtildi. Çalışmanın yazarlarından Hemal Patel'in bu sadece rahatlama değil, beynin gerçeklikle etkileşimi değiştiren bir süreç dediği aktarıldı. Araştırmada elde edilen bulguların meditasyonun stres yönetimi, duygusal denge ve genel sağlık üzerinde etkili olabileceğini gösterdiği ifade edildi. Uzmanların bu tür uygulamaların gelecekte kronik ağrı ve bazı sağlık sorunlarının yönetiminde kullanılabileceğini değerlendirdiği aktarıldı. ABD'de yapılan araştırmaya göre sadece 7 günlük meditasyon programı beyinde ve vücutta ölçülebilir değişimlere yol açtı. Bulgular meditasyonun fiziksel sağlık üzerinde de etkili olabileceğini gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Yollarda bayram telaşı var. Ama acele kaza getirir. Hız yapmayın, takip mesafenizi koruyun. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizde uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1998 Fransa. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugünkü geniş, kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştığı ama hafızasında en çok Fransa'nın ilk kupası, Zidane'ın finali ve Hırvatistan'ın muhteşem çıkışıyla akıllarda kalan turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız Fransa'da yapılan 1998 Dünya Kupası.
1: 1998 Dünya Kupası 10 Haziran 12 Temmuz 1998 arasında Fransa'da oynandı ve finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. 98 Dünya Kupası ilk kez 32 takımla düzenlendi ve bu format 2022'ye kadar korundu.
2: Daha önce 1938'de de organizasyona ev sahipliği yapan Fransa, böylece İtalya ve Meksika'dan sonra Dünya Kupası'nı ikinci kez düzenleyen ülkeler arasına girdi. Fransa'da düzenlenen organizasyon Avrupa merkezinde büyük stadyumlar, yüksek görünürlük ve küresel televizyon etkisiyle artık iyice olgunlaşmış bir mega organizasyon hissi veriyordu.
1: 32 takımlı yapı 8 gruplu klasik modele geçiş anlamına geldi ve son 16 turuyla birlikte bugünkü Dünya Kupası duygusuna çok yakın bir ritim kurdu. 32 takımın turnuvaya katılması sadece bir sayı artışından ibaret değil, aynı zamanda daha fazla kıta, daha fazla hikaye ve daha fazla sürpriz demekti.
2: Bu yeni çağın en çarpıcı çıkışlarından biri Hırvatistan'dan geldi. Ülke bağımsız bir devlet olarak ilk Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hırvat Davor Suker 6 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Hırvatistan'ı dünya futbolunun merkezine taşıdı.
1: Ev sahibi Fransa'nın finale giden yolu kusursuz başlamadı. Zinedine Zidane grup aşamasında Suudi Arabistan maçında kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı. Fransa yarı finalde Hırvatistan karşısında geriye düştü. Buna rağmen Lilian Thuram'ın milli takım kariyerindeki tek iki golüyle maçı 2-1 çevirdi.
2: Zinedine Zidane Brezilya'ya karşı iki kafa golü atarak finalin akışını belirledi. Dönemin gazeteleri Fransa'nın 3-0'lık galibiyetinin skorun gösterdiğinden bile daha rahat olduğunu yazdı. Son golü Emmanuel Petit attı. Fransa böylece kendi sahasında ilk dünya şampiyonluğunu aldı ve Dünya Kupası'nı evinde kazanan ülkeler listesine girdi.
1: 1998 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilen Brezilyalı Ronaldo final maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı. Herkes şoke olmuşken maçın başlamasına 45 dakika kala adı tekrar listeye yazıldı.
2: F grubuna yer alan ABD ve İran, kura çekiminden beri en dikkat çeken eşleşme oldu. Siyasetin, yaptırımların ve büyük gerginliğin gölgesinde geçmesi beklenen eşleşmede yaşananlar da hala hafızalarda yer etmeyi başardı. 21 Haziran 1998 günü Lyon'da oynanan ABD-İran karşılaşması öncesi İranlı futbolcular Amerikalı rakiplerine beyaz güller verdi ve iki takım yan yana durarak barış pozu verdi. İran maçı 2-1 kazandı ve Tahran sokaklarında kutlamalar günlerce sürdü.
1: Beraberlikleri bitirmek için getirilen altın gol kuralı ilk kez bu turnuvada uygulandı. İkinci turda Paraguay kalecisi José Luis Chilavert'in kalesini bir türlü geçemeyen Fransa, 114. dakikada savunmacı Laurent Blanc'ın attığı golle maçı bitirdi. Bu, Dünya Kupası tarihinin ilk altın golü oldu. Bu kural bize çok tanıdık gelebilir. Zira 2002'de İlhan Mansız, Senegal'e karşı oynanan karşılaşmada uzatmalarda altın golü atarak A milli takımımızı yarı finale çıkarmayı başarmıştı. UEFA Kupası kazanan Galatasaray ise 2000 yılında Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid karşısında Jardel'le altın golü bulup kupayı müzesine götürmüştü.
2: İngiltere-Arjantin maçında genç yıldız Beckham, Arjantinli Diego Simeone'nin tahrikiyle yerdeyken ona küçük bir tekme attı. Hakem kırmızı kartı çıkardı. İngiltere maçı penaltılarla kaybedince ülke basını Beckham'ı günah keçisi ilan etti. Gazeteler 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk başlıkları attı. Beckham aylarca sokakta hakaretlere maruz kaldı.
1: FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını bu turnuvada çok sıkı uyguladı.
2: Ricky Martin'in The Cup of Life şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve popüler resmi şarkılarından biri oldu.
1: ...1998 Dünya Kupası, futbolun ilk kez 32 takımlı modern formatına geçtiği ve gerçek anlamda küresel bir turnuvaya dönüştüğü organizasyon olarak tarihe geçti. Ev sahibi Fransa, Zidane'ın finalde attığı iki kafa golüyle Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olurken, Hırvatistan bağımsız bir ülke olarak çıktığı ilk Dünya Kupası'nda üçüncülüğe ulaşıp büyük sürpriz yarattı.
2: İran-ABD maçındaki barış pozu, Beckham'ın kırmızı kartı ve ilk kez uygulanan altın gol kuralı, Fransa 98'i yalnızca futboluyla değil, siyasi ve kültürel etkileriyle de unutulmaz kıldı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Kupanın izi, Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2006 Almanya. Kupanın izinde 2006 Dünya Kupası'na kısa bir yolculuk yapıyoruz. 2006 Dünya Kupası 9 Haziran'la 9 Temmuz 2006 tarihleri arasında Almanya'da düzenlendi ve futbol tarihinin en unutulmaz turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Finalde İtalya Fransa karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 kazanarak 4. kez dünya şampiyonu oldu. Ancak bu turnuva yalnızca sonuçlarıyla değil, yarattığı atmosfer ve ortaya çıkardığı hikayelerle de özel bir yere sahipti. FIFA'nın A Time to Make Friends sloganıyla tanımladığı organizasyon Almanya'da sonradan Sommermärchen, yani yaz masalı olarak anıldı. Çünkü ülke genelinde kurulan dev taraftar alanları, dolu statlar ve milyonları ekran başına toplayan maçlar Dünya Kupası'nı adeta büyük bir futbol festivaline dönüştürmüştü. Turnuvanın açılışında ev sahibi Almanya, Costa Rica'yı 4-2 mağlup ederek kupaya coşkulu bir başlangıç yaptı. Filip Lahm turnuvanın ilk golünü atarken Miroslav Klose 2 gol kaydetti. Bu karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nın temposunun ve eğlenceli havasının ilk büyük işareti oldu. Turnuva boyunca özellikle Almanya'nın yarattığı atmosfer büyük övgü topladı. FIFA ve uluslararası basın organizasyonu Almanya'nın modern ve sıcak yüzünü dünyaya gösteren başarılı bir ev sahipliği örneği olarak değerlendirdi. 25 Haziran gecesi Nürnberg'de oynanan Portekiz-Hollanda maçı futbol tarihine skoruyla değil kırdığı rekorla geçti. Dünya Kupası tarihinin en sert maçlarından biri oynandı ve karşılaşma tarihi Nürnberg Savaşı olarak geçti. Maçın önemi aslında tek bir istatistikte gizliydi. Hakem Valentin Ivanov tam 16 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi. Bu sayı hala Dünya Kupası tarihinin bir maçta çıkan en fazla kart rekoru olarak biliniyor. 2006 Dünya Kupası bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan-Avustralya maçında İngiliz hakem Graham Paul, Hırvat oyuncu Josip Simunic'e tam 3 kez sarı kart çıkardıktan sonra kırmızı kartını gösterebildi. Paul, ikinci sarı karttan sonra oyuncuyu atmayı unutunca kariyerini bitiren o büyük hataya da imza atmış oldu. 2006 Dünya Kupası aynı zamanda bireysel performansların ön plana çıktığı bir organizasyondu. Alman golcü Miroslav Klose attığı 5 golle gol kralı olarak altın ayakkabı ödülünü kazandı. Zinedine Zidane turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü aldı. Gianluigi Buffon en iyi kaleci seçilirken Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu tablo 2006'nın yalnızca tek bir takımın değil, birçok büyük futbol hikayesinin aynı anda yaşandığı bir Dünya Kupası olduğunu gösteriyordu. İtalya'nın şampiyonluk yolculuğu gösterişli hücum futbolundan çok disiplinli savunması ve hata yapmayan oyun anlayışıyla dikkat çekti. Özellikle yarı finalde Dortmund'da ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet turnuvanın en unutulmaz maçlarından biri oldu. Uzatmaların son dakikalarında Fabio Grosso ve Alessandro Del Piero'nun attığı goller Almanya'nın yaz masalını sona erdirirken İtalya'yı finale taşıdı. Savunmada Fabio Cannavaro'nun liderliği, Buffon'un kurtarışları ve Gennaro Gattuso'nun mücadele gücü İtalya'yı kupanın en sağlam takımı haline getirdi. Fransa cephesinde ise turnuva 1998 Dünya Şampiyonu jenerasyonunun son büyük yürüyüşü gibiydi. Takımın lideri Zinedine Zidane turnuvanın en etkili figürü haline geldi. Özellikle Brezilya karşısındaki performansı ve oyun zekasıyla büyük hayranlık topladı. Finalde ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri yaşandı. Zidane, Gianluigi Buffon'a karşı kullandığı Penaka penaltısıyla Fransa'yı öne geçirdi. Kısa süre sonra Marco Materazzi kafa golüyle skoru eşitledi. Ancak maçın en unutulmaz anı uzatmalarda yaşandı. Zidane'la Materazzi arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Fransız yıldız rakibine kafa attı ve kariyerinin son maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Final penaltılara gittiğinde Fransa adına Trezeguet'in vuruşu direkten döndü. İtalya ise tüm penaltıları gole çevirerek seriyi 5-3 kazandı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı. Böylece İtalya tarihindeki 4. Dünya Kupası'nı kazanırken Berlin'deki final futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2006 Dünya Kupası bugün hala yalnızca kazananıyla değil, yarattığı duygular ve hafızalara kazınan görüntülerle hatırlanıyor. Almanya'nın futbolu büyük bir ülke şöleline dönüştürdüğü bu turnuvada İtalya kusursuz disiplinle kupayı kazandı. Ancak hafızalarda en çok kalan sahne Zidane'ın kariyerinin son anında gördüğü kırmızı kart oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 2002 Güney Kore, Japonya. Kupanın izinde sıradaki durağımız Asya ülkeleri. 2002 Dünya Kupası 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya ev sahipliğinde düzenlendi. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin en özel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Çünkü kupa ilk kez Asya kıtasında oynandı ve yine ilk kez iki ülke birlikte ev sahipliği yaptı. Finalde Brezilya Almanya'yı 2-0 yenerek tarihindeki 5. Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Ancak 2002 yalnızca Brezilya'nın zaferiyle değil, futbol dünyasındaki dengeleri alt üst eden sürprizleriyle hafızalara kazındı. Turnuva daha ilk maçlardan itibaren büyük şoklarla başladı. Son dünya şampiyonu Fransa, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Senegal'e 1-0 yenildi. Papa Boba Diop'un attığı gol, yalnızca Senegal'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü değil, aynı zamanda turnuvanın ilk büyük sürpriziydi. Senegal bununla da kalmadı ve çeyrek finale kadar yükselerek kupanın en romantik hikayelerinden birine dönüştü. Öte yandan Fransa ise gol bile atamadan grup aşamasında elendi. Aynı şekilde Arjantin'in erken vedası da futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. 2002 Dünya Kupası'nın en unutulmaz takımlarından biri ise Türkiye oldu. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım dünya futbolunun devleri arasında yarı finale kadar yükselerek tarih yazdı. Türkiye yarı finalde sonradan şampiyon olacak Brezilya'ya kaybetti ancak turnuvayı 3. tamamlayarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. Çeyrek finalde Senegal karşısında İlhan Mansız'ın uzatmalarda attığı altın gol Türkiye'yi yarı finale taşıyan tarihi an olarak hafızalara kazındı. Bu aynı zamanda altın gol kuralının uygulandığı son Dünya Kupası'ydı. 'Ev sahibi Güney Kore'de turnuvanın en sıradışı hikayelerinden birini yazdı. Grup aşamasında Polonya ve Portekiz'i geçerek ikinci tura yükselen Güney Kore, ardından İtalya ve İspanya'yı eleyerek yarı finale çıktı. Böylece bir Dünya Kupası yarı finale yükselen ilk Asya takımı oldu. Ancak bu başarı beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Özellikle İtalya ve İspanya maçlarında verilen hakem kararları uzun yıllar boyunca konuşuldu. Hakem performansları dönemin futbol kamuoyunda ciddi eleştirilere neden oldu ve 2002 Dünya Kupası'nın en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Turnuvanın en büyük bireysel hikayesi ise kuşkusuz Ronaldo oldu. Herkes onun oynayıp oynayamayacağını tartışırken o bambaşka bir hamle yaptı. Saçının büyük kısmını kazıttı, alnının önünde küçük bir tutam bıraktı. İlk bakışta garip, hatta eleştirilen bir görüntüydü. Yıllar sonra bu tercihinin sebebini net bir şekilde açıkladı. Sakatlığımın konuşulmasını istemiyordum. Herkes saçımı konuşsun istedim ve işe yaradı. Gerçekten de işe yaradı. Dünya medyası onun sakatlığını değil, saçını konuşurken o sahada işini yaptı. Attığı gollerle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en büyük kahramanlarından biri oldu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Bir yanda tarih yazan milli takımımız, diğer yanda o saçla hafızalara kazınan Ronaldo. Turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı ve finalde Almanya'ya karşı attığı 2 golle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı. Özellikle finalde Alman kaleci Oliver Kahn'ın yaptığı hata sonrası gelen ilk gol, Ronaldo'nun kariyerindeki en önemli anlardan biri oldu. Böylece Brezilyalı yıldız 4 yıl önce yaşadığı büyük hayal kırıklığını tarihini en güçlü geri dönüş hikayelerinden birine çevirdi. Brezilya'nın hücum hattında Ronaldo'nun yanında Rivaldo ve Ronaldinho da turnuvanın yıldızları arasındaydı. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı unutulmaz frikik golü kupanın en ikonik anlarından biri olarak futbol tarihine geçti. Brezilya hem etkili hem de gösterişli futboluyla 2002'nin en güçlü takımı olduğunu da gösterdi. 2002 Dünya Kupası'nın genel ruhu, klasik futbol devleriyle yükselen yeni futbol ülkelerinin çarpışmasıydı. Fransa ve Arjantin gibi büyük ekipler erken elenirken Senegal çeyrek finale, Güney Kore yarı finale, Türkiye ise üçüncülüğe kadar yükseldi. Bu nedenle 2002 yalnızca Brezilya'nın şampiyonu olarak değil, Dünya Kupası tarihindeki futbol dengelerinin en sert biçimde değiştiği turnuvalardan biri olarak hatırlanır. Kısacası 2002 Dünya Kupası, Dünya Kupası'nın Asya'ya açıldığı, sürpriz ülkelerin sahneyi ele geçirdiği, tartışmalı kararların gölge düşürdüğü ve Ronaldo'nun kendi futbol kaderini yeniden yazdığı unutulmaz bir turnuva oldu. Brezilya kupayı kazandı ama hafızalarda Senegal'in Fransa'yı devirdiği gün, Türkiye'nin tarihi üçüncülüğü, Güney Kore'nin sıra dışı yürüyüşü ve Ronaldo'nun Yokohama'daki ilk golü kaldı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 2014 Brezilya. Brezilya'da futbol yalnızca bir oyun değil, adeta hayatın kendisidir. Ama 2014 Dünya Kupası samba ve coşkunun yanında protestoların, tarihi yıkımların ve unutulmaz hikayelerinde kupası oldu. Şimdi kupanın izinde o büyük turnuvaya gidiyoruz. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 arasında Brezilya'da oynandı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda birleşmeden sonraki ilk Alman dünya şampiyonluğuydu. Turnuva 32 takımlı klasik dönemin en çarpıcı kupalarından biri sayılıyor. Çünkü hem saha içinde çok yüksek dramatik yoğunluk üretti, hem de ev sahibi ülkenin üstünde ağır bir toplumsal ve siyasal baskı vardı. Brezilya açısından bu kupa sadece futbol meselesi değildi. Turnuva öncesi haberlere göre ülkede aylardır protestolar sürüyordu. Çok sayıda Brezilyalı milyarlarca dolarlık Dünya Kupası harcamasının sağlık, eğitim ve temel kamu hizmetlerinin önüne geçeceğini düşünüyordu. Açılış günü São Paulo'da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Toplam harcama büyüklüğü yaklaşık 11,3 milyar dolar bandında veriliyordu. Yani 2014 kupası samba ile değil, öfkeyle de açıldı. Sağ içinde ise turnuva son derece canlı başladı. 2014 Dünya Kupası toplam 171 golle Dünya Kupası tarihindeki en yüksek toplam gol sayısına ortak oldu. Turnuvanın büyük sürprizlerinden biri Costa Rica'ydı. Costa Rica grubunu lider bitirip ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını üreterek çeyrek finale çıktı. Öte yandan Kolombiya'da James Rodriguez 6 golle parladı. FIFA ve Reuters kayıtlarına göre turnuvanın gol kralı oldu. Üstelik 2014'teki o unutulmaz vole golü daha sonra FIFA Puskás ödülünü de kazandı. Ev sahibi Brezilya kupanın doğal favorilerinden biriydi ama yolu pürüzsüz değildi. Sambacılar Şili'yi son 16'da ancak penaltılarla geçti. Çeyrek finalde Kolombiya'yı eledi ama bu maçta Neymar sırtından sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Almanya ile yarı final öncesi Brezilya Neymar'dan yoksun. Kaptan Thiago Silva da cezalıydı. Yani Brezilya yarı finale fiziksel ve duygusal olarak eksilmiş geldi. Turnuvanın en akıl almaz maçı geldi çattı. Futbol dünyasını sarsan şok olarak tanımlanan bu maçta Almanya yalnızca 29 dakika içinde 5 gol attı ve Brezilya'yı 7-1 yenerek hezimete uğrattı. Ayrıca Miroslav Klose bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. Brezilya'da bu yenilgi Mineirazo adıyla anıldı ve 1950'de yaşanan Maracanazo travmasının yanına eklenen yeni bir ulusal futbol felaketi olarak hafızalara kazındı. Final karşılaşması ise yarı finalin aksine son derece dengeli ve gergin geçti. Almanya ile Arjantin arasındaki mücadelede normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Bu zafer Almanya'nın tarihindeki 4. dünya şampiyonluğu olurken birleşmeden sonraki ilk kupası olarak da ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca Almanya Amerika kıtasında dünya kupası kazanan ilk Avrupa takımı olmayı başardı. Turnuvanın bireysel ödülleri de 2014'ün ne kadar farklı yıldızlar çıkardığını gösteriyordu. Lionel Messi altın top ödülünü kazanırken Manuel Neuer altın eldivenin sahibi oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 6 golle James Rodriguez oldu. En iyi genç oyuncu ödülü de Paul Pogba'ya verildi. Bu tablo kupayı Almanya'nın kazandığını ama turnuvanın yıldızlarının dünyanın farklı ülkelerine yayıldığını gösteriyordu. 2014 Dünya Kupası bugün hala yalnızca Almanya'nın şampiyonluğuyla değil, Brezilya'nın yaşadığı büyük yıkım, James Rodriguez'in yükselişi ve Mario Götze'nin Maracanã'da kupayı getiren golüyle hatırlanıyor. Bu turnuva futbolun aynı anda hem büyük bir şölen hem de acımasız bir hesaplaşma olabileceğini gösteren en çarpıcı dünya kupalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: you're getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Kupanın izi.
4: Kupanın izi.
3: 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri.

0: Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildim. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
1: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
0: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
1: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
0: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
1: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva cemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez sezini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
0: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Özöpio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
1: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere kupası değildir. Aynı zamanda Özöpio'nun kupasıdır. Nitekim Özöpio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
0: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kreitling tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
1: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
0: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Özöpio'yu yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
1: 1966 Dünya Kupası'nın akıl

0: akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
1: İngiltere-Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jefferson şutu üst direğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
0: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
1: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Jules Rimet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özyurt'un yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'ın finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
0: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Bilim insanları dünyadaki yüzlerce dille ortak görülen evrensel dil bilgisi kuralları tespit etti. Bu gelişme insan iletişimini şekillendiren ortak bir düşünce yapısına işaret ediyor. İnsan dillerinde tekrarlanan kalıplar hakkında uzun süredir tartışan dil bilimciler evrensel gramer kurallarına işaret ediyor. Araştırmacılar dünya çapındaki dilleri şekillendiren ve uzun süredir tartışılan bu evrensel kuralların varlığını kanıtlamaya çalışıyor. 1700'den fazla dil üzerinde yapılan yeni bir analiz, dillerin rastgele değil, öngörülebilir şekillerde evrimleşme eğiliminde olduğunu tespit etti. Dünyadaki dillerin gramer öğelerini içeren kapsamlı veri tabanı Grambank'ı inceleyen bilim insanları, öne sürülen evrensel dil özelliklerinden 1/3 için istatistiksel kanıt buldu. Bu evrensel özelliklerden bazıları belirli sözcük dizimi kalıplarını içeriyor. Örneğin bir dilde fiil sona geliyorsa genellikle edatlar fiilden sonra kullanılıyor. Hakemli dergi Nature Human Behavior'da yayımlanan çalışmanın yazarlarından Anne-Marie Verkerk, muazzam dilsel çeşitlilik karşısında dillerin rastgele evrimleşmediğini görmek ilginç diyor. Çalışmanın diğer yazarlarından Russell Gray, ortak bilişsel ve iletişimsel baskılar, dilleri sınırlı sayıda gramer çözümünü tercih etmeye yönlendiriyor, diyor. Araştırmacılar bu bulguların yeni dillerin ortaya çıkışını yönlendiren ortak kısıtlamaları gösterdiğini söylüyor. Bunların insan dilini şekillendiren temel bilişsel ve iletişimsel güçlere işaret ettiğini belirtiyorlar. Ancak bu kısıtlamaların tam ne olduğu mevcut çalışmada tespit edilemedi. Türkçe dahil 1500'den fazla dilin ortak özelliği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu benzerliklerin temelinde insan beyninin dili işleme biçimi yatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
2: Gel buraya, nereye gidiyorsun motor uzunları?
3: Mikrofon burada diye.
2: Hayır tamam, sen mikrofonun karşısına geç ya. Hayır tamam, burası
3: ne yapayım?
2: Sevgili Gülşah, hoş geldin.
3: Başladık. Çok güzel. Mı?
2: Başladık.
3: Gerçekten.
2: Vallahi gerçekten.
3: O zaman hoş.
2: Numara yapmıyoruz.
3: Ya hem hoş bulduk hem de geç kaldım ya.
2: Ya hiç önemli değil ya. İnanılmaz bir enerjide. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sevimli değil mi? Çok tatlı değil mi? Sevdiniz mi? Alkış alayım. İşte bu.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Maybe I didn't love you. Quite as often as I could have.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hayranlık insanın kendinden daha büyük bir şeyle karşılaştığında hissettiği karmaşık bir duygu olarak tanımlanıyor. Araştırmalar olumlu hayranlığın ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre hayranlık her zaman olumlu bir duygu değil. Görkemli bir doğa manzarası huzur ve hayret yaratırken deprem ya da tsunami gibi olaylar karşısında hissedilen hayranlık korku ve çaresizlikle iç içe geçebiliyor. Bu durum hayranlığın korkuyla karışık bir duygu olduğunu ortaya koyuyor. Peki hayran olduğumuzda beyinde neler oluyor? Hayranlık anında beyinde kişinin kendine odaklanmasını sağlayan bölgelerdeki aktivite azalıyor. Bu da bireyin kendini daha küçük hissetmesine ve dış dünyaya daha açık hale gelmesine neden oluyor. Olumlu hayranlık durumunda vücut sakinleşirken, olumsuz hayranlık savaş ya da kaç tepkisini tetikleyebiliyor. Bilimsel çalışmalar olumlu hayranlık duygusunun stresin azalmasına, başkalarıyla bağ kurma isteğinin artmasına ve yaşamda anlam duygusunun güçlenmesine katkı sağladığını gösteriyor. Ayrıca bu duygu kişinin kendine odaklanmasını azaltarak daha paylaşımcı davranmasına da yardımcı oluyor. Günlük hayatta hayranlık nasıl deneyimlenir sorusunun cevabına gelince, uzmanlar doğa yürüyüşleri, sanat ve müzik gibi deneyimlerin hayranlık duygusunu tetikleyebileceğini belirtiyor. Ayrıca toplu etkinlikler ve ilham verici fikirler üzerine düşünmek de bu hissi güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Hayranlık insanın kendinden daha büyük bir şeyle karşılaştığında hissettiği karmaşık bir duygu olarak tanımlanıyor. Uzayın sonsuzluğu ya da doğanın gücü karşısında ortaya çıkan bu his, hem korku hem de hayranlığı aynı anda barındırabiliyor. Araştırmalar olumlu hayranlığın ruh sağlığı üzerinde iyileştirici etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlarla etkileşimde bulunurken çoğu zaman kibar davranmak oldukça standart, hatta nezaketin bir gereğidir. Ancak iyi davranışlar başkalarıyla olan etkileşimlerimizin ötesine geçerek yapay zeka söz konusu olduğunda da nezaket kurallarına uymayı gerektirmeli midir? Bir grup araştırmacı pozitif düşünmenin yapay zeka sohbet botlarını daha doğru hale getirip getirmediğini test etti ve ortaya şaşırtıcı sonuçlar çıktı. ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Profesör Jules White,
2: birçok insanın yapay zekanın bir problemi çözmesini sağlayacak sihirli kelimeler olduğunu düşünüyor. Ancak mesele kelime seçimi değil, temelde yapmaya çalıştığınızı nasıl ifade ettiğinizdir,
1: diyor. Yapay zekaya bir soru sorduğumuzda kullandığımız kelimeleri tek tek token adı verilen küçük parçalara ayırarak uygun bir cevap vermek için istatistiksel bir analiz yapıyor. Seçtiğimiz kelimeden kullandığımız virgüle kadar her şey yapay zekanın bize nasıl cevap vereceğini etkiliyor. Ancak uzmanlar bu etkinin ne olduğunu anlamanın çok zor olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların şu aşamada çelişkili olduğu belirtiliyor. Örneğin bir araştırmada emir vermek yerine kibarca sorulduğunda daha iyi sonuçlar alınmış, ancak burada devreye kültürel farklılıklar giriyor. Çince ve İngilizceye kıyasla Japonca konuşan sohbet botları biraz fazla kibar davranıldığında biraz daha kötü performans gösterdiği görülüyor. Bir diğer araştırmadaysa ChatGPT'nin bir önceki sürümünün ona hakaret ettiğinizde çok iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkmış. Profesör Jules White, yapay zekaya bir soru sorduğunuzda tek bir cevap değil, 3 ya da 4 cevap istemenin önemli olduğunu söylüyor.
2: Birden fazla seçenek isteyin, mutlaka bir örnek verin. Eskiden yazdığınız bir metni verip benzerini isteyebilirsiniz,
1: diyor. Uzmanlar, yapay zeka modellerinin yalnızca birkaç yıl içinde dramatik biçimde geliştiğini ve bu nedenle eğer amacınız doğruluk oranını artırmaksa, yağcılık yapmak, nazik olmak, hakaret etmek ya da tehdit etmek gibi tekniklerin zaman kaybı olduğunu söylüyor ve ekliyor. Yapay zeka araçları canlı varlıklar değil, taklitçilerdir. İnsan davranışını simüle ederler. Daha iyi yanıtlar istiyorsanız, yapay zekayı bir insan gibi değil, bir araç gibi kullanmaya başlayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güzellik uzun yıllar boyunca kusursuzlukla aynı anlama geliyordu. Ancak artık mesele güzel görünmek değil, akılda kalmak. Hatta bazen dağınık, tuhaf görünmek. Dijital çağın ilk dönemleri kusursuzluğun altın çağıydı. Filtrelerle pürüzsüzleştirilmiş ciltler, aynı yüz hatları, birbirine benzeyen estetikler. Sosyal medya güzelliği ironik şekilde daha tek tipleştirici hale getirdi. El Ele dergisinde yer alan yazıya göre artık kusursuz görünmek şaşırtmıyor, etkilemiyor, hatta sıkıcı bulunuyor. Yeni jenerasyon bu tek tip estetiğe karşı daha mesafeli. Aşırı düzenlenmiş yüzler yerine mimikleriyle yaşayan, kusurlarıyla var olan yüzler daha çekici hale geliyor. Bugün güzellikte asıl lüks kusursuz görünmek değil, gerçek görünmek. Bu yeni çağda güzellik yüzeysel bir beğenilme halinden çıkarak daha derin bir çekim alanına dönüşüyor. Bu çekim alanının yarattığı şey artık simetri değil, karakter. Belki hafif asimetrik bir gülüş, belki göz çevresindeki doğal çizgiler, belki de kurallara uymayan bir stil. Bunlar artık düzeltilmesi gereken detaylar değil, kimliğin bir parçası. Bu değişim moda dünyasında da hissediliyor. Eskiden mükemmel olarak tanımlanan yüzlerin yerini artık daha özgün ve alışılmadık yüzler alıyor. Yeni estetik izleyicide hayranlık uyandırmaktan çok meraklandırmayı hedefliyor. Bu yeni dönem sadece bir güzellik trendi değil, aynı zamanda kültürel bir duruş. İnsanlar artık sadece güzel görünmek değil, gerçek görünmek istiyor. Post-pretty estetiğinin en dikkat çeken yanı bilinçli dağınıklık. Bu yaklaşım mükemmelliyetçiliğin katı sınırlarını kırıyor. Kusursuzluk baskısı uzun süre bireylerde yetersizlik hissini tetikledi. Sürekli daha iyi görünme arzusu bir noktada yorucu hale geldi. Kendini olduğu gibi gösterebilmek işte bu yeni dönemin en güçlü lükslerinden biri. Artık tek bir doğru yok, tek bir ideal yok. Herkesin kendi estetik dili, kendi çekicilik kodu var. Artık güzellik bir sonuç değil, bir ifade ediş biçimi. Güzellik uzun yıllar boyunca ulaşılması gereken bir hedef olarak tanımlandı. Kusursuz cilt, hatasız simetri. Ancak bugün bu tanım köklü bir değişim geçiriyor. Post-pretty olarak adlandırılan bu yeni dönem güzelliğin tek boyutlu değil, çok katmanlı bir ifade biçimi olduğunu ortaya koyuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saç dökülmesi ve kellik ilk uygarlıklardan bu yana büyük bir sorun. Uzmanlar kelliğin genetik, hormonal duyarlılık ve yaşam tarzı faktörlerinin bir birleşimi nedeniyle oluştuğunu düşünüyor. Ülkelere göre kel erkek yüzdesinde zirvede Avrupa'dan 3 ülke yer alıyor. Demografik konulara odaklanan World Population Review'un derlediği verilere göre en yüksek kel erkek oranının olduğu ülkeler sıralandı. Buna göre İspanya en yüksek kel erkek oranının olduğu ülke oldu. İspanyol erkeklerde kellik oranı %44,50 olarak ölçülürken bu ülkeyi %44,37 ile İtalya, %44,25 ile Fransa takip etti. Dördüncü sırada %42,68 ile ABD yer alırken onu %41,51 ile Almanya, %41,32 ile Hırvatistan izledi. Türkiye ise %40,03'lük oranla dünya genelinde 13. sırada yer aldı. Aynı araştırma Asya ülkelerindeki erkeklerde kellik oranının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğunu ortaya koydu. Endonezya %26,96'lık oranla listedeki en düşük orana sahip ülke konumunda. Filipinler'deki erkeklerin de yaklaşık %28'i kellik sorunu yaşıyor veya yaşamış durumda. Malezya'da bu oran %29,24, Çin ise %30,81 ile Asya'da bu oran bakımından ilk sırada yer alıyor. Çalışmada Asya dışında Kolombiya ve Arjantin'de erkeklerdeki kellik oranlarının sırasıyla %27,04 ve %29,35 ile en düşük seviyede. Uzmanlara göre saç dökülmesi ve kellik genetik faktörler, hormonal duyarlılık, yaşam tarzı gibi etkenlerin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Ülkelere göre kel erkek yüzdesinde zirvede Avrupa'dan 3 ülke yer alıyor. Asya ülkelerindeki erkeklerde ise kellik oranının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğu görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Ruhsatsız merkezlerde yapılan saç ekimleri, sahte botoks ve dolgu ürünleriyle birleşince hem hasta sağlığı hem de Türkiye'nin sağlık turizmi itibarı ciddi risk altına giriyor. Uzmanlar bu alan için uyarıda bulunuyor. Radyo Sputnik'te yayınlanan Ankara Farkı programında konuyla ilgili İsmet Özçelik'in sorularını yanıtlayan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, Türkiye'nin saç ekiminde dünya lideri konumunda olduğunu vurgulayarak medikal estetik sektörünün hızla büyüdüğünü ancak gerekli düzenlemeler yapılmazsa bu avantajın kaybedilebileceği uyarısında bulundu.
2: Önümüzdeki 10 yılda bu sektörün iki kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Yani 10 milyar dolarlara erişeceği öngörülüyor. Eğer sistem iyi kurgulanmazsa, bir takım önlemler zamanında alınmazsa ciddi anlamda Türkiye için bindi dalı kesmek olacak.
3: Bu önlem alınmak diye kastettiğiniz, şimdi vatandaşlarımız da anlayacağı şekilde yaparsak, yani burada sahtekarlık mı yapılıyor?
2: Kısmen.
3: Yani nedir bu iş?
2: Saç ekimi yeni teknolojilerin gelişmesiyle 15 yılda revaçta olan bir konu ve giderek yaygınlaşıyor. Her şeyden önce saç ekimi bir kozmetik işlem değil. İnvaziv cerrahi bir işlem. İnvaziv cerrahi bir işlem olduğu için bir kere hekim kontrolünde ve hekim sorumluluğunda, hekimin liderliğinde bir ekiple yapılması gerekiyor.
3: Evet.
2: Dolayısıyla zaten Türkiye son yıllarda bununla ilgili gerekli altyapı, mevzuatı, yönetmelikleri gayet güzel çıkardı. Şimdi saç ekim 7-8 saat süren bir işlem. 7-8 saat süren işlemde hekim ve beraberinde yardımcı saç ekim destek personel olması gerekiyor. 3-4 kişilik bir ekiple ekiliyor. Bu ekimin Sağlık Bakanlığı tarafından altyapı standartları belirlenmiş ve yetki verilmiş, bununla ilgili mevzuat da var, yerlerde yapılması gerekiyor. Bu yerler işte HEPA filtreleriyle, havalandırma sistemleriyle, enfeksiyon kontrol önlemleriyle, sterilizasyon yöntemleriyle gerçekten bu işin ideal plan sağlık kuruluşları. Ve buralar düzenli olarak denetleniyor. Gayet güzel bu anlamda Türkiye'nin altyapısı var, ruhsatlandırma mekanizması var. Buradaki yapılan saç ekimlerinde herhangi bir sıkıntı, problem yok. Ama 2 milyar dolarlık bir pazar olunca denetlenemeyen yerler türüyor.
3: Çünkü haberleri de görüyoruz bunda. Yabancılara özellikle geliyorlar, kandırıyorlar.
2: Tabii yani sosyal medyadaki reklamlar, işte algı operasyonları, mesela sağlık alanında şu var. Öncesi sonrası reklam yasak. Sadece hastayı bilgilendirme anlamında bir işlem yapabiliyorsun. Ama sosyal medyada çoğunluğu sağlık personeli bile olmayan,
3: evet,
2: yani hekim demiyorum, personel olmayan insanlar öncesi sonrası şeylerle kendilerini saç ekim uzmanı olarak tanıtıyorlar, lanse ediyorlar. Tabi hasta bu anlamda çok bilmediği için onu saç ekim uzmanı olarak değerlendiriyor ve onun olduğu yere gidip saçını ektiriyor. Sonuç alınabiliyor ama belli oranda komplikasyon riski ruhsatlı yerlere göre çok yüksek.
3: Evet.
2: Her şeyden önce yasal değil. Bu sefer ne oluyor? Bir enfeksiyon oluyor. İşte greft alınan yerde insan hayatında bir kere saçını ektirebilir. Düzgün yapılmadıysa ikinci, evet, şansını kaybediyor. Veya işte çim adam dediğimiz düzgün şekilde saç ekimi gerçekleşmiyor. Sonuçta olumsuz bir tabloya doğru gidiyor. Dolayısıyla buradaki olay, yani toparlayacak olursam, ruhsatsız yerlerde yapılan saç ekimleri sıkıntı. Nereler, evet, buralar? İşte apartmanlarda yapılıyor, kaçak dairelerde. Otel odalarında yapılıyor. Biraz daha ileri gidersek kaçak villalarda yapılıyor. Güvenlikli plazalarda yapılıyor. Güvenlik plazaların seçilmesi, işte aşağıdan bir denetim vesaire gelirse, evet, o binanın sistem gereği yukarıya haber veriliyor, yukarıda da önlem alınıyor. Yani dolayısıyla çok ciddi anlamda komplikasyonlarla karşı karşıya kalma ihtimali yüksek. Ve bu sefer bu kişiler ülkelerine döndüklerinde enfeksiyon 72 saatten sonra ortaya çıkıyor. Ülkelerinde enfeksiyon tedavileri görmeye başlıyorlar ve bu sefer ülke aleyhine olumsuz reklam oluyor.
1: Doktor Soydal, Türkiye'de botoks uygulama sayısının milyonlara ulaştığını ancak bu işlemlerin önemli bir bölümünün kayıt dışı gerçekleştiğini belirtti. Kaçak ve sahte ürün kullanımının hem sağlık risklerini artırdığını hem de ciddi bir ekonomik kayba yol açtığını vurgulayan Soydal, sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Buradaki temel faktör toplumun da yanlış bir algı var. Yani yanlış algı da şu: dolgu ve botoks yaptırma estetik bir işlem değil.
3: Evet.
2: Tıbbi bir işlem.
3: Yani bunları şöyle görmeyelim. İşte dışarıda ya fark etmez güzel olayım da nasıl olsa olayım diyeceğimiz bir konu değil.
2: Yani
3: tamamen
2: yani,
3: sağlıkla ilgili.
2: Tıbbi bir işlem. Niye tıbbi işlem? Çünkü dolgu ve botoksu ikiye ayırırsak dolgu bir vücuda implante eden yani bir boşluğu dolduran implant maddesi. Yani evet. Bunun sağlık mevzuatındaki yeri de tıbbi cihaz.
3: Yani yanağımız kırışıyor. Buraya bir şey enjekte ediyorsunuz ve orayı şişiriyorsunuz.
2: Orayı şişiriyorsunuz. Yani şekil veriyorsunuz. Evet. Yani sonuçta tıbbi karşılığı sizin kemik eklemine bir protez takmanız da implant.
3: Evet.
2: Dolgu da implant.
3: Evet evet.
2: Sonuçta vücudun olmayan bir yabancı maddesini enjekte ediyorsunuz.
3: Evet.
2: Yani bu enjekte etme işlemini yapan kişinin vücudun anatomisini bilen bir kişi olması lazım.
3: Yani kalfa yapamaz bu işi.
2: Yani eğer kalfaya diz protez ameliyatı yaptırıyorsanız
3: evet.
2: yaptırabilirsiniz. Bir enjektörü aldınız. Sonuçta birkaç milimlik içerisine bir şeyi enjekte ediyorsunuz. Şimdi enjekte ettiğiniz bölgede bir damar olabilir. Ve o damarın içerisine siz enjekte edebilirsiniz. O damar içerisine enjekte ettiğiniz madde nekroza yol açabilir. Yani vücudun verdiği şey. Bu göze yakın bölgede ise körlüğe kadar gider. Veya nekrotik dokunun getirdiği işte göz düşmeleri vesaireye kadar gidebilir. Enfeksiyon riski vardır. Damar tıkanıklığı yapabilir. Veya asimetri oluşur. Yani çok fazla vermiştir, az vermiştir. Bir de yani, kaçak dolgu kullandıysa şayet hepsinden daha şey.
3: Bu kaçak dolgu nedir bu? Bu iş yani bunun kaçağı nasıl oluyor?
2: Pazar çok büyük olunca ve fiyatta rekabet olunca o ürünlerin taklitleri çıkıyor. Kutunun orijinalliğini aynı yapıyorlar, taklidini aynı yapıyorlar. Ayrı. Dolayısıyla eğer yetkili bir sağlık kuruluşuysa ve bir hekimse bu riske girmiyor. Ama kaçak yapan kişi zaten kaçak yapıyor. Onun en büyük elindeki koz ucuz yapması.
3: Evet.
2: Süründen kazanması ister istemez kaçak ürünü ön plana. Botoks biraz daha farklı. Botoks sonuçta bir toksin, antitoksin. Yani botulinum antitoksini. Esas tıbbi olarak kullanılan bir etken maddesi olan ilaç ruhsatlı bir şey. Bunun kasları felç etme etkisi kozmetiğe kaymış ve ciltlerin işte kırışmasını, çizgilerin oluşmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla botulinum toksinin ilaç ruhsatıyla ithal edildiği için Sağlık Bakanlığı'nın ülkeye ithal izni verdiği ürünlerin ve kayıtlı kullanılması gerekiyor. Onun haricindekilerin hepsi kaçak yolla giriyor. Orada ciddi anlamda ölüm olayları meydana geliyor. Çok ya, ciddi bir pazar.
3: Ben baktığımda yüz felci benzeri tablolar ortaya çıkabilir. Solunum güçlü olabilir deniyor. Damar tıkanıklığına gidebilir diyor. Doku nekrozu olabilir. Görme kaybına yol açabilir diyor. Yani bütün bunlar çok ciddi şeyler.
2: Tabii
3: yani.
2: Veya hiç etki etmeyebilir. Paranız boşa gitmiş olabilir. Ve buradaki sayı da şöyle bir çarpıcı örnek vereyim. Sağlık Bakanlığı'ndan ithal izni olan botoksun ürünleri yani muadil ürünlerin geçen yıl yaklaşık 500 bin civarında ithal edilmiş. Ama dönüp son 5 yıllık veriye baktığınız zaman ithal ürünlerin rakamında ciddi anlamda azalma var. Pazar büyüyor. İthal ürünlerde
3: botoks ve dolguda.
2: Dolguda. Bu da şunu gösteriyor ki kaçak ürünlerin yayılımı giderek artıyor. Toplam Türkiye'de 2 milyona yakın botoks yapıldığı tahmin ediliyor. Çünkü yılda bir kişi iki sefer yaptırıyor. 6 ay civarında etkisi evet. oluyor. Dolayısıyla yani %100'e yakın bir kaçak botoks olayı var. Ve bunun da ekonomik karşılığını baktığınız zaman ithalattaki 300-400 milyon dolarlık bir kaçak pazardan söz evet. ediyoruz. Şimdi bu sahte veya da kaçak botoksta şöyle bir risk var. Aynı aşılarda olduğu gibi soğuk zincirle gitmesi gerekiyor. Şimdi sizin kaçak olarak aldığınız ürün orijinal bile olsa
3: bozulabilir.
2: Soğuk zincir olmadığı için zaten bozuluyor. Şimdi bir de şu vatandaşların konuya dikkat etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın ilaç takip sistemi var. Eczanelerde biliyorsunuz.
3: Hangi ilaç hangi eczanede biliniyor, satılıyor.
2: Artı kime verildi takip ediliyor. Ve ilaç kutularının üzerinde QR kodları var.
3: Evet.
2: Botoks ilaç olduğu için QR kodu var. Eczane deposunda sonuçta botoksu sadece Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği yerlerdeki hekimlere çıkışını yapıyor. Takip edildiği için.
3: Evet.
2: Dolayısıyla size hekim dahi yapsa eğer bir güzellik salonunda maalesef bazı meslektaşlarımız yapıyor. Veya sağlık kuruluşu dışında yapılıyorsa o hekimin de resmi botoks alma şansı yok.
3: O zaman şöyle diyelim, kaçak olan yerlerde yapılan botoksların
2: hepsi kaçak
3: demektir bu.
2: Kaçak. Ha. Bu kaçağı ikiye ayırıyoruz. Ha. Bir orijinal kaçak, sahte kaçak ama sonuçta etki etmiyor.
3: Yani izni olmayan yerde yapılan.
2: İzni olmayan yerde. Yani izni olmayan yerlerde maalesef çok yaygın şekilde bu uygulamalar yapılıyor. Gene maalesef diyorum bazı meslektaş

0: yapmış olsan, bir komplikasyon olsa veya bir şikayet olsa idari ve adli cezayla karşı karşıyayım. Ayrıca gene Türk Ceza Kanunu'na göre botoks işleminin ve dolgu işleminin hekimler tarafından yapılması gereken bir işlem, hekim olmayan kişiler tarafından sağlık personeli dahi olsa, hekim dışı sağlık personeli yapılıyorsa, Türk Ceza Kanunu'na göre yetkisiz işlem yapma yetkisi olmadığından dolayı 5 yıla kadar hapis cezası var.
1: Yani botoks ve dolguyu sadece hekimler yapabilir.
0: Sadece hekimler yapabiliyor. Hekimler de sadece muayenehane ya da yetkili Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı sağlık kuruluşlarında yapabiliyor.
2: Türkiye saç ekiminde dünya liderliğini korurken hızla büyüyen medikal estetik sektöründe kayıt dışı uygulamalar alarm veriyor. Öte yandan botoks ve dolgu pazarında büyüme sürerken ithalatın düşmesi kaçak ve sahte ürün riskini artırıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Halk Sağlığı Bilim Doktoru ve Medikal Estetik Hasta Güvenliği ve Etik Derneği üyesi Doktor Tahir Soydal, kayıt dışı uygulamaların hem ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını hem de sağlık turizmi itibarını tehdit ettiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim dünyasında uzun yıllardır dünyanın en eski ahtapotu olarak kabul edilen Holmsefia mazonensis adlı fosilin aslında ahtapot olmadığı ortaya çıktı. Yeni araştırmalar yaklaşık 300 milyon yıllık bu fosilin günümüzde yaşayan Nautiluslara yakın kabuklu bir kafadan bacaklı türü olan Nautiloid olduğunu gösterdi. 2000 yılında keşfedilen ve Guinness Rekorlar kitabına da giren fosil, bugüne kadar ahtapotların evrimsel geçmişini anlamada önemli bir referans olarak kabul ediliyordu. Ancak son teknoloji görüntüleme yöntemleriyle yapılan incelemeler bu sınıflandırmanın hatalı olduğunu ortaya koydu. İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden paleobiyolog Thomas Clements ve ekibi fosili Synchrotron X ışını teknolojisiyle yeniden analiz etti. Bu yöntem sayesinde araştırmacılar fosilin içinde daha önce fark edilmeyen diş benzeri yapılar keşfetti. Bu yapıların yalnızca yumuşakçalarda bulunan ve radula olarak bilinen dil benzeri bir

0: organ olduğu belirlendi. Araştırmacılara göre bu yapıların sayısı ve biçimi fosilin ahtapotlara değil, nautiloidlere daha yakın olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca daha önce mürekkep kesesi olarak yorumlanan yapının da bu özelliği taşımadığı anlaşıldı. Bilim insanları fosilin aslında daha önce bilinen bir tür olan Paleocatmus poli'ye ait olabileceğini değerlendiriyor. Bu da Porcephia mazonensis'in ayrı bir tür değil, yanlış yorumlanmış bir örnek olduğunu gösteriyor. Bu bulgu ahtapotların evrimsel tarihine ilişkin önemli değişiklikler getiriyor. Nautiloidlere ait yumuşak doku kayıtlarının yaklaşık 220 milyon yıl daha eskiye gittiği anlaşılırken, ahtapotların ortaya çıkışına dair en erken kanıtların ise yaklaşık 150 milyon yıl daha ileri bir tarihe kaydığı belirtiliyor. Araştırma Royal Society B Biological Science dergisinde yayınlandı. Bilim insanları yeni teknolojiler sayesinde geçmişte yapılan sınıflandırmaların yeniden gözden geçirilmesinin evrimsel süreçleri daha doğru anlamada kritik rol oynadığını vurguluyor. 300 milyon yıllık fosille ilgili ezber bozan bir keşif yapıldı. Dünyanın en yaşlı ahtapot olarak bilinen fosilin aslında ahtapot olmadığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu, tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken, bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Steinman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Steinman, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Dünyanın en pahalı apartman dairesini bir Türk satın aldı Dubai'de. 105 milyon dolar denildi, 108 milyon dolar denildi 2 yıl kadar önce.
3: Vay canına! Dünyanın en pahalı dairesini.
2: Evet, yani 105 milyon dolar bir de. Yani dünyanın en lüks yerinde şeydir, malikane satın aldırır yani.
3: Kaç malikane? Ve yani 105 milyon dolar dediniz, şu anda 50 milyar lira ya geliyor değil mi yaklaşık? 50 milyar lira.
2: Hesaplamakta zorluk çektiğini söyler. Hakikaten benim bunu...
3: Yanlış hesaplamayalım onu. İrem bir bakar mısın 105 milyon dolar çarpı 45? Gerçi İran Savaşı'ndan sonra o batmıştır eğer satmadıysa, şimdi %50 düştü fiyat.
2: Bekliyordur.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 3-2-4-1 dizilimi günümüz futbolunun en sofistike ve teknik açıdan en gelişmiş dizilişlerinden biridir. Bu sistem hem topa sahip olmayı öncelikli hedef olarak gören hem de rakip yarı alanda genişlik ve derinlik yaratmak isteyen teknik direktörler tarafından tercih edilir. Kağıt üzerinde oldukça düzenli görünse de saha içinde oyuncuların pozisyon alma biçimleriyle sürekli dönüşen çok yönlü bir yapı sunar. Dizilişin amacı topa sahipken alanı maksimum düzeyde kullanmak, savunmadan oyun kurarken pas opsiyonlarını arttırmak ve rakibin bloklarını parçalayacak konumlamaları sahaya yaymaktır. En geride üçlü bir savunma hattı yer alır. Bu hattın merkezindeki stoper genellikle hem fiziksel açıdan güçlü hem de oyun kurma becerisi yüksek bir oyuncudur. Kenarlarda yer alan iki stoper ise geniş alanda savunma yapabilmeli, gerektiğinde çizgiye kadar açılabilmeli ve hızlı rakiplere karşı birebir de başarılı olmalıdır. Bu üçlü yapı rakip kontra ataklarını kesmekle kalmaz, aynı zamanda topun geriden kontrollü bir şekilde çıkmasına da yardımcı olur. Bu hattın hemen önünde yer alan iki orta saha oyuncusu sistemin kalbidir. Genellikle biri daha savunmacı görev üstlenir ve ön libero gibi oynar. Diğeri ise derin oyun kurucu tarzında konumlanır. Bu ikili hem rakip geçişlerini engeller hem de topa sahip olunduğunda oyun yönünü değiştirir, pas akışını sağlar. Sağdaki yerleşimleri itibariyle bu oyuncular genelde savunmayla hücum arasında bir köprü gibidir. Asıl fark yaratan ve bu dizilişe adını veren bölümse orta bloğun dörtlü yapısıdır. Bu dört oyuncu çizgiye ve iç koridorlara yayılarak rakip savunmayı genişletir. İç oyuncular genellikle mezzala tarzı, yani yarı iç yarı ofansif orta saha gibi oynayan, teknik kapasitesi yüksek isimlerdir. Çizgideki oyuncularsa klasik kanat değil, oyun kurucu özellikli kanat oyunculardır. Bu sayede hem genişlik sağlanır hem de her biri oyunu yönlendirebilir. Bu dört oyuncu öylesine konumlanır ki rakibin orta saha ve savunma bloğu arasında sürekli bir baskı oluşturur. Rakip savunma çizgisi bu baskıya cevap veremezse top her seferinde ceza sahasına tehlike olarak döner. İleri uçta ise yalnız bir santrafor yer alır. Ancak bu santrafor yalnız değildir. Arkasındaki 4 kişilik hücum bloğu sayesinde sürekli beslenir, pas alır, boşluklara koşu yapar. Bu oyuncunun hem fiziksel olarak güçlü olması hem de teknik olarak duvar olabilecek kapasiteye sahip olması gerekir. Sırtı dönük oyunu bilen, tek pasla kanatlara servis yapabilen, pozisyon bilgisiyle defansın arkasına sarkabilen bir profil idealdir. Bu oyuncunun bireysel becerisi dizilişin başarısında doğrudan belirleyici olur. 3-2-4-1 dizilişinin en büyük avantajı sahada hem derinliği hem de genişliği aynı anda sağlayabilmesidir. Savunma hattı üçlü olduğu için geride ekstra bir güvenlik vardır. Orta blokta 5 hatta 6 oyuncu olduğu için rakip karşı bloklara geçiş yapamaz. Hücumda ise rakip savunmanın çizgileri genişletilir ve araya sokulan koşularla ceza sahasına derinlik yaratılır. Bu yapı özellikle set oyunlarında rakibin 10 kişiyle savunma yaptığı alanlarda rakibi çözmek için çok etkilidir. Bu sistemin güçlü olduğu bir başka yönde top rakipteyken hemen karşı presle topun tekrar kazanılabilmesidir. Çünkü önde çok sayıda oyuncu yer aldığı için pas kanallarını kapatmak ve topu geri kazanmak daha kolaydır. Bu yapı Guardiola'nın 5 saniye kuralı dediği top kaybedildikten sonraki ilk saniyelerde baskıyı yapma stratejisini doğrudan destekler. Ancak bu sistemin zayıf noktaları da vardır. Özellikle beklerin savunmadaki eksikliği, eğer rakip çok hızlı kanat oyuncularına sahipse büyük tehlikelere yol açabilir. Üçlü savunmanın kenarları geniş alanları savunmak zorunda kalır ve bu da fiziksel eforun yanında taktik disiplin de gerektirir. Aynı zamanda orta bloğun merkezindeki iki oyuncu yeterince dinamik değilse bu yapı ortadan kolayca delinip kontra atakla cezalandırılabilir. Bu sistemin modern futboldaki en büyük temsilcisi Pep Guardiola'nın 2022-2023 sezonundaki Manchester City'dir. Guardiola, John Stones'u sağ stoperden orta sahaya kaydırarak yapılandırdığı bu sistemde 3-2-4-1'i büyük bir ustalıkla kullandı. Haaland gibi bir pivot santroforun varlığı, arkada De Bruyne ve İlkay Gündoğan gibi oyun zekası yüksek oyuncularla birleşince City topa %70 civarında sahip olup rakiplerine neredeyse hiç boşluk vermedi. O sezonun sonunda gelen Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferi bu sistemin başarıyla uygulanabileceğinin canlı kanıtıydı. Benzer şekilde Alonso'nun Bayer Leverkusen'i de 2023-2024 sezonunda bu dizilişi çok etkili biçimde kullandı. Özellikle pas oyununu merkezi tutup kanatlardan varyasyonlarla genişlettiği bu yapıyla Leverkusen hem tempoyu kontrol etti hem de çok sayıda oyuncusunu hücuma katarak skorer bir yapı kurdu. Türkiye'de bu sistemin birebir uygulanması nadir olsa da bazı takımlar geçiş oyunu içinde bu yapıya benzeyen formlar denemiştir. Özellikle topa sahip olmayı tercih eden teknik direktörlerin yerleşik hücumlarda bu yapıya benzer pozisyonlar aldığı görülmüştür. Sonuç olarak 3-2-4-1 dizilişi yüksek teknik kaliteye sahip oyuncularla kurulduğunda topun hızını, yönünü ve derinliğini belirleyebilen, hem savunmada kompakt kalan hem de hücumda çok yönlü tehditler yaratan son derece etkili bir sistemdir. Ancak bu dizilişin işlemesi için hem merkezdeki oyuncuların pozisyon bilgisinin çok gelişmiş olması hem de defansif zaafların taktiksel çözümlemelerle kapatılması gerekir. Doğru bir planlamayla uygulandığında bu yapı çağdaş futbolun en güçlü silahlarından biri haline gelir. Futbolun ansiklopedisinde bugün 3-2-4-1 dizilimini konuştuk. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet bazında istatistikler belli oldu. Oto sigortalarında hasar frekansı genç yaş gruplarında, hasar maliyeti ise özellikle orta yaş segmentinde farklılaşıyor. 2025 yılıyla 2026'nın ilk 3 ayına ait veriler, hasar görünümünde ilk ayrışmanın genç yaş gruplarında ortaya çıktığını gösteriyor. Özellikle 18-25 yaş grubu hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyor. Bu yaş grubunda hasar frekansı kaskoda %15,1'den %17'ye, trafik sigortasında %5,2'den %6,4'e yükseliyor. Yaş grubunun içine inildiğinde kadın ve erkek sigortalılar arasında da dikkat çekici farklar görülüyor. 2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda %17,1, erkeklerde %16,9, trafik sigortasında kadınlarda %6,5, erkeklerde %6,4 oldu. Asıl ayrışma ise 26 yaş sonrasında daha belirgin hale geliyor. Kaskoda 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %14,5, erkeklerde %13,6, 31-35 yaşta kadınlarda %13,6, erkeklerde %12,5, 36-40 yaşta kadınlarda %14,2, erkeklerde %12,5, 41-45 yaşta ise kadınlarda %14,5, erkeklerde ise %13 olarak gerçekleşti. Trafik sigortasında 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %5,1, erkeklerde %4,3, 31-35 yaşta kadınlarda %4,7, erkeklerde %3,7, 36-40 yaşta kadınlarda %4,8, erkeklerde %3,6, 41-45 yaşta ise kadınlarda %5,2, erkeklerde %3,8 oldu. Birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansa daha yüksek olurken maliyet tarafında tablo değişiyor. Trafik sigortasında dosya başı toplam maliyet 18-25 yaş erkeklerde 202,2 bin TL, kadınlarda 176,2 bin TL, 26-30 yaşta erkeklerde 200,7 bin TL, kadınlarda 177 bin TL, 31-35 yaşta erkeklerde 191 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 36-40 yaşta erkeklerde 189 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 41-45 yaşta erkeklerde 191,8 bin TL, kadınlarda 175,2 bin TL olarak gerçekleşti. 2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğini kapsayan sigorta verileri trafikteki ezberleri bozdu. Kadın sürücüler özellikle 26 yaşından sonra erkeklere göre çok daha sık kazaya karışarak hasar frekansını yükseltirken, erkek sürücülerse neden oldukları kazaların devasa maliyetleriyle bütçeleri sarsıyor. En büyük tehlike ise 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bir işin son dakikaya bırakılması bazen başımıza beklenmedik zorluklar çıkarır. Fırsatlar genellikle zamanında değerlendirmelidir. Yoksa sonunda geriye yalnızca pişmanlık kalır. Atalarımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Sona kalan dona kalır. Bu atasözünün kökeni eski kervan ve konaklama düzenlerine dayanıyor. Geç kalan yolcu geceyi soğukta geçirmek zorunda kalır ya da paylaşımdan geriye kalan artığı alır. Bu halk bilgeliği fırsatları ertelemenin insanı her zaman zarara uğratacağına dikkat çeker. Kelime oyunuyla soğukta kalmayı ima etmesi bu sözün kökeninin eski yolculuklardan veya kışlık hikayelerden geldiğini düşündürür. Geç kalan, fırsatları kaçıran kişi sonrasında pişmanlık duyar. Bu da erken kalkan yol alır atasözünün zıt bir ifadeleridir. Geç kalan yol alamaz, hatta donar kalır. Zamanında yapılan her şey insana fayda sağlar. Ertelemek sadece kayıplara yol açar. Bu yüzden sona kalan dona kalır atasözünün öğüdünü unutmadan hareket etmeliyiz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçı ise 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırsına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas, 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumlayan Kadıoğlu, tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu şu sözlerle anlattı.
2: Hocam nasılsınız?
3: Vallahi iyiyim ama bu komplo teorilerinden bezdim da.
2: Ha, hepsi komplo mu bunların? Önce baştan
3: ya
2: öyle bir gidelim.
3: Akıl mantık bir şeyi var yani. Bir neresinden tutsan bir tarafı yok yani.
2: Hiç iler tutar tarafı yok mu bunun? Yani ya. Mesela bulut tohumlamanı yok mu? İklim silahı diye bir şey gerçekten yok mu?
3: Ya bulut tohumlama deneyleri var. Amerika'da yapmışlar. 80 yıllarında terk etmişler. Şimdi böyle işte Araplara bize satmaya çalışıyorlar. Avrupa'da, Amerika'da kuraklık olur. Herkes yanar. Her taraf yanar. Aylarca, günlerce bütün malikaneler. Ama bir Amerikalı demez ki bulut tohumlaması yapalım. Ama bize gelince abi geldi bulutçu, yağmurcu geldi abi. Yani o deneysel bir şey var. Şimdi iklim silahı diye bir silah yok ama iklimi, havayı silah olarak kullanmak hayalleri var tabii insanların. Yani internet silahı diye bir şey diyor muyuz? Ama interneti
2: silah gibi kullanıyorlar.
3: Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var yani. Şimdi radar vurdular. Yağmur yağdı. Birkaç gün hep bir. Şimdi yağmıyor İstanbul'da, ne olacak? Radar şimdi tamir mi ettiler? Ne olacak? Yani nasıl açıklayacağız bunu?
2: Doğru. Hocam bu yağmurlarımızı çalıyorlar lafı da doğru bir laf değil. Hani belki bir anlamda propaganda için kullanılıyor ama.
3: Aynı adamlar ya. Bunlar var ya. Aslında bu var ya, bu söylentiler bunlar. Bunlar hepsi İngilizce çıkıyor önce. Sonra bizimle bunu tercüme ediyorlar. Yani bizim milletin var ya, bu kadar hayal gücü de yok aslında yani.
2: Ama yani bu kadar çok yani. İlgi görüyor olması, inanılıyor olması çok yani tuhaf değil mi hocam?
3: O bizim beynimizin oyunu. Beynimiz zaman böyle hikayelere daha çok meraklı. Yani resmi bilgilere inanmıyor, güvenmiyor. Bir de resmi bilgilerin böyle şeyi yok yani, işte şundan dolayı şu oldu falan yani. Bir de olay büyük olacak yani. Öyle işte Balkan'dan yağmur geldi. Bilmem de öyle ya. İşte radarı bombaladılar abi. Falan yani, o daha böyle bir çarpıcı bir hikaye. Yani bu beynimizin bize yaptığı bir oyun bu.
2: Bir son olarak şunu bir sevgili dinleyicimiz sormuş hocam. Diyor ki bu uçaklar gökyüzünde neden dumanlıyor?
3: O hocam.
2: Madem öyle bir şey yok, o niye yapılıyor diye sormuş. Anladım. İlgisi var mı?
3: Yok hocam, o da işte o da doğal bir olay o. Şimdi eskisi kadar eskiden insanlar bu kadar uçmuyordu. Şimdi abi herkes uçuyor yani, o kadar çok uçak sayısı.
2: Ha, gerçek uçuştan mı bahsediyorsun yoksa bu teorilerle uçuştan mı?
3: Yok hocam, kimisi ona meteoroloji uçağı diyor, kimisi diyor bizi spreylerle diyor. Şimdi hocam o -40 derece ve nemli olduğu zamanlar olur. Eğer hava -40 derece ve nem yüksekse onlar uzun süre kalır. Onları gördüğünüz bir gün, iki gün sonra yağmur gelir, tamam, olduğunuz yere. Normalde var ya bu askeri meteorolojide.
2: Evet.
3: Biz onların olmaması için uğraşırız. Yani düşünsene, savaş uçağı, görünmez bir uçak, arkadan iz bırakıyor. Tamamı. Uçak görünür oluyor ve saldırın sürprizi kalkıyor. O yüzden biz meteoroloji mühendisinden uçakların kaç metrede uçması lazım ki o iz olmasın diye hesaplarız. Abi şimdi uçak var, yolcu uçaklarını yani bavul yük hesabını çok ince ayrıntılı yaparlar. Yani uçaklar belli bir yükten fazla yükle kalkamazlar yani. Hele belli bir sıcaklıkta, pist uzunluğuna bağlı. Bazen bavulları bırakırlar öyle kalkarlar. Yani öyle uçaklarda yük hesabı çok ayrıntılıdır. Zaten büyük bir yakıt alır. Yükün de belli bir şeyi vardır yani, sınırı vardır. Düşünsene uçaklar, yolcu uçakları bir kilo fazla yük almamaya çalışır. Alsa da sen fazla yük insan sana para almaya çalışır. Bu uçağa tonlarca gaz yükleyeceğiz. Havada sıkacaksınız. Yani böyle bir şey yok abi.
2: Peki.
3: Yani kışın yolda soğukta yürürken nefesinizi görürsünüz ya bazen.
2: Evet.
3: Bazen egzoz dumanını görürsünüz. İşte odur.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumladı. Tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu anlatan Kadıoğlu sözlerine bıktım bu komplo teorilerinden ifadeleriyle başladı. Bulut tohumlama ve iklim silahı gibi komplo teorilerinden bezdim. Akıl mantık var diyen Kadıoğlu, İsrail'in iklim silahı mı var sorusuna yok yanıtını verdi. İnternetin bir silah olarak kullanılabildiğini ancak internet silahının olmadığını söyleyen Kadıoğlu, iklimi de silah olarak kullanabilirler ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Kendilerine özgü renkleriyle bilinen Siyam kedilerinin kulak, burun, pati, kuyruk gibi vücutlarının görece daha soğuk kısımları koyu kahverengi tüylerle kaplıyken daha sıcak olan gövdelerindeki tüyler krem rengindedir. Bu durumun nedeni Siyam kedilerinde bulunan ve mutasyon geçirmiş olan tirozinaz isimli protein. Renk pigmentlerinin üretilmesinden sorumlu olan bu protein 36 derecenin altında düzgün şekilde görevini yerine getirirken 39 derecenin üzerinde çalışmaz. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken geçiş

0: sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi 100 yemeği listesini yayınladı. Listede kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılığa birçok lezzet yer alırken ilk sıradaki tercih ise dikkat çekti. Gastronomi platformu Taste Atlas 2026 yılına ait dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini yayınladı. Kebaptan çorbaya, tatlıdan kahvaltılıklara kadar birçok lezzetin bulunduğu listede ilk sırada kalamar tava yer aldı. Listenin 10. sırasında Türk kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden bal kaymak bulunuyor. Kaymak ve balın birleşiminden oluşan lezzet özellikle kahvaltı sofralarının en sevilen ürünleri arasında gösteriliyor. 9. sırada ise mercimek çorbası yer aldı. Kırmızı mercimek, soğan ve havuçla hazırlanan çorba Türk mutfağının en bilinen tarifleri arasında bulunuyor. 8. sıradaki piliç Topkapı, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan tavuk yemeklerinden biri olarak listede yer aldı. 7. sırada bulunan Hünkar Beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve kuzu etiyle hazırlanan geleneksel lezzetler arasında gösterildi. Gaziantep'in ünlü tatlılarından fıstıklı sarma ise listenin 6. sırasında yer aldı. Tatlı erken asat Antep fıstığı ile hazırlanıyor. 5. sıradaki Afyon sucuğu baharatlı ve fermente yapısıyla Türkiye'nin en bilinen yöresel et ürünlerinden biri olarak öne çıktı. 4. sırada Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerinden beyran çorbası yer aldı. Kuzu eti, pirinç ve kuzu yağı ile hazırlanan çorba Gaziantep'te özellikle kahvaltılarda tüketiliyor. Listenin 3. sırasında Antakya künefesi bulunuyor. İnce tel kadayıf ve tuzsuz peynirle hazırlanan tatlı Hatay mutfağının en bilinen lezzetlerinden biri olarak gösteriliyor. 2. sırada ise Erzurum'un meşhur cağ kebabı yer aldı. Yatay şekilde pişirilen kuzu kebabı Türkiye'nin en sevilen kebap çeşitleri arasında bulunuyor. Taste Atlas'ın listesinde ilk sıraya ise kalamar tava yerleşti. Genellikle meze olarak servis edilen yemek kızartılmış kalamar halkalarıyla hazırlanıyor. Taste Atlas'ın hazırladığı dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesi Türk mutfağının zenginliğini ve yöresel lezzetlerin uluslararası alandaki bilinirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kebaptan çorbaya, tatlıdan deniz ürünlerine uzanan birçok lezzetin yer aldığı liste, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü tatların dünya gastronomisindeki yerini de ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
2: Sevgili Oğuz Aksaç'ı burada görmek muhteşem bir şey bizim için. Hocam nasıl gidiyor yoğunluklar, çalışmalar nasıl
3: çok
2: gidiyor?
3: İyi, çok iyi. Yoğun. Daha doğrusu bu iyi midir bilmiyorum açıkçası. Hı. Yoğun gidiyor. Hı
2: hı. Sen nasıl hissediyorsun hocam bu yoğunluğu? Yani sana enerjisi nasıl bunun?
3: Karmaşık bir şey aslında bu. Yani kazanç olarak ama çok çalışıyorsunuz yani. Yorucu bir şey. Hani iş iyi bir şey olsa üstte para vermezler. Bir de böyle bir yanı var bu işte. Benim en büyük kazancım edinim dostlar. Edinim dostlar.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 3-2-2-3 dizilişi. 3-2-2-3 dizilişi ilk bakışta kulağa karmaşık gibi gelebilir ama aslında oldukça mantıklı bir yapı üzerine kuruludur. Bu sistem sahayı hem genişliğine hem de derinliğine kusursuz biçimde üçlü savunma hattı, önlerinde iki bağlantı oyuncusu, onların önünde iki yaratıcı merkez orta saha ve ileri uçta da üçlü bir hücum hattı bulunur. Dizilişin temel amacı topa hükmetmek, oyunun yönünü istendiği gibi çevirmek ve topa sahip olunan anlarda neredeyse matematiksel bir düzenle sahayı parsellemektir. En arkada yer alan üçlü savunma hattı geniş açılan ve top kullanımı iyi olan stoperlerden oluşur. Ortadaki stoper daha klasik bir savunmacı olabilirken iki yandaki savunmacılar adeta birer inverted back gibi davranarak top çıkışlarında iç koridorları da kullanabilir. Bu yapı savunmada hem merkezi güvenceyi alır hem de hücuma çıkarken geniş bir pas açısı sunar. Bu hattın önünde konumlanan iki oyuncu ise genellikle pivot rolünü üstlenir. Bunlar savunmanın hemen önünde durarak hem ilk pası atarlar hem de rakibin geçiş oyunlarını keserler. Bu oyuncular hem defansif farkındalığa hem de pas kalitesine sahip olmalıdır. Onlar topun yönünü belirleyen ilk istasyondur. Aynı zamanda stoperlerle orta sahanın ileri hattı arasında bir geçit görevi görürler. İleriye doğru çıktıkça sistemin en kritik bölgesi olan çift merkez oyun kurucu hattına gelinir. Bu iki oyuncu klasik 8 numaralar gibi düşünülse de biraz daha ofansif rollere sahiptir. Biri daha dikine oynarken diğeri oyunun yönünü çevirir. Bu hat topu ileri üçlüye taşıyan, ceza sahasına yaklaşan hücumların organizatörüdür. Aynı zamanda top rakipteyken orta blokta sıkı bir pres hattı kurarak rakibin pas yollarını keserler. Bu ikili oyuncu hattı dizilişi adını veren 2-2'nin merkezidir. Ve bu blok sayesinde takımın oyun zekası ortaya çıkar. Hücum hattı ise klasik anlamda bir üçlüden oluşur. İki kanat oyuncusu ve bir santrofor. Ancak bu üçlü sabit kalmaz. Kanat oyuncuları gerektiğinde içeri kat eder, merkeze yaklaşır. Santrofor ise bazen geri gelip oyuna katılır, bazen savunma arkasına sarkar. Bu yapı sayesinde rakip savunmanın dengesini bozmak kolaylaşır. Hücumda hem genişlik sağlanır hem de ceza sahası içi çeşitlendirilir. Bu da rakip takımın markaj yapmasını oldukça zorlaştırır. 3-2-2-3 sisteminin en büyük avantajı sahadaki her bölgeye bir oyuncu düşecek şekilde konumlanılmasıdır. Yani top hangi bölgede olursa olsun orada mutlaka bir oyuncu vardır. Bu da takımın hem topa sahipken hem de topu kaybettiğinde organizasyonu bozmadan oyuna devam etmesini sağlar. Aynı zamanda bu yapı rakip baskısını kırmak için geometrik açıdan en etkili dizilişlerden biridir. Çünkü her oyuncunun birkaç pas opsiyonu olur. Takım birbirine yakındır ama aynı zamanda alanı genişletmiştir. Bu sistemin zayıf yönü ise savunma geçişleridir. Eğer hücum hattı topu kaptırır ve orta sahadaki iki oyun kurucu doğru pozisyon alamazsa sadece iki pivotla rakibin hızlı geçişini durdurmak zorlaşır. Bu nedenle bu sistemde top kaybı yaşandığında takımın hemen kompakt hale gelmesi ve geçişleri kesmesi şarttır. Aksi takdirde savunma bloğu yıpranır. Ayrıca hücum hattındaki üçlü savunmaya yardım etmediğinde bekler üzerindeki yük artar. Bu sistemi tarihe kazıyan ilk büyük örnek Johan Cruyff'un 1990'ların başındaki Barcelona'sıdır. Cruyff bu yapıyı pozisyon oyunun sahaya yaymak ve topa hükmetmek için kullandı. Onun öğrencilerinden biri olan Pep Guardiola ise yıllar sonra aynı yapıyı daha dinamik bir biçimde tekrar sahaya sürdü. Özellikle 2022-2023 sezonunda Manchester City'de John Stones'un stoperden orta sahaya geçişiyle bu yapı sıkça görüldü. Guardiola topa sahipken savunmayı üçlü hale getiriyor, orta sahadaki Rodri Stones ikilisini kullanıyor. Onların önünde De Bruyne ve Gündoğan'ı yerleştiriyor. İleri uçta da Grealish, Mahrez gibi kanatlar ve Haaland gibi hedef santrofor kadarıyla bu 3-2-2-3 yapısını mükemmel şekilde uyguluyordu. Bu yapı sayesinde rakipler City'nin baskısını kıramıyor, sahada adeta pas ayağına yakalanıyordu. Türkiye'de doğrudan bu sistem kullanılmasa da topa sahip olma temelli oynamak isteyen bazı teknik direktörlerin kurduğu yapılar hücumda pozisyonel olarak bu dizilişe dönüşebiliyor. Ancak fiziksel tempo, taktik disiplin ve pozisyon farkındalığı açısından bu sistemin gereklilikleri çok yüksek olduğu için uzun vadeli uygulanması zordur. Sonuç olarak 3-2-2-3 modern futbolun hem estetik hem işlevsel anlamda en zengin sistemlerinden biridir. Alan kontrolünü, pas oyununu ve yaratıcı hücumu bir araya getirir. Ama başarıya ulaşabilmesi için üst düzey oyuncu profilleri, yüksek oyun zekası ve mükemmel pozisyon bilgisi gerekir. Bu yapıyı doğru kuran takımlarsa rakiplerine sahada neredeyse hiç boş alan bırakmadan oyunu domine edebilir. Futbolun ansiklopedisinde bugün ilk bakışta kulağa karmaşık gibi gelen ama aslında oldukça mantıklı bir yapı üzerine kurulu olan 3-2-2-3 sistemini anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik.

0: biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Hacimsel olarak dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Baykal Gölü, yerin yüzeyinde bulunan sıvı haldeki tatlı suyun yaklaşık %20'sini barındırıyor. Baykal Gölü aynı zamanda dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Dünyanın yüzey alanı açısından en büyük gölü olan Hazar Denizi ise 371 bin kilometre karelik bir alanı kaplıyor.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı insanlar vardır, sır saklamaktan tamamen acizdirler. Ne kadar dikkatli olsalar da en gizli bilgileri bile hemen ağzından kaçırırlar. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi de tam olarak böyle bir durumu anlatır. Bu deyim bir kişinin en gizli sırlarını bile saklayamaması, duyduğu önemli bilgiyi hemen başkalarına anlatması anlamına gelir. Sır saklamayı becerememek ve duyduğu bir sırrı ertesi gün herkese açıklamak gibi durumlar için kullanılır. Peki bu deyim nasıl ortaya çıkmıştır? Osmanlıca'da bakla kelimesinin kullanıldığı halk söyleyişlerinden türemiştir. Bolca bakla tüketilen bir toplumda ağzında bakla olan birinin konuşmaya niyetlenmediği mecazi olarak ifade edilmiştir. Bu da sözü kulak duymamak gibi bir şeyi içten içe tutamama halini sembolize eden bir anlatımdır. Zamanla bu mecaz deyimleşmiş ve halk arasında yaygınlaşmıştır. Ağzında bakla ıslanmamak deyimi halk arasında sır saklayamayan, söylediklerini hemen başkalarına aktaran kişiler için kullanılan bir ifadedir. Bu deyim belirli bir halk hikayesine değil, günlük yaşamda karşılaşılan durumları anlatan bir söyleyiş biçimidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Bilim insanları beynin korku merkezini hedef alan yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. Science Advances'ta yayımlanan araştırmada düşük yoğunluklu ses dalgaları kullanılarak amigdala aktivitesinin kısa süreli baskılanabildiği görüldü. Beynin korku tepkisini kontrol eden bölgeler üzerine yapılan araştırmalar yeni bir yöntemi gündeme getirdi. Redwood Üniversitesi'nden bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen bir çalışmada düşük yoğunluklu ses dalgaları kullanılarak beynin korku merkezi olarak bilinen amigdala bölgesinin geçici olarak baskılanabileceği ortaya koyuldu. Araştırmada hedef alınan yapı beynin önemli bölgelerinden biri olan amigdala. Amigdala, insanların tehlikeleri hızlı şekilde algılamasına ve bu deneyimleri hafızaya kaydetmesine yardımcı oluyor. Bu mekanizma sayesinde insanlar riskli durumları hatırlayarak gelecekte benzer tehlikelerden kaçınabiliyor. Araştırmada kullanılan deney düzeni oldukça basitti. Katılımcılara bazı görüntüler gösterildi ve bu görüntüler belirli uyarılarla eşleştirildi. Deneyde katılımcılara yılan görüntüleri gösterildi. Bu görüntüler hafif elektrik uyarılarıyla eşleştirildi. Amaç beynin belirli bir görüntüyle korku arasında bağlantı kurmasını sağlamaktı. Araştırmanın sonuçları dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Bilim insanları amigdala bölgesi ses dalgalarıyla baskılandığında katılımcıların korku bağlantıları kurmasının daha yavaş gerçekleştiğini ve tehdit ortadan kalktığında korku tepkisinin daha hızlı azaldığını tespit etti. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların genel öğrenme yeteneklerinin etkilenmediğini belirledi. Yani yöntem öğrenme mekanizmasını değil yalnızca korkuyla ilişkili tepkiyi etkiledi. Uzmanlara göre bu yöntemin en önemli potansiyel kullanım alanlarından biri travma sonrası stres bozukluğu ve anksiyete bozuklukları olabilir. Bu tür rahatsızlıklarda kişiler tehlike ortadan kalkmasına rağmen korku tepkisini sürdürmeye devam edebiliyor. Bilim insanları insan beyninin korku üretim mekanizmasını geçici olarak baskılayabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Deneyin kritik aşamasında katılımcıların amigdalası ultrason dalgalarıyla geçici olarak baskılandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Rusya, nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonunda savaş görevine alınacağını söylediği füzenin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşabileceğini söyledi. Böylece Rusya'nın jeopolitik tehditlere karşı çalışmalarını sürdürdüğü caydırıcı füze sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat, Voyevoda sisteminin yerini alacak. Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan füze dünyanın en güçlü füzesi diye niteleniyor. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması. Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi. ABD merkezli The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerine vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton. Sarmat'ın yörüngeleri Güney Kutbu'da dahil olmak üzere uzaydan da geçebiliyor. 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Putin, yeni silah sistemlerinin Rusya'nın askeri güvenliğini ve küresel istikrarının temel garantisi olduğunu belirtti. Rusya, Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan ve yörünge altı uzay uçuşu yapabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm füze savunma sistemlerini aşabilir dediği, tamamen yerli üretim olan 35 bin kilometre menzilli füze yıl sonunda savaş görevine alınacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hapşırırken gözlerin kapanması çoğu kişinin dikkatini çekmez. Ancak bu küçük refleks vücudun solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de korumaya çalışan akıllı bir mekanizmanın parçasıdır. Hapşırık çoğu zaman sıradan bir refleks gibi görünse de aslında vücudun oldukça karmaşık bir savunma mekanizmasının parçasıdır. Burun içine giren toz, polen, mikrop ya da diğer tahriş edici maddeler sinir uçlarını uyararak beynin hapşırma merkezini harekete geçirir. Bunun sonucunda vücut bu maddeleri dışarı atmak için güçlü bir hava akımı oluşturur. Hapşırma sırasında ise farkında olmadan gözlerimizi kapatırız. Peki bu durumun arkasındaki bilimsel neden nedir? Hapşırma tamamen refleksif bir süreçtir ve istem dışı gerçekleşir. Burun içindeki hassas sinir uçları tahriş edici bir madde algıladığında sinyali doğrudan beyne iletir. Beynin hapşırma merkezi olarak bilinen bölgesi bu sinyali aldıktan sonra vücutta bir dizi kası aynı anda harekete geçirir. Bu süreçte diyafram kası, göğüs kasları, boğaz ve ses telleri, yüz kasları, göz kapakları eş zamanlı olarak çalışır. Sonuç olarak akciğerlerde biriken hava saniyenin küçük bir bölümünde büyük bir basınçla dışarı atılır. Bu hızlı ve güçlü hareket sırasında göz kapakları da refleks olarak kapanır. Hapşırırken gözlerin kapanması beynin otomatik olarak verdiği bir tepkidir. İnsan bu hareketi bilinçli olarak kontrol etmez. Hapşırma refleksi devreye girdiğinde göz kapaklarını kontrol eden kaslar da aynı sinyal zincirinin bir parçası olarak harekete geçer. Bilim insanlarına göre bunun birkaç nedeni olabilir. Refleks zincirinin bir parçası olması, gözleri olası zarar verici partiküllerden koruma amacı, yüksek basınçlı hava akımına karşı savunma mekanizması. Bu nedenle hapşırırken gözleri açık tutmak çoğu insan için oldukça zordur. Hapşırırken gözlerin kapanması ilk bakışta basit bir hareket gibi görünse de aslında vücudun karmaşık sinir sistemi tarafından yönetilen koruyucu bir reflekstir. Beyin solunum yollarını temizlerken aynı anda gözleri de koruma altına alır. Kısacası hapşırma sırasında gözlerin kapanması vücudun milisaniyeler içinde aldığı akıllı bir güvenlik önlemidir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kafein, dünyanın en yaygın kullanılan uyarıcı maddelerinden biri. Sabah kahvesinden enerji içeceğine kadar pek çok üründe bulunan bu madde, doğru miktarda alındığında dikkati artırıyor, ancak uzmanlara göre fazlası vücut için ciddi bir stres kaynağı. Kafein, beyinde yorgunluk hissi yaratan adenozin adlı kimyasalın etkisini geçici olarak bloke ediyor. Bu sayede daha uyanık ve enerjik hissediyoruz. Aynı zamanda dopamin ve adrenalin gibi maddeleri artırarak kalp atışını ve zihinsel uyarılmayı hızlandırıyor. Ancak bu etki doza bağlı. Fazla kafein, kalbin daha hızlı ve düzensiz atmasına, sinirlilik ve huzursuzluğa yol açabiliyor. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahvenin, yani yaklaşık 200 ila 300 miligram kafeinin sağlıklı yetişkinlerde genellikle faydadan çok zarar getirmediğini gösteriyor. Hatta düzenli kahve tüketimi tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve Alzheimer riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu tablo herkes için geçerli değil. Yüksek tansiyonu olanlarda, hamilelerde ve kafeine hassas kişilerde riskler daha erken başlıyor. Kafein her içecekte aynı etkiyi yaratmıyor. Kahve ve çay antioksidanlar ve faydalı bileşikler de içeriyor. Enerji içecekleri ise kafeini şeker ve başka uyarıcılarla birlikte veriyor. Bazı ürünlerde 500 mg'a kadar kafein bulunabiliyor. Uzmanlara göre bu kombinasyon özellikle kalp ritim bozukluğu ve panik atak riskini artırıyor. Kafeinin etkisi saatlerce sürebiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyku saatinden en az 8 saat önce kafein alımının kesilmesini öneriyor. Akşam yemeğinden sonra içilen kahve fark edilmeden derin uykuyu bozabiliyor. Uzmanlara göre sınırı aştığınızda şu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Çarpıntı ve kalp ritim bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, baş ağrısı ve mide bulantısı, uykusuzluk ve gece sık uyanma. Bu belirtiler varsa kafeini aniden değil kademeli olarak azaltmak öneriliyor. Aksi halde baş ağrısı ve halsizlik gibi yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Bilim insanlarına göre kafeine verilen tepki büyük ölçüde genetik. Bazı insanlar kafeini saatler içinde metabolize ederken bazılarında bu süre 12 saati aşabiliyor. Bu nedenle güvenli miktar kişiden kişiye değişiyor. Kahve, çay ve enerji içecekleriyle her gün aldığımız kafein uyanıklığı artırıyor, ancak fazlası uykusuzluktan çarpıntıya, kaygıdan baş ağrısına kadar uzanan bir tablo yaratabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2018 Rusya. Kupanın izinde bu kez rotamızı Rusya'ya çeviriyoruz. 2018 Dünya Kupası, sürpriz sonuçları, yükselen yıldızları ve unutulmaz finaliyle modern futbol tarihinin en özel turnuvalarından biri olarak hafızalara

2018 Dünya Kupası 14 Haziran ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da oynandı ve finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu turnuva birçok açıdan tarihi bir organizasyondu. Dünya Kupası ilk kez Rusya'da düzenlendi. VAR sistemi ilk kez Erkekler Dünya Kupası'nda kullanıldı ve turnuva yüksek temposuyla unutulmaz hikayeleri sayesinde son yılların en dikkat çekici kupalarından biri haline geldi. Turnuvanın başlamasından önce siyasi gerilimlerin organizasyonun önüne geçeceği düşünülüyordu. Ancak saha içindeki futbol kısa sürede bütün dünyanın ilgisini üzerine çekti. Özellikle sürpriz sonuçlar ve dramatik maçlar 2018 Dünya Kupası'nı çok farklı bir noktaya taşıdı. Turnuvanın ilk büyük şoku son şampiyon Almanya'nın grup aşamasında elenmesi oldu. Almanya, Güney Kore'ye 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Bu sonuç Almanya'nın 1938'den beri yaşadığı en erken Dünya Kupası elenmesi olarak kayıtlara geçti. Böylece futbol dünyasında eski düzen değişiyor düşüncesi daha grup aşamasında hissedilmeye başlandı. Ev sahibi Rusya ise beklentilerin çok üzerine çıktı. Turnuvaya düşük beklentilerle başlayan Rusya çeyrek finale kadar yükseldi ve son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Ancak turnuvanın en duygusal ve etkileyici hikayesini Hırvatistan yazdı. Hırvatlar sırasıyla Danimarka, Rusya ve İngiltere'yi zorlu maçların ardından geçerek tarihindeki ilk Dünya Kupası finaline ulaştı. Özellikle üst üste oynanan uzatmalar ve penaltılar takımın fiziksel ve mental dayanıklılığını tüm dünyaya gösterdi. Turnuvanın bireysel yıldızları da çok konuşuldu. Luka Modric turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü kazanırken Harry Kane 6 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Thibaut Courtois en iyi kaleci seçilirken genç yıldız Kylian Mbappe en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Özellikle Mbappe'nin performansı dünya futbolunda yeni bir süper yıldızın doğuşu olarak yorumlandı. Fransa ise turnuva boyunca dengeli, kontrollü ve son derece verimli bir futbol oynadı. Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki takım finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Finalde Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol, Antoine Griezmann'ın penaltısı, Paul Pogba'nın uzak mesafeli golü ve Mbappe'nin vuruşu Fransa'yı zafere taşıdı. Hırvatistan zaman zaman oyunun kontrolünü ele alsa da Fransa kritik anlarda çok daha etkili ve bitirici bir takım görüntüsü verdi. 2018 Dünya Kupası'nın finali de ayrıca tarihi bir karşılaşma oldu. 2002'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası finali uzatmaya gitmeden tamamlandı ve 4-2'lik skor 1966'dan beri oynanan en gollü final seviyesine ulaştı. Turnuva boyunca yalnızca futbol değil, saha dışındaki olaylar da dikkat çekti. Final sırasında sahaya giren protestocular Dünya Kupası'nın her zaman sporun ötesinde anlamlar taşıdığını bir kez daha gösterdi. 2018 Dünya Kupası eski futbol dengelerinin sarsıldığı VAR teknolojisinin oyunun merkezine yerleştiği, Hırvatistan'ın unutulmaz bir hikaye yazdığı ve Fransa'nın disiplinli oyunuyla kupaya ulaştığı bir organizasyon olarak hafızalara kazındı. Almanya erken çöktü. Rusya beklentileri aştı. Hırvatistan tüm dünyanın sempatisini kazandı. Mbappe yıldızını parlattı ve Fransa futbolun en büyük kupasını yeniden müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Emniyet kemeri takılı mı? Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 4-6-0 dizilişi. 4-6-0 dizilişi klasik forvet oyuncusunu sahadan kaldırarak onun yerine hücumun sorumluluğunu orta saha ve kanat oyuncular arasında paylaştıran yenilikçi bir sistemdir. Bu dizilişte ön hatta fiziksel olarak bir santrfor yer almaz. Takım hücuma kalkarken forvet gibi davranan orta saha oyuncularının hareketliliğine, oyun görüşüne ve alan bilgisine güvenir. Bu yapı özellikle fiziksel olarak güçlü ama teknik olarak zayıf santrforlara sahip olmayan takımların başvurduğu bir çözümdür. Aynı zamanda topa sahip olma, pas oyunu ve alan yaratma gibi prensipleri benimseyen teknik direktörlerin favori yapılarından biridir. Dizilişin adı 4-6-0 olsa da aslında bu sistemin nasıl oynandığı oyuncuların sahadaki rol değişimlerine bağlıdır. Arkada klasik bir 4 kişilik savunma hattı yer alır. 2 stoper ve 2 bek. Bu dörtlü genellikle dengeli, çok fazla ileri çıkmayan ama gerektiğinde genişlik verebilen bir yapıda olur. Özellikle beklerin ileri çıkma zamanlaması çok önemlidir. Çünkü forvet hattında sabit bir hedef oyuncu bulunmadığı için geniş alanlardan gelen katkılar çok değerlidir. Orta saha ise sistemin hem kalbi hem aklıdır. Bu altılı blok hem savunma yükünü paylaşır hem de hücumun bütün yaratıcı sorumluluğunu üstlenir. Genellikle bu altılı yapı ikiye bölünür. 3 oyuncu savunma yönü kuvvetli, diğer 3'ü ise daha ofansif roller üstlenir. Ama en kritik fark şudur. Bu ofansif üçlü klasik anlamda 10 numara pozisyonundan çok daha özgür oynar. Ceza sahasına zaman zaman girer, topu taşır, rakip savunmanın arasında boşluklar bulmaya çalışır. Yani burada bir sahte forvet ordusu vardır. Forvet oyuncusunun sahada olmayışı rakip savunma hattını kararsız bırakır. Çünkü kiminle eşleşeceklerini, kimin markajını yapacaklarını kestiremezler. Orta saha oyuncuları sürekli pozisyon değiştirerek hem iç koridorları hem de ceza sahası çevresini domine eder. Bu durum rakip takımın savunma çizgisinde boşluklar oluşmasına sebep olur. İşte 4-6-0 dizilişi tam da bu boşlukları değerlendirmek üzerine kuruludur. Bu sistemin en parlak uygulamalarından biri Euro 2012'deki İspanya milli takımıdır. Vicente Del Bosque yönetimindeki İspanya finalde İtalya'yı 4-0 yenerken sahaya santrforsuz çıkmıştı. Fabregas gibi klasik 8 numara profiline sahip bir oyuncuyu santrfor gibi sahaya yerleştirip sahte 9 rolüyle kullanmış, ileri üçlünün sürekli yer değişimiyle rakibi adeta hipnotize etmişti. Topa %60'dan fazla sahip olarak rakibin dengesini bozan İspanya, ceza sahasında bir pivot oyuncu olmadan da nasıl etkili olunabileceğini o gün tüm dünyaya göstermişti. Pep Guardiola da Barcelona'da dönem dönem bu dizilişe yakın oyunlar kurgulamıştır. Özellikle Messi'yi sahte 9 olarak oynattığı yıllarda hücum hattı santrforsuz gibi hareket ediyor, rakip stoperlerin markaj yapamaması üzerinden boşluklar yaratılıyordu. O yapıdaki fark şuydu: Messi nominal olarak santrfor gibi görünse de aslında oyun kurucusu gibi davranıyor, onun boşalttığı alanlara Iniesta, Pedro ve David Villa gibi oyuncular sarkarak gol arıyordu. Bu da 4-6-0'ın sahadaki en yaratıcı hallerinden biriydi. Gelelim bu sistemin zorluklarına. Öncelikle fiziksel olarak güçlü, ceza sahası içinde hava toplarına çıkan bir hedef oyuncunuz yoksa, bu dizilişin topu fileye ulaştırması için pozisyonların çok net şekilde hazırlanması gerekir. Çünkü ceza sahası içinde biri bitirici olarak beklemiyor, her atak yeniden kurgulanıyor. Bu da hem zihinsel hem fiziksel olarak büyük bir efor ister. Ayrıca bu sistemin işlemesi için tüm orta saha oyuncularının topla yaratıcı, topsuz alanda akıllı koşular yapan, pas temposunu ayarlayabilen oyuncular olması gerekir. Aksi takdirde takım hücumda çok şık görünüp gol atmakta zorlanan bir yapıya bürünür. Bir diğer zorluk da şudur: geride bekleyen takımlara karşı bu sistem zaman zaman fazla sabırlı olmayı gerektirir. Çünkü klasik bir santrforla ceza sahası etrafında ani tehdit oluşturamazsınız. Kanat oyuncuları da çizgiye değil, genellikle iç koridorları oynadığı için kenar ortalarından da beslenemezsiniz. Bu nedenle oyunun kilidini açacak zekada bir oyun kurucu kalabalığı gereklidir. Türkiye'de bu sistem doğrudan uygulanmamış olsa da bazen oyuncu mecburiyetleri nedeniyle sahaya forvetsiz çıkan takımlar olmuştur. Özellikle klasik santrforu olmayan ama çok sayıda ofansif ortaya sahip olan bazı takımlar geçici olarak bu dizilişe benzer yapılarla sahaya çıkmıştır. Ama sistemin özüne uygun, bilinçli ve organize uygulanması henüz tam anlamıyla yapılmamıştır. Özellikle 4-6-0 dizilişi klasik futboldan saparak forvetsiz futbol fikrini ortaya koyan zekaya ve yaratıcılığa dayalı bir stratejidir. Uygulanması zordur ama doğru oyuncu grubu ve teknik direktörle sahada bir satranç oyunu gibi işler. Eğer her oyuncu rolünü doğru oynarsa rakip savunmayı çözmek için santrfora ihtiyaç duymadan da son derece akıcı ve etkili hücumlar kurulabilir. Bu da modern futbolun geldiği noktayı gösteren çarpıcı örneklerden biridir. Futbolun ansiklopedisinde bugün 4-6-0 dizilişini anlattık. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Penguenler çoğunlukla güney yarımkürede yaşasa da Galapagos penguenleri ekvatorun kuzeyinde doğal olarak yaşayan tek penguen türüdür. Galapagos adalarına özgü endemik bir tür olan bu penguenler ortalama 49 santimlik boylarıyla dünyanın en küçük penguen türlerinden biridir.
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: İnsanlar bazen sadece söyledikleriyle değil, kalabalıklarla, duruşlarıyla ve meydan okuyuşlarıyla da konuşur. Kimisi tek başına yeterli bulmadığı mesajını kitlelerin varlığıyla güçlendirmek ister. İşte böyle zamanlarda bir deyim devreye girer. Gövde gösterisi yapmak. Gövde gösterisi yapmak, bir kişi ya da grubun genellikle kalabalık bir şekilde fiziksel varlığını sergileyerek güç, etki ya da kararlılık göstermesi anlamına geliyor. Bu deyim özellikle siyasal mitingler, toplu yürüyüşler, protestolar ya da destek etkinliklerinde kullanılıyor. Aynı zamanda psikolojik üstünlük kurma amacıyla düzenlenen kalabalık etkinliklerde bu deyimle ifade ediliyor. Bu deyimin tarihsel bağlamı 20. yüzyılın başlarına, özellikle Osmanlı'nın son dönemine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına uzanıyor. 1919 yılında Antep'te halkın işgal kuvvetlerine karşı gerçekleştirdiği büyük yürüyüş, dönemin kaynaklarında büyük bir gövde gösterisi olarak tanımlanmıştır. Bu tür toplu hareketler dönemin hem siyasi hem toplumsal gücünü sergileme biçimi olarak algılanmıştır. 1920'lerin başında İzmir'de Türk Ocağı'nın düzenlediği kültürel faaliyetlerde basında kültürel bir gövde gösterisi şeklinde yer bulmuştur. Anadolu'da düğünlerde ya da bayramlarda kimi zaman iki mahallenin karşılıklı olarak daha kalabalık görünme çabası da halk arasında gövde gösterisi olarak değerlendirilmiştir. Bir anlatıya göre bir köy düğününde iki aile kim daha kalabalık yarışına girer. Herkes akrabasını çağırır, davul zurna ile alay yapar. Yaşlı bir köylü bu durumu şöyle özetler: "Bu düğün değil, resmen gövde gösterisi." Deyimin yazılı kaynaklara ise ilk kez 20. yüzyıl başlarında girdiği görülür. Özellikle Ömer Asım Aksoy gibi halk dili üzerine çalışan araştırmacıların eserlerinde ve halk evi konuşmalarında bu ifadeye rastlanılıyor. Deyim, tarihi belgelerde, miting tasvirlerinde ve halk hatıralarında kalabalık hareketlerin bir güç gösterisi olarak tanımlandığı metinlerde geçmektedir. Gövde gösterisi yapmak deyimi yalnızca bedensel bir varlık sergilemeyi değil, aynı zamanda bir fikir, bir tepki ya da bir bağlılığı yüksek sesle ortaya koymayı ifade eder. Kalabalıklar konuşur, bedenler mesaj verir ve meydanlar şahit olur. Böyle anlarda dilimiz bu güçlü tabloyu tek cümlede özetler: gövde gösterisi yapmak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 1974 Batı Almanya. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz. Batı Almanya soğuk savaş kokusunun arttığı dünyada bir o kadar soğuk bir Dünya Kupası turnuvasına ev sahipliği yapmıştı. 1974 Dünya Kupası iki Almanya'nın turnuva tarihi boyunca rakip oldu. İlk ve tek organizasyon oldu. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1974 Dünya Kupası. Brezilya 1970'te Josirmet Kupası'nı kalıcı olarak almış ve Dünya Kupası'na yeni bir tasarım ihtiyacı duyulmuştu. Silvio Gazzaniga bugün hala kullanılan Dünya Kupası'nı tasarladı ve yeni FIFA Dünya Kupası ilk kez 1974'te verildi. Dönemin havası açıkça soğuk savaş kokuyordu. Turnuvanın en politik maçı Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki karşılaşmaydı. Siyasi yükü çok ağır olan bu karşılaşmayı Doğu Almanya, Jürgen Sparsvasser'in golüyle 1-0 kazandı. Turnuva formatı da alışılmadıktı. 1974 çeyrek final ve yarı final yerine iki ayrı grup aşaması kullanan ender dünya kupalarından biriydi. İlk turdan çıkan 8 takım ikinci bir grup evresine geçti, grup liderleri finale çıktı. Hava koşulları da turnuvanın enteresan yanlarından biriydi. Organizatörler en iyi dönemi seçmek için bilgisayar tahmini kullanmış olsa da birçok maç soğuk ve yağışlı havada oynandı. 1974'ün yan hikayeleri de çok kuvvetliydi. Zaire Dünya Kupası finallerine çıkan ilk Sahra Altı Afrika takımı oldu. Haiti ise kupanın en güzel küçük sürprizlerinden birini yarattı. Emmanuel Sano'nun İtalya'ya attığı gol, Dino Zoff'un 1142 dakikalık gol yememe serisini bitirdi. Batı Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda finalde ev sahibiyle Hollanda karşılaştı. Hollanda'yı 2-1 yenen Batı Almanya ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda maça öyle başladı ki Batı Alman oyuncular daha topa dokunmadan Johan Cruyff ceza sahasında düşürüldü. Johan Neeskens 88. saniyede penaltıyı attı ve bu gol hala Dünya Kupası final tarihinin en erken golü olarak anılıyor. Ama Batı Almanya yıkılmadı. Paul Breitner penaltıyı eşitledi, Gerd Müller de maçı 2-1'e getiren golü attı. Bu yüzden 1974 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir. Bu kupayı Batı Almanya'nın kazandığı ama futbolun hayal gücünü Hollanda'nın ele geçirdiği turnuvadır. Beckenbauer kupayı kaldırdı, Müller maçı bitirdi ama insanların hafızasında en çok Cruyff ve total futbol kaldı. 1974 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Brezilya-Zaire maçında Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken Zaireli Vepo Ilunga barajdan fırlayıp topa vurdu ve uzaklaştırdı. Herkes onun kural bilmediğini sanıp güldü. Yıllar sonra Ilunga o hareketi kural bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun "Eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz" tehdidini protesto etmek ve zaman geçirmek için yaptığını açıkladı. Sarı ve kırmızı kartlar 1970'te icat edilmişti. Ancak ilk kez 1974'te Şilili Carlos Caselli'ye kırmızı kart gösterilerek sahadan atıldı. 1974 Dünya Kupası yalnızca yeni kupanın ilk kez sahneye çıktığı organizasyon değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın futbol sahasına en sert şekilde yansıdığı turnuvalardan biri oldu. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın tarihte ilk ve tek kez karşı karşıya geldiği kupada finali ev sahibi Batı Almanya kazandı. Ancak kupayı kaldıran Almanlar olsa da turnuvanın estetik hafızasını Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda'nın total futbolu şekillendirdi. Yeni FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez verildiği organizasyon, futbol tarihinin en politik ve en etkileyici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayınlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8 ile Tunceli ve %30,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu ise %11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili %12,4 ile Diyarbakır'la Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9'la Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5'le Gümüşhane ve %53,4'le Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'inin ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu illerse %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu illerse %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehirse %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanlara sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanlara ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Gazete Oksijen'in haberine göre araştırma 17 ila 32 yaşları arasındaki 600'den fazla üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların kişilik özellikleri psikolojide karanlık üçlü olarak bilinen 3 temel yapı üzerinden değerlendirildi. Psikopati, makyavelizm ve narsizm. Çalışmanın bulgularına göre psikopati 3 alt bileşeniyle birlikte gerçekçi ve uygulamalı işlere ilgiyle güçlü biçimde örtüşüyor. Bu kategori mekanikerlik, teknik bakım işleri ve mühendislik gibi alanları kapsıyor. Araştırmacılar bu eğilimi düşük sosyal etkileşim gerektiren ve daha izole çalışma imkanı sunan mesleklerin tercih edilmesi şeklinde yorumladı. Aynı çalışmada makyavelist eğilimlerinde benzer şekilde insan odaklı mesleklere karşı belirgin bir mesafe koyduğu tespit edildi. Araştırma, narsizmle meslek tercihleri arasında farklı bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Narsistik özellikler taşıyan bireyler daha görünür ve sosyal etkileşimi daha yüksek alanlara yöneliyor. Bu grupta sanat, siyaset, hukuk ve iş dünyası gibi alanlar öne çıkıyor. Araştırmacılara göre narsistik bireyler takdir görme ve etki alanı yaratma fırsatı sunan meslekleri tercih ediyor. Liderlik pozisyonlarına yönelim de bu çerçevede değerlendiriliyor. Çalışmanın dikkat çekici bulgularından biri de sağlık alanına ilişkin. Sağlık mesleklerine ilgi duyan bireylerde cesaret düzeyinin yüksek olduğu ancak acımasızlık ve dürtüsellik skorlarının düşük kaldığı belirlendi. Bu durum kriz anlarında soğukkanlı kalabilme becerisinin bazı psikopatik özelliklerle yüzeyde benzer görünebileceğini ancak motivasyonların tamamen farklı olduğunu gösteriyor. Araştırmanın en çarpıcı uyarısı ise başarılı psikopatlar ve başarılı narsistler olarak tanımlanan gruba yönelik. Bu kişiler yüzeyde sosyal becerileri güçlü ve karizmatik görünerek kurum içinde hızla yükselebiliyor. Araştırmacılar bu tür bireylerin üst düzey yönetim pozisyonlara getirilmesinin risk taşıdığını belirtiyor. Çünkü bu noktaya ulaştıklarında kontrol edilmelerinin zorlaştığı ve kararlarının kurum içinde ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Araştırma, kişilik özellikleriyle meslek seçimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyarken tek başına belirleyici bir faktör olmadığını da vurguluyor. Bulgular özellikle işe alım ve terfi süreçlerinde kurumların daha dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Sonuç olarak çalışma, meslek tercihlerini yalnızca beceri ve eğitimle değil, aynı zamanda kişilik yapılarıyla birlikte değerlendiren daha kapsamlı bir yaklaşımın önemini ortaya koyuyor. Illinois Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre psikopatik özellikler taşıyan bireyler insan temasının sınırlı olduğu teknik ve yalnız çalışılan mesleklere yöneliyor. Gazete Oksijen'in haberine göre listenin başında mekanikerlik yer alırken mühendislik gibi alanlarda öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Ancak uzmanlar tüketim miktarı konusunda uyarıyor. King's College London bilim insanları tarafından yönetilen araştırmada kanında daha yüksek oranda teobromin bulunan kişilerin biyolojik yaşlanmasının daha yavaş olduğu belirlendi. Teobromin, bitter çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdeklerinde doğal olarak bulunan bir bileşik. Yüzyıllardır kakao çekirdeklerinden farklı formlarda çikolata üretiliyor. Daha önce yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada yaklaşık 20 bin kişinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelendi. Sütlü çikolata da dahil olmak üzere günde 100 gram çikolata tüketen kişilerin kalp krizi ve kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğu görüldü. Bitter çikolatada çaya kıyasla yaklaşık 4 kat daha fazla flavonoid bulunabiliyor. Flavonoidler antioksidan özellikleri sayesinde kalp krizi ya da felç riskini düşürmede etkili olur. Ancak üretim sürecinde bu faydalı bileşiklerin bir kısmı azalabiliyor. Bitter çikolata şeker içerdiği için kakao oranı daha yüksek olan ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Bilimsel çalışmalar en az %50 ila 70 kakao içeren bitter çikolatanın sağlık açısından daha olumlu etkiler sunduğunu gösteriyor. Bitter çikolata damarları genişleterek kan akışını iyileştiriyor ve kan basıncını düşürüyor. Hipertansiyon olan kişilerde günde 1 ila 2 kare bitter çikolata tüketiminin kalp hastalığı riskini ve kalp kaynaklı ölümleri azaltabildiği belirtiliyor. Kakao takviyesi ve multivitamin sonuçları çalışması gibi uzun süreli bir çalışma, kakao takviyelerinin kalp krizi riskini düşürmediğini ancak kalp hastalığına bağlı ölümleri azalttığını ortaya koydu. Flavonoidlerin iltihabı azaltarak kalp damar sağlığını desteklediği ifade ediliyor. Bitter çikolata, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini düşürür. 2024'te yayınlanan bir araştırmaya göre, her gün sınırlı miktarda bitter çikolata tüketenlerin tipi 2 diyabet riskinin %21 daha düşük olduğu saptandı. Sütlü çikolatanın ise düşük flavonol ve yüksek şeker içeriği nedeniyle bu etkiyi göstermediği belirtiliyor. Flavonolleri bilişsel fonksiyonları ve ruh halini iyileştirebildiği, hafıza ve düşünme hızını artırabildiği, ayrıca kolesterolü düşürme, kan pıhtılarını önleme ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceği aktarılıyor. Genel olarak araştırmalar bitter çikolatayı ilaç olarak görmemeyi ancak ölçülü yani günlük 6 ila 10 gram yani 1-2 kare tüketildiğine faydalı olduğunu vurguluyor. Fazla tüketimi kilo artışına ve doymuş yağ alımının yükselmesine yol açabileceği belirtiliyor. En iyi sonuçlar için %70 ve üzeri kakao oranına sahip ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor. Tansiyondan kalp sağlığına kadar pek çok faydasıyla bilinen bitter çikolatanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabileceği ortaya kondu. Uzmanlar, yüksek kakao oranına sahip bitter çikolatanın doğru miktarda tüketildiğinde sağlığa katkı sağlayabileceğini vurguluyor. Ancak asıl önemli noktanın bunun düzenli ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak ölçülü şekilde tüketmek olduğu belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Radyo Sputnik.
1: Kontrol ettiniz mi? Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevabını